0: Bizi korkuttun.
1: Nasıl da korktunuz? Asıl korkunç olan ne biliyor musunuz?
2: Neymiş?
0: Neymiş?
1: Ormandaki boz ayı.
0: Ormanda ayı mı varmış?
3: Haça, ne ayısı bu?
1: Duyduğuma göre ormanda kocaman bir boz ayı varmış. 2-3 katımız, hatta 4-5 katımız büyüklüğündeymiş. Ha?
3: Mümkün değil ki ormanda ayı olsun. Nereden duydun bunu Uşav?
1: Duydum işte.
2: Ya varsa? Bu ayıyı mutlaka görmeliyiz.
3: Yok değil Rumula, yok yok.
1: Var.
3: Yok.
1: Var.
0: Hadi gidip kendi gözlerimizle görelim. Var mı yok mu?
2: Evet evet, bence kesin var.
3: Yok diyorum da.
1: Var işte, var diyorum.
4: Sarıdumu sarı çiçeğe, annen baban var mıdır?
5: Çok yoruldum yahu. Sen de yoruldun mu kara kaça? Odunları topladık çok şükür. Artık eve gidebiliriz. Karakaçan,

0: Hadi ama huysuzluğun yine üzerinde bugün. Anlaşıldı. Yine bindirmeyeceksin bizi. Oy.
1: Oy. Ne yapıyorsun burada hoca?
2: Asıl sen ne yapıyorsun Cemal Efendi?
1: Ayı arıyoruz da.
0: Ne ayısı?
3: Boz ayı hocam. Boz ayı.
4: Kocaman dişleri. Büyük pençeleri varmış. Boyu o kadar uzunmuş ki bizim 5-6 katımız kadarmış.
0: Hey, dur kara kaçan.
5: Ula kara kaçan deduk. Gerçekten de kaçtı.
0: Yakaladık seni.
5: Biz yakalamadık hoca. O durdu.
6: Niye durdu ki?
4: Burada bir şey yok.
0: Kara kaçan. Bu ne yapacağı belli olmaz. Hadi hava kararmadan geri dönelim.
7: Acaba nasıl geri döneceğimizi bilen var mı?

0: Ben size dedim uşaklar.
1: Ayı yoktur diye.
2: Aslında şaka yapmıştım. Ha? Ha? Aslında ayı yoktu.
3: Anlamıyoruz evladım. Ne söyleyeceksen düzgünce söyle.
2: Aslında ayı yoktu. Şaka yaptım.
4: Ne?
5: Ne?

0: Ula gördün mü başımıza neler geldi?
1: Kaybolduk da.
2: Şakadan bile olsa yalan söylemek kimseye yakışmaz evladım. Hele çocuklara hiç yakışmaz.
3: Özür dilerim baba.
2: Ateş yaktığımız iyi oldu. Ateş hayvanları uzak tutar.
0: Ayı cibi mi mesela?
4: Ayı mı?
5: Ayı mı?
0: Ayı mayı yok burada uşaklar. Karadeniz hamsileri gibi titremeyin da.
4: Ben çok korkuyorum.
5: Galiba ben de çok korkuyorum Bestami.
0: Korkmayın uşaklar. Ben yok.
2: Aman aman aman.
0: Oy! O da neydi ula?
2: Ay ay ay ay ay ay ay ay.
5: Ayı var burada. Ömer demişti.
0: Ne ayısı uşaklar? Hocaymış da, hocaymış.
2: Kaçın, ayı geliyor.

Gördünüz mü bir şakanın başımıza getirdiklerini? Hem Peygamber Efendimiz bile şakada olsa yalan söylemeyin der. Siz olun, doğru yoldan ayrılmayın evlatlarım. Geldik bir günün daha sonuna. Bugün kandık Ömer'in şakasına. Aslında ayıdan kaçmazdım ama ben de Allah'ın bir kuluyum sonuçta.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Nee.

Stop!

ろう。

또라미.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kelebek! Kanatları ne kadar da güzel değil mi Sümbül?
1: Oo.
0: Gördün mü Sümbül? Konuşunca kaçırdık kelebeği.
1: Kaçma benden kelebekçik. Sana zarar vermeyeceğim.
2: Ece! Ha? Ece! Yemek hazır.
0: Geliyorum abi. Anneanne, gözlemeler olmadı mı daha? Kokuları duyunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
3: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
4: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
2: Mert abi bu.
3: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
5: Gözleme mi? Olur.
4: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
3: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
5: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok.
6: Nerede ki? Nereye gittin?
5: Burada yok.
3: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
3: Dur kızım, hemen üzülme.
4: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
5: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
4: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
2: Abi, buldun mu bebeği?
4: Buldum.
0: Yaşasın.
2: hani yok.
4: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
7: Nasıl?
4: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
7: Yaşasın!
5: Çok iyi fikir.
2: Kim Ebe olacak?
1: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
4: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
2: Tamam, hatırladım.
0: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. O piti piti karamel sepeti.
8: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
9: Boş ver.
10: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen ise bize anlatırsın.
0: Ebemiz Efe.
4: Efe arkanı dön ve gözlerini

0: Kapa.
1: Ağacın orada mı?
2: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
3: Benim gözlerim hep kapalı.
2: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
4: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Hii, çok zevkli.
5: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, sıcak, sıcak,
5: çok sıcak,
4: çok sıcak,
5: çok sıcak,
4: çok sıcak,
6: çok sıcak.
3: İşte buldum. İşte sümbül.
6: Sümbül, seni çok özledim.
7: Bensiz kelebeklerim izledin sen, yaramaz seni.
3: Bence yatıp uyumuş.
4: Sümbül, rüyada gördün mü?
3: Oyuncaklar rüya görmez ki.
4: Ama can. Sen çok yaşa.
0: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temi, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de.

0: Aman, Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
1: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
3: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
1: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
0: Aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
2: Evet. Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun devamı gibi oldu.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

0: Örtüyü aldın mı Linacığım?
1: Alıyorum anne. Sepete koydum. Başka ne kaldı?
0: Bir bakalım. Bardakları aldık. Peçeteleri koyduk. Tabaklar hazır. Her şey tamam.
1: Anne, sence bir şey unutmadık mı?
0: Yok. Ne unuttuk?
1: Yemeği.
0: Aa, evet doğru.
2: Anne, babam ne zaman çıkarız diye soruyor.
0: 20 dakikaya işimiz biter oğlum.
2: 20 dakika. O zaman biz uçurtma uçuruyoruz.
0: Tamam oğlum. Çok terlemedim.

0: Hazır mıyız Tuğba Sultan?
1: Her zaman şef.
0: O zaman işte başlıyoruz. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve
1: ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Yine muhteşem bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bugün ailecek pikniğe gidiyoruz. Kırlarda oturup yemek yiyeceğiz, top oynayacağız. Biz annemle çiçek toplayıp taç yapacağız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Papatya tacı yapacağız.
2: Merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Bugün sizlerle uçurtma uçuracağız. Bakın uçurtmama.
0: Tuna, ekranın önünden çekilir misin?
2: Ama abla, uçurtmamı gösteriyorum. Arkadaşlar, bunu babamla beraber yaptık. Bakın, uçurtmayı böyle uçuruyoruz.
0: Tuna, çekil artık.
1: Oğlum, evin içinde uçurtma uçurulmaz.
2: Tamam, bu son tur.
0: Aa, düşecek.
2: Altın. Korkma korkma, kırılmadı ki.
0: Ama kırılabilirdi.
2: Özür dilerim ablacığım.
0: Çok şükür. Hala kayıtta.
1: Merak etme Linacığım. Kardeşin evin içinde böyle hareketli oyunlar oynanmayacağını anladı. Değil mi Tuna? Hadi oğlum, sen bahçeden biraz elma topla. Piknikte yeriz.
2: Anlaşıldı. Elmalar toplanıyor.
0: Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pikniğe gideceğimiz için hepimiz çok heyecanlıyız. Ve sıkı durun. Piknik için hamburger yapıyoruz.
1: Ev yapımı hamburger. Hem daha sağlıklı hem de çok lezzetli değil mi şefim?
0: Hı hı. Hem de çok kolay. Şimdi göreceksiniz.
1: Hadi o zaman. Bismillah deyip başlayalım. Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: karabiber.
1: Peki ne kadar kıyma?
0: Ne kadardı?
1: Sanırım kişi başı 100 gram kıyma yeter şefim.
0: Evet, hamburger köftesi için kişi başı 100 gram kıyma kullanıyoruz. Biz 4 kişi olduğumuza göre... 100, 200, 300, 400. Evet, biz 400 gram kıyma kullanıyoruz.
1: Anlaşıldı şefim.
0: Arkadaşlar, önce hamburgerimizin köftesini hazırlayacağız. Bunun için boş bir kaba kıymamızı alıyoruz.
1: Sonra şefim?
0: Tuz ve karabiber. Hamburger köftesine sadece bu ikisi konuyor. Çok kolay değil mi? Bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber. Şimdi iyice karıştıracağız.
1: Ama bunun için önce eldivenlerimizi giyiyoruz.
0: Eller hazır.
1: O halde kolay gelsin şefim.
0: Arkadaşlar, hamur yoğurur gibi. Bakın böyle.
1: Çok iyi gidiyorsun şef.
0: Arkadaşlar, çok eğlenceli. Tıpkı oyun hamuru gibi. Mutlaka deneyin.
1: İyice karışmış galiba şef.
0: Evet. Şimdi yuvarlayıp köfte yapacağız. Önce 4'e bölüyorum. Sonra da her parçayı yuvarlıyorum.
1: Ben de tavayı ısıtayım.
0: Bakın, top gibi oldu. Şimdi de bastırıyorum. Böyle.
1: Çok güzel oldu şefim. Ben hemen pişirmeye geçiyorum.
0: Sizinle işimiz bitti. Arkadaşlar, bu salatalık turşusunu da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Biz ailecek turşuyu çok seviyoruz.

0: geldi. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Arkadaşlar, bu hamburger ekmeklerinin hazırlarını da alabilirsiniz. Ama biz annemle beraber...

0: Artık hamburgerleri hazırlayabiliriz. Hamburger ekmeğine önce marul yapraklarını koyuyoruz. Sonra köfte, domates, soğan, en üstte de turşu. Oldu! İşte bu kadar. Ekmeğimizi kapatıyoruz. Ve işte karşınızda ev yapımı nefis hamburger.
1: Gerçekten çok leziz görünüyor şefim.
0: Siz de bu tarifi sevdiyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hamburgerlerimiz hazır olduğuna göre artık pikniğe gidebiliriz. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Anne, çok güzel oldu.
1: Aferin benim küçük şefime. Giderek ustalaşıyorsun.
0: Elmalar toplandı. Bunlar yeter mi?
1: Aferin oğluma. Bütün ağaç.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişti habercim. Seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğin anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
0: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
0: Evet. Neyin var kuryeciğim? Ha? Bu ne?
2: Su.
0: İlaçlı su mu?
2: Yoo.
0: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
0: Yoo. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
0: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
2: Doğru.
1: Dondurma.
2: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
2: Neymiş?
0: Burası neresi?
1: Piknik alanı. Tabii ya.
4: Doğa piknik alanı.

0: işte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var Tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
2: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
3: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey kurye!
1: Yandım Allah!
3: Ne oldu?
0: Şişeden gelen ışın.
3: Ne ışını? Ne diyorsun?
0: Şişeyi çantana koy çabuk.
3: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
0: Mercek etkisi.
3: Mercek etkisi mi?
1: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
0: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
4: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size. İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
1: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
3: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet, o zaman başlıyoruz.
1: Evet.
0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
1: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
0: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
1: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
3: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu ver.

Galip Mülayim, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Muradiye Rallisi'nden canlı yayındayız. Görünen o ki yarışmanın liderliğini usta şoför Furkan almış.
1: Görünen o ki Furkan takımı biraz erken heyecanlanmış. Yarışmanın favorisi İsmail.
0: İsmail, ne oldu kardeşim? İhtiyaç molası için erken değil mi?
1: Neyse ki saat daha erken. Akşam olsun.

0: Ballısın ha. Ne balı canım? Bilerek yaptım. Ustalık bu, ustalık.
1: Neyse, karnım acıkmıştı.
0: Evet sayın seyirciler, usta yine başardı. Öyle iyi ki dışarıdan bakıldığında kolay bir şey yapıyormuş gibi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun Furkan?
2: Evet Furkan, gerçekten de bir dünya markası. İnanılmaz bir yetenek.
0: Yarışmayı kazanmasına saniyeler kaldı. Evet, o her yerde. Furkan yarışıyor. Furkan sunuyor. Furkan alkışlıyor. Bu da ne?
3: Öyle kolay değil Furkan Bey. Kendin çal, kendin söyle. Bir yere kadar.
0: Sen de nereden çıktın? Aslan kardeşim benim. Hadi ailemiz adına kazan şu yarışı.

0: Baksanıza.
1: Hı?
0: Ben kazandım diyebilir miyiz?
2: Ne alaka abi?
0: Hepimiz kaybettiğimize göre hepimiz birinciyiz demek. Dolayısıyla ben de yattığım yerden birinci oldum.
1: Nasıl yani?
0: Yani sonuncu olacağımdan emindim. Ama birden birinciliğe yükseldim.
2: Bu mantıkla yarışamam abicim.
1: Hı?
2: Hı?
0: Hı? Allah Allah. Bu haline böyle.
1: Meto, ne yapıyorsun burada? Neden yarışa gelmedin?
3: Ben...
0: Hem araban nerede? Arabasız nasıl yarışacaksın ki?
2: Belli ki arabaya bir şey olmuş abi.
0: Hı?
3: Sabah arabamı süsleyip yola çıktım.
2: Bir şey olmadı.
3: Ama hesap edemediğim bir engelle karşılaştım.
2: Neymiş o?
3: Eğer rüzgar büfeden yana esmeseydi araba hala bende olurdu.
0: Arayalım. Sonuçta nereye kaybolur ki araba?
2: Evet, buralarda bir yerdedir.
3: Sabahtan beri arıyorum. Bakmadığım yer kalmadı. Sanki yer yarıldı da içine girdi.
1: Biri almış olmasın?
0: Hı?
3: Başkasını da görürsem dayanamam. Ben o araba için tam bir ay para biriktirmiştim. Artık başka araba almanın imkanı yok. İnşallah elinde kalır alanın.
0: Öyle ses olur mu Meto? Tövbe de.
3: Hı?
0: Ama benim de o araba. Ne olursa olsun başkaları hakkında böyle söz söylenmez.
1: Seni anlıyorum Meto. Trofeyi kaybettiğimde ben de benzer şeyler hissetmiştim.
3: Of. Peki şimdi ne yapacağız?
1: Hurdacıya gideceğiz arkadaşlar. Sana yeni bir araba bulacağız.
3: Sahibi.
2: Sanırım sadece Meto için gitmeyeceğiz hurdalığa.
1: Daha iyi. Meto'ya sıfırdan araba yaparken biz de kendi araçlarımızı geliştirebiliriz.
0: Tabii canım. Ben o yüzden şey yaptım. Meto yalnız kalmasın diye.
3: Ben bir daha düşündüm de vaz mı geçsek? Çok da önemli değil yani. Ben sizi izleyerek de eğlenebilirim.
1: Geldik Meto. 5 basamak daha dayan. Başaracaksın.
3: Oh.

0: بسم الله. Bodu, sen ha? Böyle adam mı uyandırılır? Seni yakalarsam var ya, Kars'a yollayacağım. Gel buraya. Gel buraya dedim sana.
1: Selamun aleyküm Müçtebe abi.
0: Demek beni misafirlerimiz için uyandırmak istedin. Ha, affettim o zaman. Aleyküm selam çocuklar. Ne istediniz? Yine bir şeylerimi kırıp döktünüz.
1: Sorma abi. Bu sefer direkt ortadan kaybettik. Yenisini yapalım diyoruz.
0: Dükkan sizin çocuklar. İstediğinizi alın. Bana ihtiyacınız olursa şurada biraz dinleneceğim.
1: Burası karman çorman. Burada nasıl işe yarar bir şeyler bulacağız bilmiyorum.
2: Vakti gelmişti abicim. Son 5 dakikadır hiç sakarlık yapmamıştın.
1: Benim ne suçum var? Furkan çıktı tepeye. Şuna bakın. Bir alışveriş sepetinden kalmış olsa gerek. Ne dersiniz? Arabamızın tekerlerini bulduk diyebilir miyiz? İşte bu kadar. Bilerek yaptım bunu ben. Benim sayemde oldu.
2: Bakın, bence gövdemizde bu olabilir.
1: Yani, bilemedim. Pek havalı değil ama. Sen de biraz abarttın Beto. Önce bir gitsin de sonra biz onu havalı yaparız. Aman sen dokunma da şimdi yarım yamalak aleti de parçalamayalım.
3: Bunları kullanarak uzaktan kumanda yapabileceğimize eminim ama bize bir bilenin yardımı gerek.
0: Batu!

0: başta biraz tereddüt etmiştim ama şimdi bakıyorum da epey iyi iş çıkarmışız. Artık geriye tek bir şey kaldı. Neymiş o? Hepinize toz yutturmak.
1: Hadi o zaman.
0: Radye rallesi başlasın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ama yüzünden düşen bin parça.
1: Sormayın profesör. Bugün sınıf başkanlığı seçimi vardı. Kıl payı kaybettim.
0: Kaç oy farkla kaybettin ki?
1: 23 farkla.
0: 23 mü? Rakibin kaç oy aldı?
1: 24.
0: Bu nasıl kıl payı böyle?
1: Bir dakika. Bana bir oy çıktığına göre sen de bana oy vermedin. Alacağın olsun Civan. Hani arkadaştık?
2: Arkadaşız. Ama bence Zehra sınıfı daha iyi yönetir. Zehra sınıfın beyni gibidir.
1: Ne alakası var şimdi beynin konumuzla?
2: Vücudu da beyin yönetiyor ya, o bakımdan.
1: Sen de bir şey bilmiyorsun Civan. Vücudu yöneten organ beyin değildir, ayaklardır.
2: Hı? Ne? Ayaklar mı?
0: Ayaklar mı?
1: Tabii ki. Bak şimdi, biz buraya hangi organımızla geldik? Ayaklarla. Yani vücudun nereye gideceğine karar veren ayaklardır.
2: Cidden sebep bu mu yani?
1: Sadece bu değil. Bir şey daha var.
2: Neymiş?
1: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Futbol. Peki futbol neyle oynanır? Ayakla. Yani ayaklar sadece vücudu değil, bütün dünyayı yönetirler.
0: Durun bakalım, sakin olun. Bu sorunun cevabına simülasyonumuzda bakalım. Ne dersiniz?
1: Harika olur. Civan da biraz bilim öğrenmiş olur. Vücudu yöneten organa gelecektik.
0: Geldik zaten.
1: Bu ayak değil ki.
0: Vücudu yöneten organımız da ayak değil, beyin zaten.
1: Profesörler de yanlış bilebiliyor demek ki.
0: Şu anda bunları düşünüp söyleyebiliyorsan bu beynin sayesinde oluyor.
1: Niyeymiş?
0: Çünkü beyin düşünme ve konuşmanın merkezidir.
2: Sadece bunlar mı?
0: Hayır. Duyu organlarımızdan gelen sinyaller de beyine gider ve orada işlenir.
2: Başka?
0: Hareketlerimizi de beyin kontrol eder ve yönlendirir.
1: Yani pek inandırıcı gelmedi.
0: İzle o zaman. Monitörler. Beyin. Ayak. El. Şimdi beyinden ayaklara hareket etmesi için emir gönderin. Gördün mü? Şimdi de eli hareket ettirelim.
2: Vay canına. Harika.
1: Ne yani? Beyin olmasa elimiz ayağımız oynamayacak mı?
0: Deneyelim. Beyni kapatıyorum şimdi.
2: Ne oluyor profesör?
0: Şu anda beyni durdurdum. Hareket, görme, işitme, dokunma fonksiyonları da durdu. O yüzden simülasyon uyarı veriyor.
1: Aman profesör, beyni tekrar aç lütfen. Ses kesilmedi.
0: Eyvah, bir arıza çıktı galiba.
2: Ne olacak şimdi?
0: Kaşif, simülasyondaki arızayı tespit et.
3: Beyine giden damarlarda tıkanma.
0: Sıkı tutunun. Tıkalı damarı bulup açmalıyız.
1: Bulamazsak ne olur?
0: Simülasyon kullanılmaz hale gelir.
1: Yandık!
0: Kaşif, boyutu küçült. Beyine giden damarlara giriyoruz.
2: İşte. Profesör, tıkanıklık şurada.
0: Sıkı tutunun. Kaşif, normal boyuta dönelim.
2: Ayakla beyin vücudun iki ucunda bulunuyor. Nasıl haberleşiyorlar?
0: Nöronlar sayesinde.
2: Hı? Nöron nedir?
0: Beyinden vücuda, vücuttan beyne bilgi taşıyan sinir hücreleridir.
1: Kablo gibi mi?
0: Yani evet, kablo gibi de diyebiliriz. Ama çok daha ince ve çok daha hızlı veri taşıyan kablolar.
2: Ne kadar hızlı?
0: bir saniyeden daha kısa bir zamanda milyonlarca bilgiyi taşıyabilirler. İnanması zor değil mi? Hadi gelin bunu da görelim. Tüm vücut... Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olacak?
1: İşte bakın, ayak kendi kendine karar verdi.
0: Bir de yavaşlatılmış şekilde izleyelim. Ayağımız sıcak bir nesneye dokunduğunu haber veriyor. Beyin de ona geri çekilmesi için emir veriyor.
2: Ya!
1: Beyin olmak da amma zormuş. Bütün vücutla ilgilenmek zorundasın. İyi ki de başkan olmamışım.
2: Evet profesör. Beyin bu kadar çok çalışıyorsa ne kadar enerji harcıyor?
0: Vücudumuzdaki kanın %20'si beyni beslemek için kullanılır.
1: Nasıl ya? Beyin vücudun %20'si kadar mı ki? Bana o kadar büyük gelmedi.
0: Hayır tabii ki. İnsan beyni yaklaşık 1300-1400 gram kadardır. Bu da yaklaşık 13-14 tane limonun ağırlığına eşittir.
2: Ama öneminden dolayı kanımızın %20'si onu beslemek için kullanılır.
0: Aynen öyle.
1: Peki, beyin neyle çalışır? Benzin falan mı?
0: Tabii ki hayır. Beynin enerji kaynağı oksijen ve glukozdur.
2: Hı?
1: Şeker yani.
0: Laboratuvara dönme zamanı. Sakin ol Yaman. Çok mu acıktın?
1: Beynimi besliyorum profesör. O çalışmazsa ben ne yaparım?
2: Asıl böyle abur cubur yersen ne olursun onu düşün.
1: Niye? Beynin enerji kaynağı glukoz değil mi? Ben de bir sürü glukoz gönderiyorum sevgili beynime.
0: Yamancığım, sağlıklı besinlerden de gerekli glukozu elde edebilirsin. Ayrıca şeker komasına girmene gerek yok.
1: Hadi ya, çok zevkli bir yöntemdi bu. Keşke zararlı olmasaydı.
0: Ayrıca beyne enerji veren ikinci şeyi unutma. Onu da bol bol göndermelisin beynine.
1: Neydi ki o? Toz şeker mi?
2: Tabii ki hayır. Oksijen.
0: Ne yapıyorsun acaba?
1: Oksijen tüpünden oksijen alacağım.
2: Doğalı varken neden tüpten alıyoruz ki?
1: Doğalı da mı satılıyor? Vay arkadaş, oksijenin bile yapayını üretmişler. Tamam, gidip alalım hadi. Nereden alınıyor?
2: Bahçeden. Hem de bedava.

0: 유물전화!
1: 스스로부터 묵해날 수 있는 정수쇼에 라세 헤매는 선행으로 Bize bir araba lazım.

Tüh, çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. İnşallah tez zamanda iyileşir de okuluna döner. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Ya sormayın çocuklar. Arkadaşımın oğlu okulda koşarken düşüp kolunu incitmiş. Ben de çok üzüldüm maalesef ama yapacak bir şey yok. Olan olmuş artık. Aa! Yo! Yapacak bir şey var tabii. Hem de çok önemli bir şey. Diğer çocuklarımızın güvenliği için neden okul kuralları hakkında kapışmıyorsunuz? Yine harika şeyler çizeceğinize eminim. Bakalım neler çıkacak. Yine her zamanki gibi hazırsınız. Kimden başlayalım? Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ağız mı? Diş sağlığından bahsetmeyecektik Kara. Nereden çıktı bu ağız? Anlıyorum galiba. Şimdi oldu. Okulda bağırmamalıyız değil mi çocuklar? Kendimizi sakin sakin ifade etmeli, arkadaşlarımızla bağırmadan konuşmalıyız. Sağ ol Kara. Çok önemli bir hatırlatma oldu. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Dairesiz olmaz. Onu artık herkes biliyor. Ne çıkacak bakalım?

görür görmez anlamalıydım. Okula vaktinde gitmeliyiz. Derslerimize vaktinde girmeli ve teneffüs zili çalmadan çıkmamalıyız. Çok iyi gidiyorsunuz çocuklar. Karacığım hazır olduğuna göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir lavabo mu? İlginç. Bir tane daha. Bir okulun lavabosu. Ne kadar da temiz kullanılmış. Pırıl pırıl maşallah. Bu çocuklar sadece lavaboyu değil, okulu, sınıfı ve bahçeyi de temiz tutarlar bence. Bir de hatırlatmadan geçmeyelim. Her yerde olduğu gibi okulda da suyu, sabunu ve tuvalet kağıdını israf etmeden gerektiği kadar kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Sağ olun çocuklar. Benimkisi sizin çizimlerinize ufak bir katkı. Kimde sıra? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Nasıl da hemen bildim. Yaklaştım demek. Anladım. Ama bitir de öyle söyleyeyim. Evet, merdivenlerden koşulmaması gerektiği gibi trabzanlardan da kayılmaz. Çok önemli bir kuraldı. Sağ ol keçi, sağ ol kara. Unutmayın çocuklar, kurallar her zaman bizim güvenliğimiz ve sağlığımız için gereklidir. İhmale gelmez. Bir dahaki programda görüşünceye kadar kurallara hep uyun, Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: yapacağız?
1: Sistem çöktü.
2: Nasıl yani?
1: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
2: Hemen halledebilir misin?
1: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
2: Tamamdır, elini çabuk tut.
0: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
2: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
0: Size bu işi ben hallederim demiştim.
2: Hayır, bana bırakın demiştin.
0: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyi.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: Yenilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
3: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ah, ne iyi etmişim.
6: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
7: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
3: Ah, çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet mi ya?
3: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
6: İyilik için.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
2: Gülse de daima.
3: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
3: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda.
1: Bu en büyük hedef olur bana.

0: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
1: Hayır ama evimi yıktın.
0: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
1: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinin.
1: Ne olmuş yani?
0: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
1: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
0: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
1: Ha?
0: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
0: Ya ama ben de anneni sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
1: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: misin anne?
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum. Aa! Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy? Çubuk kafama düştü Lemmy. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.

Yanımda yatmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: var? Ha? İşte buldum sizi.
1: Ha? İfa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı?
1: Hı-hı.
0: Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
2: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Şifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
0: Ha?
2: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: direkçe yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmaya başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse, hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.
1: Ay,

0: olmadığın it beceremedi demişti. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını dalemi götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim annet, akşam olacak.
1: İffa!

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: sana bir tekerleme öğreteyim mi Alper?
1: Tekerleme mi? Olur.
0: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
1: Burnun kanca mı?

0: 이제 민달 칙.
1: 칙칙 검조 무능 검조.
2: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
3: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın.
4: Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
2: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerine daim etsin tüm çocukları.
3: Amin.
4: Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
2: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
4: Evet, bu sonuncu. Miço, miço yardımcısı.
0: Efendim Sema abla.
4: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketlerimiz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
0: Hey, yaşasın!
5: Bir tekerleme de ben sana öğreteyim Elif.
0: Olur.
5: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
0: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
5: Hadi şimdi sen tekrar et.
0: Nasıldı? Bir daha söyle.
5: O piti piti.
0: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Çarşıya gittik, bit.
5: Ama hep gülüyorsun burada.
0: Evet ama komik.
5: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
0: Ciddi mi olmalıyım?
5: Evet.
0: Tamam o zaman. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
5: Harika. Tebrikler, başardın.
0: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik. Yarın ben 5 tane maket yaparım.
5: Ben de 10 tane.
0: 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dede?
2: 10 daha büyük Elifciğim.
0: O zaman ben kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
4: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
0: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
5: O zaman ben de 20 tane yaparım.
0: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
2: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
0: Ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
4: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
0: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper de 2 maket yapsa tam olur.
2: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
0: Aa sahi ya, tüh, ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
2: Tabii ya. İstirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
0: O halde Agah dede bir tane maket yapsın. Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
5: Tamam. En çok ben yaparım.
0: Yok yok. Yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
6: Merhaba.
2: Hoş gel.
6: Hoş bulduk.
4: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın.

0: Çok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
2: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış,

0: Lakin bir türlü bulamamış. Bu meseleye çözüm bulmak için bir bilgine danışmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş bir bilginin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış, bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
1: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
1: Peki evlat, sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
1: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yok yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında, sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
1: Evet ya, ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle, babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
0: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
1: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar hayal kurardım. Oyun oynar neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime. Daldım sanal bir oyunun içine.
0: İşte ben de böylece kaybettim neşemi, demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
1: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
0: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
1: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.
0: Ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme yayıldığını fark etmiş.
1: Demiş, kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgarı hissedeyim.
0: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
1: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
0: Demiş. Ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
1: Neşeli olmayı kim sever?
2: Ben. Ben de.
3: Ben de.
0: Evet. Sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
2: Bilge kişiden.
1: Harika. 1-0 öndesin. Peki bilge kişi ona ne demişti?
2: Neşeli en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
0: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
4: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
1: Tebrikler Miço. 1 puanı kaptın.
0: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
2: Teşekkürler Agah dede.
1: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
4: Böylece artık sen de Dikkat Balonu ailesinin bir üyesi oldun.
0: O halde Hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
4: Hey hey hey, dikkat balonu.
2: Çok güzel bir yarış oldu.
4: Soruldu tam 3 soru.
2: Kazanan Oğuz oldu.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: اگه سیاهی مرمم پیشت زردی
1: باشته سینر بزرگی به oyuncak gibi gelmişti ama çok eğlenceliymiş. Bakkalda da kalmamış.
2: Böyle şeyler de hemen bitiyor.
1: Aslında çok gereksiz şeyler ama çoluk çocuk seviyor demek. Hepi biz oynamak istiyoruz, kabul edin.
2: Allah'ım, keşke şundanımız olsa.
3: Amin.
4: Bundan mı?
1: Evet.
2: Sen de mi aldın?
4: Evet. Çok çocuk işi ama eğlenceli. Kalmamış mı bakkalda?
1: Maalesef.

0: istiyorsunuz?
1: Evet.
0: Bunda ne var ya? Ben hepinize yaparım.
2: Sahibi?
0: Sahi tabii.
2: Bizim yardım edebileceğimiz bir şey var mı?
0: Yok, sağ ol. İkindiye kadar sabredin.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Yapabildin mi Cemile?
1: Kaçar mı?
3: Eline sağlık Cemile. Çok güzel görünüyor.
1: Hadi deneyin. Bakalım olmuş mu?
2: Olmuş. Çok iyi hem de. Duamız kabul oldu resmen. Eline sağlık Cemile.
1: Lafa bile olmaz.
0: O zaman oynayalım. Hadi buradan 10 adım ileri düşürmeden götüren kazanır.
1: Ben de adımlarınızı sayayım. Bir, iki, üç, dört.
2: Nefesim yetmedi ya.
1: Yedi, sekiz, dokuz, on ve kazanan Selim.
0: Nefesim kesildi. Zormuş be.
2: Hadi bir daha, bir daha. Bu sayılmaz.
4: O ne zorluk?
2: Üflemeli top.
4: Ver bakayım.
1: Dur, seninkini de vereyim. Sana da yapmıştım.
4: Sen mi yaptın? Zahmet etmeseydin keşke.
0: Süper olmuş kardeşim, öyle deme.
4: Çok basitmiş ya.
1: Aha, evet.
2: Hadi oynayalım.
4: Çok önemli bir işimiz var. Karton oyuncaktan ciddi bir
1: ya,
4: iş.
1: Neymiş bakalım, söyle de bilelim.
4: Ay tutulması olacakmış. Hem de tam ay tutulması.
2: Ya. Hani bir sonraki 152 yıl sonra olacak olan tutulma mı?
4: Evet. Gazetede görmesem kaçıracaktık. Neyse ki bilgide galip, okumada mülayimim.
1: Çok şükür. Neyse ki. Ne oldu şimdi? Neden sustunuz?
2: Ne olacak? Yine ne teleskop var ne dürbün. Hadi teleskopu geçtim. Bari dürbünümüz olsaydı.
0: Allah'ım bu sefer kaçırmayalım lütfen.
5: Amin.
4: Hadi namaza geçelim.
0: Dua etmek için en güzel fırsat. Hadi.

0: memeli oyuncaktan bahsettim. Çok merak etti. Gidip göstermeliyiz. Hey! Duymuyor musunuz? Neyiniz var?
1: Amin!
2: Amin!
1: Çok amin!
3: Selamun aleyküm.
4: Aleykümselam hocam.
3: Hayırdır çocuklar? Dualarınız, aminleriniz bugün ayrı bir coşkulu.
1: Duaya çok ihtiyacımız var hocam. Siz de bizim için dua eder misiniz?
3: Ederim tabii ama ne istediğinizi bir anlayalım önce.
1: Bugün öğrendik hocam.
3: Tam ay tutulması diyor.
4: Evet.
3: Ülkemizden de izlenebilecekmiş.
4: Evet.
3: Ne güzel işte. Hep beraber izleriz.
1: Ama nasıl hocam? Ne teleskop var ne dürbün.
3: Tamam şimdi anlaşıldı yana yakıla ne istediğiniz.
1: Duada galip, sabırda mülayim olmalıyız hocam.
3: Ne güzel söyledin Galip. Dua Allah'la aramızdaki en özel irtibattır. Peygamber Efendimiz her vesileyle dua etmemizi tavsiye eder. Hem de her şey için. Sağlık için, afiyet için, başarı için.
1: Teleskop için?
3: Tabii.
1: Peki ya dürbün?
3: Her güzel şey için Allah'a dua edebiliriz çocuklar.
1: Dualarımız kabul olsun Allah'ım lütfen.
3: Amin.
1: Allah'ım tutulmayı teleskopla izlemeyi nasip et ya Rabbim.
4: Amin.
3: Amin. Duamızı ettiğimize göre.

0: Bre, harekete geçebiliriz. Elimizden bir şey gelir mi bir bakalım. Ama şimdi hava çok güzel. Bahçeye çıkalım.
1: Hocam, ne zamandır akşam gezmesi yapmamıştık. Çok iyi oldu ama nereye gittiğimizi hala söylemediniz.
0: Söylemem. Sürpriz.
2: Her zamanki çay bahçesine gidiyoruz bence.
0: Bilemedin Salih.
2: İpucu verebilir misiniz hocam? O zaman kesin biliriz.
0: Sabreden derviş muradına ermiş diyebilirim sadece.
1: Bir muradımız vardı ama eğer oysa yanlış yöne gidiyoruz hocam. Üstelik bagajda ne teleskop var ne dürbün.
0: İşte geldik.
1: Cami?
2: Namazı da yeni kılmıştık ama.
0: Camide şimdilik işimiz yok çocuklar. Daha ziyade minare ile ilgiliyiz bu akşam.
2: Teleskop?
0: Evet.
2: İnanamıyorum.
1: Yaşasın.
2: Gerçek mi bu?
1: Ama nasıl olabilir hocam?
0: Allah ol deyince olur çocuklar. Hem de hiç ummadığınız şekilde. Bu caminin imamı Metin Hoca'nın sosyal medya hesabında teleskoplu minare resmi gördüm. Ne kadar heyecanlandığımı ve şaşırdığımı tahmin edersiniz. Görüştük, ayarladık. Şimdi sizi bekliyor.
1: Çok şükür.
2: Hocam çok sağ olun. O kadar isteyip dua ettik ki ağlayacağım şimdi.
0: Ağlamak yok. Duada galip, sabırda mülayim çocuklar için mutlu son diyelim. Hadi bakalım. Tutulma gerçekleşmek üzere. Doğru minareye.
1: Birim.
2: Hayır, kura çekeriz.

0: Fırtına çıkacak. Ha?
1: Hadi çocuklar, ortalıktaki eşyaları karavana taşıyalım.
2: Tamam baba, hadi gelin bakalım.
3: Amma panik yaptınız ha. Alt üstü hafif bir esinti.
4: Sen fırtınadan korkmuyor musun dayı?
3: Rüzgardan korksak nefes almazdık yeğenim. Tabii.
0: Hadi Zeki. Burada durup konuşacağına birkaç parça eşya taşı.
3: Sırf senin güzel hatırın için babacığım. Yoksa hiç gerek yok bunlara canım. Tabii. Bunu da alalım. Rüzgarda uçup ormanı çizmesin.
4: Aferin Gümbel'e. Zeki'ye enerji verdin.
3: Aman ne komik. Oy, oh, oy.
1: Hadi çadırlarımızı sağlamlaştıralım.
4: Hadi dayı, biz de çadırımızı sağlamlaştıralım.
3: Korkma yeğenim. Bizim çadırımıza hiçbir şey. Koş yeğenim, koş. Çadır kaçıyor.
4: Aman dayı ya, dedim ben sana.
3: Bir de iyi tarafından bak yeğenim.
4: Neymiş iyi taraf?
3: Arkadaşlarına anlatacağın bir maceran oldu. Tabii.
4: Aman ne macera.
5: Anne, rüzgar nasıl alışıyor?
3: Yeğenim, işi uzmanına sorsana.
0: Uzman?
1: Kimmiş o uzman?
3: Tabii ki ben.
0: Sıkı durun. Zeki hikayeleri geliyor.
3: Şimdi Yavuzcuğum, devler ülkesinde koca bir dev var. Bazen canı sıkılıyor, ıslık çalıyor. O zaman hafif rüzgarlar alışıyor.
6: Bazen de sinirleniyor ve hızlıca üflüyor. O zaman da fırtınalar çıkıyor. Tabii.
5: Dayıcığım, bu bilgi pek doğru gibi gelmedi bana.
1: Bir yanlışın olabilir mi acaba Zeki?
3: Ne alaka ya? Ben bu bilgiyi kitaptan okudum bir kere. Bilimsel bir gerçek bu. Tabii.
5: Bu bilimsel kitabın adı ne acaba?
3: Devler ülkesinde.
5: Aman dayı, aman. Masal kitabı o.
3: Ne olmuş yani? Kitap kitaptır.
2: Masal kitapları gerçeklere dayanmaz Zekicim. Bolca abartmalar olur, benzetmeler olur.
3: Neyse canım. Çok biliyorsanız siz söyleyin.
2: Şöyle basitçe anlatayım sana. Yeryüzünde molekül diye adlandırdığımız tanecikler vardır. Sıcak bölgelerde yeryüzündeki bu tanecikler ısınır ve ısındıkça da gökyüzüne doğru ilerlerler. Soğuk bölgelerde bulunan tanecikler ise üşüdükçe yeryüzüne doğru gelmek isterler. Isındığı için gökyüzüne giden taneciklerin oluşturduğu boşluğa gelip ısınmak isteyen bu taneciklerin geliş hızından dolayı da rüzgar oluşur.
3: Benim açıklamam daha eğlenceliydi.
0: Zeki.
3: Tamam tamam baba ya, sustum. Benim... daha önemli. Tabii.
0: Allah'ın koyduğu kanunlarla kainat sürekli denge kurmaya çalışıyor. Hava da iki basınç alanı arasında denge kurana kadar rüzgar oluşturuyor.
4: Ben korkuyorum fırtınalardan. Çok tehlikeli değiller mi?
1: Fırtına bize bir şey yapmaz ama tedbirsizlik yapar.
4: Mesela çadırını sağlam kazığa bağlamazsan uçar gider. Tabii dayı.
3: Çok bilmiş seni.
2: Ayrıca rüzgarlar yağmurun oluşumunda önemli rol oynarlar. Denizlerin üzerinden ya da nemli alanlardan geçtiklerinde buralardaki nemi taşırlar ve soğuk alanlarda yağmur oluşmasını sağlarlar.
4: Harika. Artık rüzgarları sevmeye başladım. Ben de sıkıntıdan patlamaya başladım.
7: Otur otur şiştik cidden.
0: Rüzgar da şiştik.

0: şiddetini azalttı.
1: Şöyle rüzgarlı bir etkinlik yapsak iyi olurdu.
2: İyi fikir.
3: Rüzgar demek paraşüt demektir. Paraşüt demek de zeki demektir. Tabii.
0: Yine başladı.
3: Paraşüt zeki derler bana.
4: Oğlum boş ver. Hı. İş açacaksın başına yine.
3: Rica ederim anneciğim. Bu sözleri paraşüt zekiye hakaret sayarım.
5: Paraşütü nereden bulacaksın Zeki? Çok merak ettim.
3: Enişteciğim. Hı? Lütfen. Tabii ki kendim yapacağım.
6: Nasıl?
3: Sofra bezine. Tabii.
4: Gitti güzelim sofra beze.
3: Şimdi izleyin beni.
1: Eyvah.
3: Sakin ol sincap. Seninle işim yok. Bırak geçeyim. Düşürme beni. Korkmayın çocuk oyuncağı. Bütün mesele tekniği bilmekte. İzleyin de.
7: Demiştim size. Bütün mesele teknikte. Oy.
4: Daha güvenli bir etkinlik yapın.
5: Rüzgar arabası yapmaya ne dersiniz?
1: Rüzgar baba arabası mı? İlginç bir fikre benziyor baba.
6: Nasıl yapacağız?
3: Bana bırakın o işi.
4: Bence hiç bırakmasınlar. Sus da enişteni dinle.
3: Aşk olsun anneciğim ya. Tamam, öyle olsun.
5: Yelkenli gemi gibi olacak. Dört tekerlekli gövdenin üzerine yelkenler yapacaksınız. Bunu kumaş ya da kağıtla yapabilirsiniz. Rüzgar yelkeninize çarpıp ileri itecek. Arabanız da böylece ileri gidecek.
3: Olmaz öyle. Rüzgar arabayı savurup atar.
1: Seni attığı gibi mi dayı?
3: Evet. Neyse, oraları karıştırmayalım Yavuzcuğum. Boşluklu yapacaksınız ki rüzgar aralardan gitsin. Arabayı savurup atmasın. Tabii.
5: Alın çocuklar. Bakalım kimin arabası yarışı kazanacak?
3: Yarışma. En sevdiğim. Gel bakayım.
1: Bu iş görür.
3: Demiştim ben.
1: Biz nasıl yapacağız dayı?
3: İşte böyle. Fazla rüzgar aralardan gidecek. Böylece araba uçmayacak. Bu kumaşa gelen rüzgar yeter de artar bile. Tabii.
1: Ama dayı.
3: Merak etme. Birinciyiz biz. Tabii.
1: Bu sorunu çözer.
3: Hadi, hadi seni.
0: Hadi gelin.
3: Yağmur yağmasa sorunu çözerdim de dua edin yağmur yağdı.
6: Ya tabii.
3: Yağmur dinsin, halledeceğim. Merak etmeyin.
1: Yağmur nasıl oluyor anne?
3: Bunda bilemeyecek ne var Yavuzcuğum? Gökyüzündeki su boruları çatlıyor. O yüzden yağmur yağıyor.
0: Ah Zeki, ah.
3: Ne oldu baba ya? Yanlış mı oldu yine?
5: Evet, yanlış oldu.
3: İzleyin o zaman. Çatlakları tahmin edeyimde görün.
4: Zeki oğlum otur yerine. Yıldırım falan düşer Allah korusun.
3: Hayır anneciğim. Bu artık bir onur meselesi. Hem yağmuru durduracağım, hem de arabayı yapacağım. Tabii. Nerede bu çatak ya? Sırılsıklam oldum. Beni yıldıramazsın Yıldırım Efendi. Bulacağım o çatlağı.
6: Anneciğim.
0: Çatlağı bulamadın herhalde.
3: Ne çatlağı baba ya? Canımı zor kurtardım.
0: Yağmurun oluşumunu ablandan dinlemeye ne dersin oğlum?
3: Olabilir. Neden olmasın?
8: Isınan su buharlı.

0: Kalışır, hafifler ve gökyüzüne yükselir. Gökyüzündeki bu nemden bulutlar oluşur. Buharlar soğuk havayla karşılaştıklarında yoğunlaşırlar ve ağırlaşırlar. Böylece yer çekimine karşı duramazlar ve aşağı yağmur damlası olarak dökülürler.
1: Yani mantıklı. Böyle de olabilir tabii. Ama ben yine de yağmurları sevmiyorum.

0: Nasıl yani?
1: Yağmurlar olmasa ağaçlar, çiçekler, çayırlar, hayvanlar ve insanlar susuz kalırdı.
2: Bütün dünya kupkuru çöl olurdu.
0: Su! Su! Yağmursuz olmaz, susuz yaşanmaz. Allah'ın rahmetine olmasın denmez. Rüzgarlar rahmettir, yağmurlar berekettir. Tüm bu nimetlere şükretmek gerekir. Tabii.
3: Harikasın dayı.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Of ya!
1: Sadakallahu lazim. Hoş geldin Asya.
0: Hoş bulmadım Temel amca.
1: Belli olur. Selam vermeyi bile unuttuğuna göre kafan epey karışık demektir.
0: Şey, unuttum. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam güzel kızım. Otur bakalım. Şimdi anlat bakalım.
0: Eymen çiçekleri sulamamış Temel amca. Halbuki çiçekleri sulama sırası ondaydı.
1: Sulamadığına emin misin?
0: Evet.
1: Ama ben bu sabah su

0: sesi duydum.
1: Demek ki Duyla oynamış. Çiçekleri sulamadığına eminim.
0: Nereden anladın?
1: Hepsi solmuş.
0: Öyle mi? Vah vah.
1: Sorumsuz Eymen.
0: Tamam Asya'cığım, ben birazdan gidip sularım. Belki tekrar toparlar. Üzülme sen.
1: Ben de gidip Eymen'i bulayım. Hiçbir yerde yok.
0: Allah Allah. Nereye gitti acaba?
1: Nereye olacak? Hatasını bildiği için kaçtı.
0: Asya.
1: Öyle ama.
0: Tamam, halledeceğiz. Hadi sen git Eymen'i bul.
1: Tamam.

0: saçma. Hesap vermek zorundasın. Çık ortaya. Eymen'i bulamadım Temel amca. Çok uzağa kaçmış demek ki.
1: Kaçtığını sanmıyorum Asya.
0: Nasıl yani?
1: Bu çiçekler susuzluktan solmamış. Maalesef çiçeklere böcek dadanmış. Zaten toprak da hafif nemli. Yani eymen sulamış.
0: Ama ben...
1: Suizanda bulundun.
0: O nedir?
1: Yeterince bilgi sahibi olmadan bir kişi hakkında olumsuz düşünmek veya konuşmaktır.
0: Sanırım öyle. Özür dilerim Eymen.
2: Ha? Ne oluyor?
0: Çiçekleri solmuş görünce sulamadığını düşünüp hakkında kötü düşündüm.
2: Ben çiçeklerin üzerinde siyah şeyler görünce merak ettim. Komşumuz Hasan amcayla karşılaştım. Ona anlattım. O da bana çiçekler için ilaç verdi. Şimdi Temel amcama getiriyordum.
1: Nereye kaybolduğu belli oldu.
2: Özür dilerim Temel amca. Haber vermeyi unuttum.
1: Her neyse. Bundan sonra bana haber vermeden bir yere gitmeyin. Bilginiz olmadan da kimse hakkında olumsuz düşünmeyin.
3: Tamam Temel amca.
1: Şimdi şu ilacı güzelce kullanalım. Sonra da gidip Hasan Bey'e teşekkür edelim.
2: Yeniden açacaklar mı?
1: İnşallah.
0: Ne güzel.

0: Baba, bu işte mi? Neden yapıyoruz?
1: Toprak havalansın diye oğlum. Bu sayede verimliliği artar.
0: Anladım babacığım.
1: Çocuklar, gösteri yapacağımız köyün muhtarı arıyor. Ben onunla konuşurum.

0: yürürken siz bol bol muz yiyip kabuklarını toprağın üzerine atın.
1: Peki baba.
0: Alo. Efendim muhtar.
2: Abla, biz bu kadar muzu neden yiyoruz?
1: Babam kabuklarını havalandırdığımız toprağa atacağız dedi ya.
0: Çocuklar, muhtar ahali çok heyecanlı. Herkes dört gözle sizi bekliyor dedi.
1: Ne güzel.
2: Baba, biz bu muzları neden yiyip kabuklarını toprağa atıyoruz?
0: Muz kabuğundaki potasyum topraktaki mahsule iyi geliyormuş. Doğal gübre gibi.
2: Muzları mı gömeceğiz?
0: Hayır oğlum. Muzları yiyeceğiz, kabuklarını ekeceğimiz toprağın üzerine atacağız.
2: Ama baba, biri basarsa kayıp düşer.
0: İlahi Sefa, o senin dediğin anca dizilerde, çizgi filmlerde olur. Ben gerçek hayatta bir Allah'ın kulu görmedim muz kabuğuna basıp düşen. Ah!
1: Baba, iyi misin?
0: İyiyim kızım. Demek ki gerçekte de düşünebiliyormuş. Allah'tan toprağı belleyip yumuşatmıştık. Yumuşacık iniş yaptım. Garip. Şimdi senden bir şey rica edeceğim.
3: Buyur usta.
0: Bu akşam gösteri yapacağımız köydekiler çok heyecanlıymış. Dört gözle bizi bekliyorlar.
3: Ay ne güzel usta, ne güzel.
0: Ama bir sıkıntımız var.
3: Ay hayır olsun usta, hayırdır inşallah.
0: Ben biraz ihtiyatsız davrandım ve küçük bir düşme vakası yaşadım.
3: Aman usta, geçmiş olsun usta.
0: Sağ ol. Ayak bileğim birazcık acıyor. Bir doktora gidip göstersek iyi olur.
3: Hemen gidelim usta. Atla götüreyim ben seni.
0: Atla mı? Bizim atımız mı var garip?
3: Yok usta. Onu da nereden çıkarttın?
0: Atla götüreyim dedin.
3: Ay, ay ilahi usta, düt düte atla da onunla götüreyim manasında dedim.
0: Ha, gerek yok garip. Acer annen taksi çağırdı az önce. Biz beraberce hastaneye gidelim. Sen de çocukları al, gösteri yapacağımız köye gidin.
3: Aman usta, siz olmadan mı?
0: Evladım, siz önden gider, hazırlıkları yaparsınız. Biz de muayene olur, hemen taksiyle geliriz yanınıza.
3: Tamam usta.
0: Ama çocuklara bir şey deme. Bana bir şey oldu sanıp korkmasınlar. Küçük bir şey ama tedbir alıp doktora göstermekte fayda var.
3: Ay, tabii, tabii usta. Tabip bilir. Tabii, tabip, tabii, tabip, tabip. Tabii, tabii, tabip.
0: Tekerleme gibi konuştun.
2: Garip abi, annem ve babam yokken ben neden önde oturamıyorum?
3: Olmaz Sefa, olmaz. Olmaz. Trafik kurallarına uygun değil Sefa. Arkada oturup emniyet kemerini tak, keyfine bak.
1: Annemler niye sonra gelecekler anlamadım ki ben.
3: Biraz işleri var Merve. Dedim ya biz gidip hazırlıkları yapacağız, onlar sonradan gelecek diye.

0: deli tiyatro köyümüzde. Meydan da toplaşalım.
1: Ali homurdanmaya başladı. Nerede kaldı annemler?
2: Bilmiyorum ki.
3: Usta, nerede kaldınız usta?
4: Röntgen çekmemiz gerek dediler garip. İşimiz uzadı. Hala hastanedeyiz.
3: Aman diyeyim usta. Sen iyisin ya.
4: İyiyim, iyiyim. Tedbir amaçlı.
3: Usta, ahali homurdanıyor. Ne yapalım?
4: Siz başlayın oğlum. Size güveniyorum. Çıkın ve gösterinizi yapın. Üçünüz de bu işin üstesinden gelirsiniz.
3: Eyvallah usta. Eksik olma. Hadi arkadaşlar. Gün bizim günümüz. Abidin usta çıkın ve gösterinizi yapın dedi. İşleri uzamış.
2: Amanın, nasıl olacak ki?
1: Biz heybeli tiyatroyuz kardeşim. Bir şekilde üstesinden geliriz.
2: Peki o halde.

kurduk, yaktık ışık, anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır, sanılmaya martava. Ey ahali, bu gece ne oynansın istiyorsanız yazın, heybeyatın da konumuz belirlensin.

0: iyilikle yaklaş.
1: Bugünkü konumuz bu oldu.
2: Eyvah, biz bu konuyu nasıl anlatacağız? Keşke babamlar gelebilseler.
3: Merak etme Sefa, hallederiz Sefa.
2: Ama konu çok zor abi.
0: Sefa, gözünde büyütme.
1: Başaracağız.
2: Doğru söylüyorsun abla. Hadi deneyelim.
3: Aman, aman. Şuna bakın, çitler devrilmiş.
1: Ne? Çitler mi devrilmiş? Şimdi gösteririm ben onlara.
3: Anacığım dur yahu, neye celallendin bu kadar?
1: Çitler devrilmiş dedin ya, ona celallendim. Ne olacak?
3: İyi de daha niye devrildiğini bilmiyoruz. Neden böyle öfkelendin ki?
1: Kesin Sefa Efendi'nin işidir. Bahçesini ekerken dikkat etmeyip devirmiştir çitleri.
3: Anacığım hadi sen eve git, taze ıhlamur kaynat.
1: O da nereden çıktı?
3: Sen dediğimi yap hele.
1: Peki.
3: Selamun aleyküm Sefa emmi.
2: Ve aleyküm selam garip oğul.
3: Emmi, anam ıhlamur kaynattı. Ben de size getireyim dedim.
2: Allah razı olsun oğul. Ben de size geliyordum.
3: Bize mi? Hayırdır emmi?
2: Yahu dün gece çıkan fırtınayı duymadınız mı?
3: Yok emmi, ne fırtınası?
2: Sorma garip. Nasıl bir rüzgar koptu anlatamam sana. Evin çatısı uçacak sandım.
3: Deme.
2: Sonra dışarıdan patırtı sesleri geldi. Bir baktım ki rüzgar sizin çitleri devirmiş.
3: Ya. Ha, demek rüzgar devirdi.
2: Evet. Benim de bugün pek bir işim yok. Boştayım. Geleyim de çitleri onarmana yardım edeyim diyecektim.
3: Allah razı olsun emmi.
2: Cümlemizden oğul. Hadi ıhlamurlarımızı içelim de beraberce onaralım çitleri.
3: Oh, Allah razı olsun Sefa emmiden.
1: Amin. Yardım etti de kolayca onardık. Allah senden de razı olsun oğlum. Beni büyük bir hatadan döndürdün.
3: Cümlemizden anacığım, cümlemizden.
1: Gidip güzellikle yaklaşmak dururken hemen çıkışmayı düşündüm. Allah affetsin.
3: Üzme kendini anacığım. Ben seni bilmez miyim? Sen gidip de kimseye çıkışmazsın.
1: Öyle mi dersin oğul?
3: Tabii ya anacığım. Her durumda güzellikle, iyilikle yaklaşmayı bana sen öğretmedin mi?
1: Doğru. İyi düşünmekten, iyi davranmaktan, iyilik yapmaktan, iyilikle yaklaşmaktan şaşmamalı bir Müslüman.
3: Tabii ya. Rabbimiz de bize bunu öğütlemez mi? İyilik eden iyilik bulur buyurulmuş. Kavgadan, tartışmadan kimseye yarar gelmez.
1: Öfkeyle kalkan zararlı oturur hali. Sessiz olun, her daim iyilikle yaklaşın. İyiliği paylaşın.

0: Çok korktum ama üstesinden geldik. Ahali gösteriden çok memnun ayrıldı.
1: Evet.
2: İyi. Tamam usta, tamam. O halde direkt evde buluşuruz. Tamam. Arkadaşlar, ustayla görüştüm şimdi. İşleri düşündüklerinden daha uzun sürmüş. Hepimizden özür diledi.
3: Oyunun iyi geçtiğini söyledim, çok sevindi.
2: Onlar şimdi eve geçiyorlarmış. Evde buluşacağız.
0: Bakın ne diyeceğim. Annem ve babam artık emekli mi olsa? Biz üçümüz çok iyi bir ekip olduk. Gayet iyi idare ederiz.
1: Abartma istersen Sefa.
2: Ay Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var.
0: Biz üçümüz gayet iyi bir ekip olduk ama ekibin bir sorunu var.
1: Neymiş o?
0: Kimse şakadan anlamıyor. Şaka yaptım yahu. Şaka.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin. Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Değil mi?
0: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Çek acı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Tabi. Zeki işler Aşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
0: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayı?
2: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
2: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
0: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
2: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
2: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
0: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
0: İyi o zaman.
2: Bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka göz çıkarmaz. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
2: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
0: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
0: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
2: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
2: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
0: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
2: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
0: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil, denek, denek.
0: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmez. Tabi, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
2: Dayı.
1: Zeynep'ciğim.
0: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
0: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
2: Çok zevkli olacak.
1: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.

0: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne? Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
1: Olmuyor.
0: Tekrar dene.
2: Ben demiştim.
0: Ay. En azından güzel mısır patlatıyor.
2: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
1: Beni de unutabilirsin dayıcım.
0: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
1: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
2: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
0: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
3: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
0: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
3: Ne icat edeceğiz?
0: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
3: Dayı.
0: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: Möbedik, Möbedik, Möbedik. Şimdi sen burada biraz dinlen Möbedik. Sen de ister misin? Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
0: Çok lezzetliydi.
1: Uhay!
0: Möbediye de sordum ama istemiyordu.

0: Uhay, o fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkamdaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
0: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
1: Ben de sana yardım ederim.
0: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
1: Çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
0: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
1: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
0: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Anne! Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizm mi? Yazılsam iyi olur doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

Tüm perdeyi dedim bir an. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş maviş, babacım babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii.

0: su kaynaklarına yakınlık falan derken kent aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak.
0: Tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak.
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak.
0: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak.
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. Ha, işler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: İşte. Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Ha, hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ah, Rickabus, döndün demek. Epey susamışsın. Ne o? Ali yordu mu seni? Sahi, o nerede? Ha, iyi insan lafının üstüne gelirmiş.
1: Alacağın olsun Rıkkıbız. Sana yetişeyim derken nefessiz kaldım.
0: Hayırlı sabahlar Ali.
1: Hayırlı sabahlar Bilge. Elhamdülillah.
0: Şifa olsun. Nasıl? Kitapları kolay dağıttın mı?
1: Şipşak. Hepsi yerine teslim edildi. Bunları da Arif Baba'ya gönderdiler. O nerede?
0: Az önce çıktı.
1: Nereye? Bana bir şey bırakmadı mı?
0: Merak etme. Emanetini dedemin masasına bıraktık.
1: Macera beni bekler. İnşallah çok zorlanmam.
0: Bak buna söz veremem. İyisin mi sen? Gözünü dört aç.
1: Bakalım kahramanımız bu karışık gizemi çözebilecek mi? İşte başlıyoruz. Ali, günün ilk bulmacası basit bir bilmece. Karşına çıkan bütün bulmacaları çözdüğünde
0: ve ödül harflerini eksiksiz topladığında gizemi çözebilirsin. İşte bilmecen. Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla ister çarp, sen bu hesabı doğru yap. Bilge.
1: Ödül harfi dediği bu olmalı. Bilmeceyi ilk kez duyuyorum. Y harfinin bilmeceyle ilgisi var mı acaba? Teline bağlı boncuk, faydalanır her çocuk. İster topla, ister çarp. Sen bu hesabı doğru yap. Hesap makinesi olabilir mi? Belki harfle değil de rakamlarla ilgilidir. Ama hangileri? Hadi Ali, cevap burada bir yerde.

Teline bağlı boncuk faydalanır her çocuk. Okula başlayan her çocuk bunun gibi sayı boncuklarından kullanır. Ah, bu da ne? Halı mı? İyi ama yerde hiç halı yok. Bakalım bu ipucu bizi nereye götürecek? Rıkkımız, biraz daha geç kalsam bütün gizemi kendim çözecektim. Son ipucu bir halıyı işaret ediyor. Her yere baktım ama bulamadım. Ah, dur biraz. Gerçekten yapabilir misin? Yani koklayarak. Bu kadar hızlı olmasını beklemezdim. Aferin Rıkkımız. İyi iş çıkardın. Bir dakika. Sen ne buldun anlamadım. Burada halı falan yok. Aman ne komik. Ya benimle alay ediyorsun ya da halının ne olduğunu bilmiyorsun. Hadi canım. Yerde ararken gökte bulmak diye buna denir. Bu ikinci ödül harfi. Bir de fotoğraf var. Burası sahaflar çarşısına benziyor.

0: İki de çocuk var. Bir şeyler okuyorlar. Rıkkımız, geri ver onu. Rıkkımız, bulmacayı çözmek için. Gel buraya, bırak fotoğrafı.
1: Ali, iyi misin?
0: İyiyim. Rıkkıbız ipucumu kaçırdı.
1: Hangisini?
0: Eski fotoğrafı.
1: İlkini mi?
0: Demek ki birden fazla var.
1: İy, hay Allah. Ağzımdan kaçtı, görüyor musun? Neyse, önemli olan bulmacayı çözmen.
0: Nasıl?
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca, o yol gösterir sana. Eski günlerden kalma anılara. Arif.
0: Arif baba kitap okuyan çocuklardan bahsediyor. Ama Rıkkıbız sağ olsun fotoğrafı kaybettim.
1: Bakabildin mi fotoğrafa?
0: Biraz baktım. Sahaflar çarşısında iki çocuk bir şeyler okuyordu.
1: Gözünden de bir şey kaçmıyor. Hafızanı zorla. Belki aklında kalanlar yardımcı olur. Ya da istersen Rıkkıbız'ın dönmesini bekle.
0: Rıkkıbız kim bilir kaç mahalle gezecek. Bir bakalım fotoğrafta neler vardı. Düşün Ali, düşün. Gözümde canlandırdığım kadarıyla. İki çocuk ve eski bir tornet. Sade ama güzel görünüyor. İkisi de okuduklarına dalmışken aldırış etmezler herhalde. Arkadaşlar, ipucunda dört kişi olduğunuz yazıyor. Diğer ikisi hakkında bana söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Karşılığında ben de size kitap önerisinde bulunabilirim. Bir dakika. Kitaplar insanın en iyi arkadaşı denir.
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca...
0: Arif baba dört arkadaş derken çocuklar ve okuduklarından bahsediyor. Adı görünen sadece bir dergi var. Dört arkadaştan birinin adını görebiliyorsun. Diyanet Dergisi. Bilge, geçmiş yılların dergileri nerede?
1: Anlaşılan fotoğrafa gerek kalmamış. İlerideki rafları takip et. Son kısımda.
0: Sağ ol. Türk Edebiyatı ve yazarları burada. Dergiler de burada. Yaklaştım. İşte burada. Bunlar aynı çocuklar. Bir ödül harfi daha. Bakalım ipucunda neler var. Seni çocukluk arkadaşım Ethem'le tanıştırayım Ali.
2: Birbirimizi bulduğumuzda senden daha küçüktük. O günden bugüne can yoldaşı olduk elhamdülillah.
0: Bizim semtte bir saatçi dükkanı var. Selamımı götürürsen sana bir emaneti olacak. Arif. Rıkkıbız, seni gidi püsküllü bela. Demek fotoğrafı alıp buraya kaçtın. Bak gönlümü almayı nasıl biliyor. Selamun aleyküm Ethem amca. Arif babanın selamını getirdim.
3: Ve aleyküm selam. Sen Ali olmalısın. Gel, gel içeri. Kızma Rıkkımıza. Fotoğrafın benim olduğunu bildiğinden getirmiş olacak.
0: O halde bu fotoğraf da sizin.
3: Laf aramızda. Bu oyunu ben kazandım. Ali, bir şeyler söyleyeyim içer misin? Yoksa hemen emanetini mi teslim edeyim?

0: Bulmaca beklemez Ethem amca. Daha sonra bir limonata içmeye gelirim.
1: Hay hay. Bu kutulardan birinde emanetin. Ama hangisinin doğru kutu olduğunu bulman gerek.

0: 있어.
1: Pek kahrımızı çekti bu tornet. Ah, çokça kahkahalarımıza şahit oldu. Neyse, muslukları gevşetmeyelim şimdi. Arif seni burada bekliyor.
0: Sağ ol Ethem amca.
1: Limonataya mutlaka bekliyorum.
0: İnşallah, ilk fırsatta. Arif baba.
2: Ali, bu ne hız? Biraz daha açık havanın tadını çıkarırım diyordum. Madem buradasın, şu son emanetini de teslim edeyim.
0: Bu son ödül harfi ise bulmaca bitti demektir.
2: Daha değil. Harflerin ne dediğini bulmadın.
0: Orası işin kolay kısmı.
2: İnsan bir işe başlamadan önce o işi yapmak isteyip kendine amaç edinir Ali. Düşünür, zihnimizde tasarlar, ardından harekete geçeriz. Bu dini görevlerimizde de böyledir. Abdest almaya, namaz kılmaya ya da oruç tutmaya karar verdikten sonra...
0: Ah, niyet!
2: Niyet ederiz. Niyetlenmek bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmektir. Bu yüzden her işin başında niyet gelir. Kalk ağacın arkasına bir bak bakalım.
0: Fotoğraflardaki tornet bu.
2: Ethem epey bir elden geçirdi.
0: Sürebilir miyim?
2: Artık senin. Ne istersen yaparsın.
0: Yaşa Arif baba. Allah razı olsun.
2: Allah senden de razı olsun evlat.

0: Selamun aleyküm Hakkı Baba.
1: Aleyküm selam Fatma.
0: Benden istediğin kitabı getirdim.
1: Hay Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir kitap. Lamı cimi yok.
2: Lamı cimi mi? O ne demek?
1: Bu deyimi duymadınız mı?
2: Ben duymadım.
0: Ben duydum ama anlamını hiç düşünmedim.
1: Eskiden kitap okuyanlar kitapla ilgili sayfalara notlar alırlarmış. Kafalarına takılan soruları belirtmek için sual kelimesinin son harfi olan lam harfini yazarlarmış. Bu suale verilen cevabı gördüğünde de o kısmada cevap kelimesinin ilk harfi olan

0: olan cim harfini koyarlarmış. Eğer bir sayfada okuyucunun kafasına takılan hiçbir şey yoksa oraya da not almasına gerek kalmazmış. Böylece gayet açık yazılmış sayfalara notsuz anlamında lamı cimi yok denilirmiş.
1: Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Allah razı olsun Hakkı Baba.
0: Cümlemizden Fatma. Ama benim bu kitapta kafama takılan bir soru var.
1: Yani oraya bir lam koyacağız.
0: Aynen. Mahir, sana zahmet. Benim tesbih dükkanındaki masamdan kalemimi getirir misin?
2: Tamam Hakkı Baba.
1: Şu satırın başından oku bakalım.
2: Alem mi?
1: Hayır.
2: İlim mi?
1: Hayır.
2: Elem.
1: Hayır.
2: Bilemedim dostum. 3 tane harf var. Elif, lam ve mim.
1: İşte öyle okuyacaksın.
2: Neden?
1: Bazı ayetlerin anlamı Allah'ın ilminde gizlidir. Bizler bilemeyiz. O yüzden bu ayetlere mana yüklemeden harf olarak okuruz.
2: Öğrenmiş oldum. Allah razı olsun dostum.
1: Cümlemizden. Hadi devam edelim.
2: Kalemi bulamadım.
0: Allah Allah. Kendim koydum halbuki.
1: Sonra tekrar almış olabilir misin?
0: Yo, buraya gelirken koydum.
1: Ama kim almış olabilir?
0: Bilmem. Ne oldu?
1: Biraz önce Emin buradaydı. Harun'la birlikte ders çalışmaya gidecekmiş. Bana kalem sormuştu. Sonra da tamam önemli değil deyip hızlıca uzaklaştı.
0: Ama izinsiz almaz Emin.
1: Ben de öyle düşünüyorum ama çocuk işte. Bazen düşünemeyebiliyorlar.
0: Olsun. Yine de biz iyi düşünelim.
1: Ya kalemi bulamazsak Hakkı Baba?
0: Öyleyse Emine sorarız.
2: Yanlış anlamaz mı?
0: Zanda bulunmaktan iyidir. Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Hakkı Baba.
0: Emin, nasıl gidiyor Harun?
1: İyi gidiyor Hakkı Baba. Biraz zorlansa da okuyor Kur'an'ı. Yakında ezbere geçmeye başlarız.
0: Hay maşallah benim çocuklarıma. Hadi Allah zihin açıklığı versin.
2: Amin.
0: Emin.
1: Buyur Hakkı Baba.
0: Bugün Fatma'dan kalem istemişsin.
1: Evet, ders çalışırken lazım olur diye.
0: Bulabildin mi?
1: Buldum evet.
0: Tamam öyleyse.
1: Ne oldu ki?
0: Benim masamda bir dolma kalem vardı. Baba yadigarı, manevi değeri var. Onu bulamıyorum da. Belki sen almış olabilirsin diye düşünmüştüm.
1: Ama sana sormadan neden alayım ki?
0: Doğru. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi selametle kalın.
1: Benim aldığımı düşünmesine üzüldüm.
2: Kötü düşünme. Sorması şüphe etmesinden iyidir.
1: O kalemi bulmalıyız Harun. Yoksa Hakkı Baba'nın aklında şüphe kalabilir.
2: Kalmaz bence. Hakkı Baba öyle biri değil.
1: Olsun, yine de bulmalıyız o kayıp kalemi.
4: Gençler, birileri kayıp bir şeyler mi dedi?
2: Kulakların senden önce girmiş gibi odaya.
4: Evet canım, kulaklarım iyi duyar. Şimdi birileri bana olayı anlatsın çabuk.
2: Hakkı Baba'nın dolma kalemi kaybolmuş Zehra abla. Manevi değeri varmış kalemin. Emin'in almış olabileceğini düşünmüş ama Emin yapmadığını söyledi. Sorun yok.
4: Hayır efendim, sorun var.
2: Ama Hakkı Baba Emin'den şüphelenmiyor artık.
4: Sorun şüphelenmesi değil.
2: Ne?
4: Kalemin kayıp olması. İşte macera. Kalemi alan kişiyi bulmalıyız.
2: Ben varım.
1: Ben dünden varım. Sonuçta kalemi benim almadığımı ispatlamam lazım.
2: Çok heyecanlı olacak.
1: Hadi yapalım öyleyse.
2: Hadi.
4: İşte bu. Kağıtta mürekkep var çocuklar.
1: Yani?
4: Yani kalem mürekkep akıtmış.
2: Onu anladık.
4: E'si benim akıllı kardeşim. Bu kalem bozuk.
2: Of abla ya, Onu da anladık. Buradan ne anlamı

0: çıkacak.
1: Ya bunu anlamayacak ne var? Eğer buraya mürekkep akmışsa başka yerlere de akmıştır. Mürekkep izini takip edeceğiz.
0: Doğru.
1: Ya şimdi tebrik edin bakayım beni.
0: Bu ne abla ya, Allah'ını seversen?
1: Ne olmuş? Dedektifim ben. Dedektiflerin gözlüğü olur. Neyse, çaktırmadan herkesin eline bakacağız. Mürekkep izi var mı, yok mu?
2: Ama Zehra abla, bu yaptığımız doğru mu?
1: Neden?
2: Hakkı baba benden şüphelendiğinde ne kadar üzülmüştüm. Şimdi biz herkesten şüpheleniyoruz.
0: Doğru.
1: Doğru. Özür dilerim çocuklar, bunu düşünemedim.
0: Peki ne yapacağız?
1: Yerde mürekkep izi var mı yok mu diye bakacağız.
2: Harika fikir. Nereden başlayacağız?
1: Tabii ki kalemin kaybolduğu yerden. Ha,
0: mantıklı. Hadi başlayalım.
1: Hadi.
2: Hadi.
0: Of abla ya. Yine nereden buldun onu?
1: Ya sen niye sürekli benim hevesimi kırıyorsun?
0: Çek şunu suratımdan ya.
1: Simit mi yedin sen?
0: Ha? Evet, nereden anladın?
1: İşte bundan. Susam kalmış ağzının kenarında. Pis.
2: Süper. Sherlock Holmes gibisin Zehra abla.
1: Zehra Holmes. Bu ismi sevdim.
3: Siz asıl aman verme zarmıyı bir okusanız.
1: Neyse çocuklar. Tespihaneden buraya kadar tam 4 mürekkep izi gördük. Buradan dışarıya gidiyor izler. Öyleyse izleri takip etmeye devam etmeliyiz.
2: Demek ki kalemi alan kişi dışarı götürmüş.
0: Hadi gidip dışarı bakalım.
1: Çocuklar?
2: Evet Zehra abla.
1: İzler burada son buluyor.
0: Yani?
1: Yani bitiyor.
0: Of abla ya. Yani ne demek oluyor bu?
1: Yani demek oluyor ki...
2: Evet.
1: Ya kalemi alan kişi ağaca çıktı ya da...
2: Ya da...
0: Ya da...
1: Kalemin mürekkebi bitti.
2: İlk seçenek mantıklı geldi bana.
0: Ağaç mı?
2: Evet.
1: Öyleyse ağaca çıkıp bakılması gerek.
0: Kim çıkacak?
2: Ben çıkmam.
1: Ben hiç çıkmam.
2: Ben çıkmam dedim.
0: Benim ayağım ağrıyor.
2: Hiç bana bakmayın. Ben çıkmam dedim. Niye ben ya? Niye ben?
1: Çünkü sen bizim kahramanımızsın. Hadi Harun dayan.
2: Bakın.
0: Bravo Emin. Bulduk.
1: Ama buraya kim getirmiş olabilir?
0: Belki kalemi alan kişi buraya sakladı.
2: Belki de küçük bir çocuktu. Oyun olsun diye buraya attı.
1: Hadi be. Ağaca Harun zor çıkardı seni. Küçük çocuk nasıl çıksın?
2: Ya arkadaşları yardım ettiyse?
1: Doğru.
0: Ne oldu dedektif Zehra Holmes?
1: Öf uzatma. Dedektifler de insan. Yanılabilir.
2: İşte böyle Hakkı Baba. Takip ederek bulduk kalemi.
4: Aferin çocuklar. Tebrik ederim sizi.
1: Kalemin bulunmasında benim payım daha büyük tabii.
0: Tabii ki. Güneş gözlüğü ve mercek olmasaydı hayatta bulamazdık kalemi.
2: Ama kalemi ağacın üstüne kimin koyduğu hakkında fikrimiz yok.
4: Bizim var. Değil mi Fatma?
5: Evet.
2: Nasıl yani?
4: Kalemi alanı bulduk.
6: Buldunuz mu?
5: Evet çocuklar. Siz buradan çıktıktan sonra Hakkı Baba kitap okumaya ve notlar almaya başladı. Kalemi bulamayınca ben de Hakkı Baba'ya yeni bir kalem getirdim. Fakat tam o esnada bir şey gelip kalemi elimizden aldı. İşte böyle çocuklar. Kalemi bir karga elimizden alıp gitti.
2: Vay be!
4: Muhtemelen benim odama da aynı karga bir şekilde girip kalemi almış olmalı.
2: Bu kalemin ağacın üstünde.

0: Işıklıyor.
1: Aynen.
2: Aslında anlamıştım onu ben.
0: Hadi be.
3: Emin.
2: Efendim Fatma abla.
3: Ben başta senden şüphelenmiştim. Hakkı babaya senin almış olabileceğini söylemiştim. Özür dilerim.
2: Önemli değil Fatma abla. Herkesin aklına gelebilirdi.
3: Ama emin olmadan söylememem gerekirdi. Hakkını helal et.
2: Helal olsun.
3: Allah razı olsun.
4: Şimdi ne yapıyoruz?
5: Çay içiyoruz.
4: Evet, çay içiyoruz. Çaylar benden.
3: Yo, bu kez benden Hakkı baba. Gönül almam lazım.
4: Peki, senden olsun bakalım.
0: Ben gazoz içsem olur mu?

0: Biz geldik.
1: Selamünaleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım güzel gelse de gezmek.
2: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay aman amma yoruldum. Arkadaşlar şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
0: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: Gökte ne var? Gök boncuğu. Yerde ne var? Yer boncuğu. Dalda ne var? Elmacık. Babanın adı ne? Yusufçuk. Annenin adı ne? Fatmacık. Kaldır beni hoppacık.
1: Bak kalktım bile.
0: Ayşe, bugün sana çok eğlenceli bir hikaye anlatacağım.
1: Öyle mi?
0: Bilmeceyi sever misin?
1: Hem de çok.
0: O halde anlatmaya başlıyorum. Üzerinden güneşin eksik olmadığı bir ormanda hayvanlar huzur içinde yaşarmış. Onların en büyük eğlencesi birbirine sormakmış. Ayrıca burada hiçbir hayvanın açmayı başaramadığı bir de kapı varmış.
1: Bu kapının anahtarı yok muymuş?
0: Varmış ama yine de kimsecikler onu açmayı başaramıyormuş.
1: Bak, ben bu anahtarı kullanarak kapıyı kilitliyorum. Sen de gördün değil mi? Açılmıyor işte. Şimdi de anahtarı çeviriyorum.
0: Ama o kapının anahtarı senin odanın anahtarı gibi değilmiş ki. O kapı bilmeceyle açılıyormuş.
1: Ne? Bilmeceyle mi açılıyormuş?
0: Evet. O kapıdan geçmek isteyenler kapının soracağı bilmecelerin cevabını bilmek durumundaymış. Üç kilitten oluşan bu kapıdan geçmek ancak bu şekilde mümkün oluyormuş.
1: Peki bu kapının ardında ne varmış?
0: Hayvanlar hazine olduğunu düşünüyorlarmış.
1: Hazine mi? Hazine de ne demek? Ben bilmiyorum ki.
0: Değerli eşyaların saklandığı yere hazine deriz.
1: Çok merak ettim. Acaba kapının arkasında nasıl bir hazine varmış?
0: Madem merak ediyorsun, öyleyse ben de anlatmaya devam ediyorum. Bu ormandaki hayvanlar sırayla kapının karşısına geçip onun sorduğu bilmecelere cevap vermeye çalışmışlar. Fakat hiçbiri de başarılı olamamış. Koca ormanda gizemli kapının yanına gitmeyen sadece yaşlı bir kaplumbağa kalmış.
1: O kaplumbağa çok mu yaşlıymış?
0: 100 yaşında falan varmış.
1: Dedemden bile büyük mü yani?
0: Evet.
1: Peki o kaplumbağa kapının yanına niçin gitmemiş?
0: Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır. Üstelik bu kaplumbağa da oldukça yaşlıymış. O yüzden onca yolu günlerce yürümek istemiyormuş. Ama gizemli kapının ardında ne olduğunu merak eden hayvanlar onu da kapının yanına getirmeye karar vermişler.
1: Peki bunu nasıl yapmışlar?
0: Kaplumbağayı koca bir ayının sırtına yükleyip kapının karşısına getirmişler. Sonra da merakla beklemeye başlamışlar. Yaşlı kaplumbağa, ey gizemli kapı, gizemli kapı, bana soracak hiç bilmecen kalmadı mı? Deyince kapı konuşmaya başlamış.
1: Gizemli kapı ne demiş? Hadi söylesene, ne demiş?
2: Hazırsan ilk bilmecemi soruyorum.
0: Demiş. Kaplumbağa da hazırım deyince gizemli kapı ilk bilmeceyi sormuş.
2: Şimdi baksan kat kat. Gece olur pat pat.
1: Yaşlı kaplumbağa ne cevap vermiş?
0: Bu bilmecenin cevabı lahanadır. Lahanayı da pek severim demiş. Hayvanlar yaşlı kaplumbağayı sevinçle alkışlamışlar. Ve acaba sırada nasıl bir bilmece var diye beklemeye koyulmuşlar. Gizemli kapı.
2: Evet bildin. Doğru cevap lahanaydı.
0: Demiş.
1: Peki gizemli kapının sorduğu ikinci bilmece neymiş?
0: Gizemli kapının ikinci bilmecesi de şuymuş.
2: Bir küçücük fil taşı dolanır dağ taşı.
1: Aa, ben bunu biliyorum. Göz.
0: Tebrikler, bildin. Cevap gözmüş.
1: Sıra gelmiş sonuncu bilmeceye. Ay çok heyecanlandım.
0: Hayvanlar da tıpkı senin gibi heyecanla bekliyormuş. Gizemli kapı.
2: Hazırsan son bilmeceye geçiyorum.
0: Demiş. Yaşlı kaplumbağa da hazırım deyince.
1: Evet deyince.
0: Şöyle bir bilmece gelmiş.
2: Bir nedir? Beş nedir? Kabe'deki taş nedir?
1: Son bilmece de çok zormuş. Yaşlı kaplumbağa bunu bilememiştir herhalde.
0: Bilmez olur mu hiç? Bilmiş. Fakat biraz düşündükten sonra cevabı vermiş.
1: Hadi söylesene. Ne demiş?
0: Yaşlı kaplumbağa şöyle cevap vermiş. bir Allah'tır, 5 namazdır, Kabe'deki taş da Hacerül Esved'dir.
1: Ha, evet, ben de annemden duymuştum. Kaplumbağa bunları nereden biliyormuş ki?
0: Çünkü bu kaplumbağa okumayı çok seviyormuş. Tüm bunları da kitaplardan öğrenmiş.
1: Gizemli kapı açılmış mı peki?
0: Evet Ayşe. Hayvanların yıllardır açılmasını bekledikleri kapı usulca açılmaya başlamış. Bütün hayvanlar kapının ardındaki hazineyi görmek için can atıyormuş.
1: Kapı tamamen açıldıktan sonra hazineyi görebilmişler mi?
0: Görmüşler. Ama buldukları hazine hiç de onların beklediği gibi bir şey değilmiş.
1: Peki bu nasıl bir şeymiş?
0: Kapının ardında büyükçe bir kaya ve o kayanın üstünde bir de mektup zarfı varmış. Bir serçe uçarak o kayanın üstüne konmuş ve zarfı gagasıyla alıp yaşlı kaplumbağaya vermiş. Yaşlı kaplumbağa bu zarfı özenle açınca içinden bir kağıt çıkmış.

0: Şimdi de hayvanlar o kağıtta ne yazdığını merak etmeye başlamış.
1: O kağıtta ne yazıyormuş ki?
0: O kağıtta şu cümle yazıyormuş. Bilgi en faydalı hazinedir.
1: Aa, çok güzel.
0: Çok güzel ya. O günden sonra hayvanlar bilginin peşine düşmüşler ve ormanda içi resimlerle dolu neşeli ve bir o kadar da eğlenceli kitaplarla bir kütüphane kurmuşlar.
1: Burnuma çok güzel kokular geliyor.
0: Benim de. Anlaşılan bu güzel kokular mutfaktan geliyor.
1: Annem kahvaltı sofrasını hazırlamış olmalı.
0: Kahvaltı sofrası da hazine gibidir. Şimdi o sofrada çok lezzetli kahvaltılıklar vardır.
1: Öyleyse bu hazine sofrasına ilk ben gitmek istiyorum.
0: Hayır, önce ben gideceğim.
1: Hiç de bile. Beni geçemezsin ki.

0: ンジします。
1: Mercan Yakar Küresi'ne tekrar hoş geldiniz yavru balıklar ve öğretmen hanım.
2: Hoş bulduk.
3: Bakın kuyruğumla neler yapıyorum.
4: Ay, ben biraz üşüdüm.
1: Misafirlerimizin rahat etmesi için her şeyi düşündük. Benimle gelin.
5: Bütün kemiklerim ısındı.
3: Neden çok soğuk suya dayanamıyoruz ki? O da su, bu da su.
6: Çünkü her canlı belirli bir sıcaklıkta yaşamını sürdürebilir incilerim. İnsanlar, balıklar, bitkiler.
5: Yine kafam çok karıştı.
1: O zaman diğer havuza gelin. Bakın.
7: Yeni bir havuz. Hop!
1: Kapın. Yok.
7: Soğuk! Soğuk! Soğuk!
3: Buzlu su!
1: Bizler için çok soğuk olan bu suda penguenler ve kutup ayıları rahatlıkla yüzebiliyor.
4: Ama nasıl? Penguenler neden üşümez?
6: Dünyadaki en soğuk yerler kutuplardır ve penguenler kutuplarda yaşar. Vücutları yağ ile kaplı olduğu için soğuk suda bile yüzebilirler.
4: Penguenler çok şirin yürürler. Paytak paytak.
1: Böyle, böyle, böyle.
4: Ağacım ne kadar yakışmış değil mi Lila?
8: Evet, çok güzel görünüyor.
4: Olamaz. Tacım, tacım. Ay, çok soğuk, çok soğuk.
7: Durun. Bu işi penguenler çözer.
5: Penguenler mi? Burada hiç penguen yok ki.
7: Güçlü sen. En uzun kuyruk seninki.
3: Evet benimki ama ben penguen değilim dostum.
7: Öğretmenimiz ne dedi? Penguenlerin vücutları yağla kaplıdır. Böylece daha az üşürler. Merak etme, üşümeyeceksin. Bana biraz tereyağı lazım.
1: Bende var.
7: Bu nereden çıktı demeyeceğim. Ama sen yengeçsin.
3: Bunun işe yarayacağından emin miyiz Kıpır?
7: Elbette işe yarayacak. Poşetin içine yağ sürdük ve sıkıca kuyruğuna sardık. Böylece soğuktan etkilenmeyeceksin diye düşünüyorum. Hadi daldır kuyruğunu.
3: Evet, soğuğu hissetmiyorum.
4: Yaşasın. İşte tacım. Bak şurada.
3: İşte tacın sütlaç.
4: Yaşasın. Teşekkürler arkadaşlar.
6: Aferin incilerim. İşbirliğiyle yine bir sorunu çözdünüz.
5: Ve yine kar yağıyor. Kar nasıl oluşuyor peki?
6: Meraklı incilerim benim. Karın nasıl oluştuğunu da okulumuza dönerken size anlatayım. Karın nasıl oluştuğunu size anlattım incilerim. Hadi sahne sizin.
5: Ben tepede en tepede bir bulutum. İçimde bir sürü su damlacığı var.
3: Ve havalar soğumaya başlar. Rüzgar soğuk soğuk eser.
5: Havalar soğudu. İçimdeki yağmur damlacıkları dondu.
8: Donduk. Ve kar tanesi olduk.
4: Düşüyoruz birer birer.
7: Ve hepimiz de ayrı şekiller.

0: です。
1: 아, 보기엔 하와 촉수작. 디림 담아 코로도 슈찬 담다 수월드. 우자트르 무슨 스나치.
2: 아, 오 kadar iştahla su içiyor ki ben de susadım.
3: Biz de.
4: 수içmeyi çok seviyorum ve suda yüzmeyi.
5: Çünkü balığız şaşkın.
6: Su tüm canlılar için çok önemli bir yaşam kaynağıdır incilerim. Vücudumuzun suya her zaman ihtiyacı vardır. Yeteri kadar su içtiğimizde daha sağlıklı oluruz.
1: Bozuldu! Bozuldu! Balon bozuldu!
6: İncilerim, sıkı tutunun. Herkes iyi mi? Kıpır, Lila, Sütlaç, Güçlü, Puf, neredesiniz?
1: Ters Kıpır, ters Lila, ters Sütlaç ve Puf ve Güçlü. Onlar da ters. Bu işte bir terslik var.
4: Yengeç, ters duruyorsun çünkü.
1: Şimdi Kıpır, Lila ve diğerleri düz görünüyorsunuz.
6: Çöl Müzesi akvaryumuna düşmüşüz. Daha önce de gelmiştik.
1: Bu müze en çok güneş ışıkları alan yere kuruldu. O yüzden daha da sıcak. Şapkamı takayım. Işıkları kim söndürdü?
5: Kimse söndürmedi. Şapkanı ters takmışsın ama düzelttim.
1: Teşekkürler dostum. Çıkış epey uzakta. Dinlene dinlene gideriz.
6: Hadi incilerim, arada su içmeyi de unutmayın. Burası daha sıcak olduğu için daha fazla su kaybederiz.
3: Tamam öğretmenim.
4: Yukarı bakın.
7: Çekilin çekilin.
4: Kaju.
7: Isırdı ısırdı.
1: Ne ısırdı? Ne ısırdı?
6: Tam da kaktüsün üstüne düşmüş.
7: Polis Kaju'nun başına gelenlere bak. Yavaş dostum.
1: Kaktüs dikenli bir bitkidir. Dikeni çıkardım sadece Kaju.
7: Rahatladım. Teşekkürler dostum.
2: Gerçekten iğneleri var.
6: Kaktüsler çöl bitkileridir incilerim.
4: İnceleme zamanı. Hiç yaprağı yok. Normalde bitkilerin yaprağı olur. Yoksa kaktüsün yaprakları kurumuş mu?
7: Hayır Kıpır, kaktüslerin yaprakları olmaz. İğneleri olur. Hem onlar kaktüsü çölün zor şartlarından korur.
5: Kaktüsler çok dayanıklı ve güçlü. O zaman tıpkı benim gibi.
6: Evet incim. Kaktüsler kurak yerlerde yaşadığı için suyu gövdelerinde depolar ve iğneleri sayesinde su kaybetmezler. Azıcık suyla bile idare ederler.
8: Hem de çok sabırlı bitkiler. Yağmurun yağmasını bekliyorlar.
1: Her canlı bize bir şeyler öğretiyor.
9: Bakın çiçekli kaktüs.
8: Çok güzel görünüyor. Dışı iğneli ama kalbi yumuşacık demek ki. Baksanıza çiçek açmış.
4: Saksılarımıza kaktüslerimizi de ektik. Odama koyacağım.
8: Ben ismini bile koydum. Pofuduk kalp.
7: Çok susadım.
1: Ben de. Suyum bitmiş. Ters çevirdim bakın. Bir damlacık bile su yok.
3: Bizim de yok.
6: Neyse ki az kaldı incilerim. Biraz dayanın. Hadi.
2: Keşke kaktüs gibi suyumu depolama yeteneğim olsa.
1: Gözlerime inanamıyorum. Bu kez ters de durmuyorum ama benim gördüğümü siz de görüyor musunuz?
8: O ne ki?
9: At gibi dört ayağı var ama at değil.
2: Sırtında çantası da var.
4: Bir kitapta görmüştüm. Bu deve.
7: Devenin ne işi var denizde?
4: Gerçek değil. Sadece bir maket. Deve maketi.
2: Develerin sırtında çanta mı var?
6: Hayır incim. Develer çöllerde yaşar. Sırtındaki hörgücüdür. Onun sayesinde yağ depolar. Yiyecek bulamadıklarında bu yağ enerjiye dönüşür ve böylece haftalarca açlığa dayanabilirler.
4: Bu muhteşem! Çöl bitkileri, çöl hayvanları çok dayanıklı.
8: Maket devenin örgücünde bir düğme var.
6: Misafirlerimiz için yazıyor.
4: Ben basabilir miyim? Ben basabilir miyim?
5: Ben bastım.
4: Ben basacaktım ama neyse. Neyse. Ne oldu? Ne oldu şimdi?
9: Sabırlı ol Kıpır.
7: Açıldı.
2: Ya! Devenin hörgücünde yağ varmış.
6: Bu maketi çöl müzesini ziyaret eden misafirler için hazırlamışlar demek ki.
3: Yaşasın!

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Aa, fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak...
2: Biraz,
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve...
3: Buldum!
1: Diye bağırdı bir anda Ayla.
2: Ayla, ödümü patlattın!
1: Dedi Bera.
2: Ne buldun, hadi anlat bana da.
1: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
3: Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?
1: Diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla
2: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla,"
1: dedi kardeşine.
3: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,"
1: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
3: "Al hadi, sektir bakalım topu,"
1: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
3: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
1: Ayla koşarak topu geri getirdi.
3: Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,
1: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
3: Güzel, kaç kez sektirdin?
1: Diye sordu.
2: 2.
3: Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi.
1: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
3: Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?
1: Bera cevap verdi.
2: 2 kez.
1: Ayla devam etti.
3: Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder, toplamı söyle.
1: Bera direkt cevabı söyledi.
2: 4.
3: Hadi şimdi 3 kez sektir,
1: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
3: Kaç kez sektirdin?
1: Diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
2: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6.
1: Dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
2: Sağ, 1, 2, 3, 4. Sol, 1, 2, 3, 4,
1: dedi.
3: Kaç etti Bera?
1: Diye sordu Ayla. Bera tek nefeste
2: 8
1: diye bağırdı.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha be de annemi babamı da.
1: Ayla araya girdi.
3: Şşş, dedemle babaannemi de.
1: Bera,
2: evet evet onları da, amin,
1: dedi, ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz. Ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
0: Başka bir yol bulalım Bera,
1: dedi Ayla.
2: Buldum,
1: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
0: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
1: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
0: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın. O parça eksik.
1: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
1: dedi Bera.
0: Tamam hazırım,
1: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
2: Neden telaşlandın Ayla?
1: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
3: ''Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz.''
1: dedi. Bera,
2: ''Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?''
1: diye sordu. Dede,
3: ''Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik.''
1: Bera,
2: ''Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi.''
1: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
3: ''Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?''
1: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
0: ''Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı,
1: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
2: Hamd ile hamd ederiz.
1: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
3: şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar,
1: dedi. Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde

ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süsledi.

İyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik. Sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ne demek saman istiyorum? Her zaman yediğin yem bu. Yahu nereden bulayım sana samanı? Bak aç kalırsın. Bırak inadı keçi. Bırak da ye şu yemi.
1: Vay arkadaş, bu nasıl bir inattır? Sen eskiden bu kadar inatçı değildin. Ne oldu sana? Sabahtan beri saman da yemedin. Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum. Hakikaten ha. Niye yemedin sen samanını? Pek de severdin. Dik dik bakıp durma bana. Sahibinim ben senin. Bir derdin varsa söyle. Yahu açsana ağzını. Niye susarsın?
2: Be.
0: O da nereden çıktı keçi? Hayda.
1: Hayda.
2: Be.
0: Aferin keçi. Artık ne dediğini de anlamıyorum. Kişneyip duruyorsun. Boşuna uğraşma. Hala anlamıyorum. Saman nerede satılır bilmiyorum ki. Hayatımda hiç almadım.

0: Sana sormadım. Sorsam da vereceğin cevapla ilgili en ufak bir fikrim olmayacak zaten. Neden? Çünkü beygirce bilmiyorum. Bak. Hareketlere bak. Tövbe yarabbim. Tövbe estağfurullah. Madem sen beygirsin, öyleyse beni sırtına al da götür. Ne oldu? Kişnesene hadi. Bak şimdi yakayı ele verdin. Ağında sırtını aldı. Hayret. Dur keçi dur. Düşüreceksin beni. Dur.
1: Yahu yeter. Rezil ettin bizi. Me ne ya? Me ne? Kendine gel. Beygirsin sen. Hey, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bu hareket de ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Öne yürüyeceksin, arkaya değil. Bu hareket şey değil mi ya? Şey. Ha, buldum. Keçinin şey hareketi. Toslama hareketi. Oy oy. Her yerim ağrıyor.
2: Tekrar geçmiş olsun azizim. Senin beygirin eli de pek ağırmış.
0: Kafası diyecektin sanırım.
1: Siz geçin bakalım dalganızı. Bugün bana, yarın size.
3: Hacivat doğru söylüyor. Bu dengesizliği bir şekilde çözmemiz lazım.
2: Sorsanıza neden böyle yaptıklarını.
0: Heh. Tek akıllımız sensin ya. Hiç aklımıza gelmedi sanki.
1: Sorduk Çelebi, sorduk. Sormaz mıyız?
3: Ne dediler?
0: Keçi kişnedi, beygir meledi.
2: Yani?
0: Ne ben beygirin dilini biliyorum, ne de Hacivat keçinin dilini biliyor. Kendileri gibi konuşmadıkları için bir şey anlamadık.
2: Canım, madem hayvanlar birbirini taklit ediyor, siz de birbirinizin hayvanına sorun.
0: Tabii ya, neden aklımıza gelmedi?
2: Demek ki neymiş?
0: Tek akıllımız olmasan da bayağı akıllıymışsın Çelebi.
3: Beygirle keçi nerede?
1: Bilmem. Allah bilir nerede.
2: Gidip bulalım o zaman.
0: Haydi.
1: Aman, aman, aman, aman. Ha, başladık.
3: Evet. Beygire sor bakalım Karagöz. Neymiş derdi?
0: Evet beygir. Söyle bakalım. Nedir derdin? Allah Allah.
2: Ne dedi azizim, ne dedi?
0: Anlamadım ki.
1: Hadi ya.
3: Olmadı yine.
2: Ne yapsak?
0: Tüh, olmadı ya.
1: Bir de ben deneyeyim. Sevgili keçi, anlat bakalım. Sıkıntınız nedir? Tamam yeter. Ben anlayacağımı anladım.
3: Anladın mı? Ne anladın?
1: Hiçbir şey anlamadım ki.
0: Anladım dedin ya.
1: Anlayamayacağımı anladım yani.
2: Of, bu iş böyle olmayacak. Başka bir şey bulmamız lazım.
3: Ama ne?
4: Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Efendim keçi. Aa, olabilir aslında. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Teşekkür ederim. Siz olmasanız uğraşıp duracaktım.
0: Hey çocuk, dursana bir.
4: Efendim Karagöz amca.
0: Sen bizim hayvanlarla mı konuştun?
4: Evet.
1: Sen onlarla konuşabiliyor musun?
4: Evet.
3: Yani ikisini de anladın, öyle değil mi?
4: Evet.
2: O zaman oldu bu iş.
5: Heyo!
4: Ne oldu ki?
1: Yok bir şey çocuk. Senden küçük bir ricamız olacak.
4: Ama bu suyu eve götürmem lazım. Biraz acelem var.
3: Ben onu sizin eve götürürüm, dert etme.
0: Evet. Şimdi sor bakalım şu hayvanlara. Dertleri neymiş? Neden beygir keçi, keçi de beygir gibi davranıyormuş?
4: Tamam sorayım. Neden birbiriniz gibi davranıyorsunuz?

0: olmaktan sıkılmışlar.
1: Nasıl yani? Sebebi yok muymuş?
0: Yokmuş.
2: Hiç mi yokmuş? Tamam ya, anladım. Sebebi yokmuş.
3: Ah ah, meraktan çıldıracaktık az kalsın.
2: Ben hala meraktan çıldırıyorum. Bir hayvan neden başka bir hayvanı sebepsiz taklit eder?
1: Doğru. Gerçekten ilginç.
4: Neymiş, neymiş?
1: Hiç.
4: Ha?
1: Ne yapacağız kara gözüm? Bilmem.
2: Aklıma hiçbir şey gelmiyor.
1: Benim de. Gelmiyordu. Bir anda geldi.
2: Ne geldi?
1: Çözüm.
2: Ne üzümü?
1: Üzüm değil yahu. Çözüm.
2: Üzüm de gelseydi keşke. Hem yer hem konuşurduk.
1: Bırak şimdi üzümü. Kulağını dört aç.
2: Bir, iki,
1: Neyesi?
2: İki var bende.
1: İki olan ne?
2: Kulak.
1: Ne kulağından bahsediyorsun?
2: Kulağını dört aç demedim mi? Yok işte. Dört kulağım yok. İki tane var.
1: Allah'ım bana sabırlar ihsan eyle.
2: Bir de akıl fikir ihsan eylesin sana. Ne söylediğini bilmiyorsun.
1: Tamam gözüm. Sen haklısın. Şimdi planı anlatıyorum. İyi dinle.
2: Dinliyorum.
1: Madem rolleri değiştiler, biz de değişelim.
2: Nasıl yani? Sen, ben. Ben de sen mi olayım?
1: Yo.
2: İsimlerini mi değiştirelim? Keçiye beygir, beygire de keçi mi diyelim?
1: Yo.
2: O zaman neyi değişelim yahu?
1: Hayvanları değişelim.
2: Hayvanları mı?
1: Evet. Sen beygiri al, ben de keçi. Bu vesileyle belki bizi özlerler.
2: Harika fikir Hacı Cavcav.
1: Yani benden kötü fikir çıkmasını beklemiyordun herhalde.
2: Abartma. Geçen hafta elma toplamak için ağaca merdiven yerine beygir dayama fikri senden çıktı.
1: Canım kötü fikir mi?
2: Beygiri bağlamamak kötü fikirdi, evet.
1: Önemli olsaydı hatırlardım. Unutmuşum bile.
2: Tabii. Beygirden düşen ben olduğum için unutursun.
1: Tamam, tamam. İşimize odaklanalım.
2: Tamam. Gidip bulalım bizimkileri.
1: Sonucu dört gözle bekliyorum.
2: Dört mü göz?
1: Aman gözüm, özür dilerim. Sözümü geri aldım.
2: Allah Allah. Ne konuştuğun belli değil senin de. Gel dedim beygir. Uğraştırma beni.
1: Hadi keçi, yürü. Bää.

0: saatlerdir bağırıyorsun. Ama ben hiçbir şey anlamıyorum sevgili beygir. Maalesef. Hala anlamıyorum. Tamam. Bak şöyle yapalım. Düzeleceğine söz verirsen seni Hacivat'a götürürüm. Hemen de yola geldin. Neyse, söz sözdür. Bekle beni. Yavaş beygir, yavaş.
1: Bak keçi kardeş, eğer sen beygir olsaydın konuştuğunu ben anlardım. Eğer keçi olsaydın konuştuğunu Karagöz anlardı. Ama durum farklı. Kendin keçisin, sesin beygir. Kimse anlamıyor seni. Hala anlamıyorum ve hayatım boyunca anlamayacağım. Hayat boyu demişken, hayat boyu beraberiz. Karagöz kişneyen bir keçi istemiyor. Ben de meleğen bir beygir istemiyorum. Hal ile sizi değiştik. Neyse, ben yatıyorum. Sana iyi geceler. Efendim? Ha? Şimdi oldu işte. Artık sahibine gidebilirsin. Hadi Karagöz'e gidip durumu anlatalım.
2: Sizden korkulur çocuklar.
3: Başka türlü de ikna olmazlardı zaten.
1: Hayır, anlamadığım şu. Rolleri değişmek de nereden çıktı?
0: Çok yüz verdik biz bunlara, çok.
2: Kesinlikle azizim.
3: Hey!
0: Anda rolleri değişen birileri daha.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte. Bin tane yakalarsın konuşulmaz, bir tane yersin susulmaz.
0: Bin tane mi? Oğlum bir tane kurtardın, bir tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış bin taneye bedeldi.
0: Ne?

0: Hadi bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
1: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
2: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
3: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
1: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
4: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
2: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
3: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
4: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
1: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
5: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
3: Harika bir fikir.
5: Cidden mi?
3: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
4: Ama deve kuşları uçamaz ki.
3: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak. Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
5: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
6: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
7: Çok yorucu olur.
8: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
1: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hami de orta sahada 2 gruba da destek olacak.
5: Yakala! Tekrar sende. Al bakalım.
1: Savunmayı geçemiyoruz.
8: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
1: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
8: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim. Burak, sen de. At, at. Yakaladım.
1: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.

0: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
1: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
0: Yani neyse maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
1: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
0: Peki nedir bu büyük taktik?
1: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
0: Zaten öyle olmuyor mu?
1: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
0: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz.
2: Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır Burak pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat!
0: Üçü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
2: Hala durmadı! Bu çok tehlikeli!
0: Oyunculardan biri yaralanabilir!
3: Hadi Furkan, yapabilirsin, hadi!
0: Sayın seyirciler, yumbur lop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
4: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumbur lop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
5: Uçmadı Gani, zıpladı.
4: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
2: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
0: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
6: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
3: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
5: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
6: Yapabilir miyiz ki?
3: Ben yaparım.
2: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
0: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
2: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
3: İşte bu.
6: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
3: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
7: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
3: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
8: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
6: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
3: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Galip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Okulu çok özledim.
1: Hemen gidelim.
2: Ceren Hanım, buyurunuz lütfen.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sizi diğer kapıdan alalım küçük bey.
0: Olur efendim.
2: Eren bey.
0: Miyav.
2: Miyav.
0: Aman şey tamam. Kedi sesi duydum sandım da.
1: Hadi Eren geç kalıyoruz.
0: Geldim.
2: Miyav.
0: Kesinlikle bir kedi var.
2: Ama nerede? Buralarda görünmüyor. Kaputun içine mi girdi acaba? Bakın burada kim var?
1: Yaşasın.
2: Sen oraya çıkıştın mı? Aman da aman.
0: Bizim olsun mu lütfen lütfen.
1: Evet baba bizim olsun.
3: Hayır.
1: Ama anne.
3: Hayır dedim.
2: Pisi pisi.
0: Neden ama neden?
3: Çünkü o da çok küçük. Muhtemelen şu anda annesi onu arıyordur. Bir anneyi yavrusundan ayıramayız. Onlara karşı merhametli olmalı ve yavrusunu anneye götürmeliyiz.
2: Anneniz haklı çocuklar. Aman da aman. Şimdi bu yavruyu besleyelim. Ardından annesini aramaya çıkalım. Olur mu minnak?
3: Peki çocukların okulu ne olacak Adem Bey?
2: Öğretmene haber verdim bile.
0: Önemli bir işimiz var anne.
1: Çok önemli bir iş anne. Ancak el ele verirsek üstesinden gelebiliriz.
3: İyi tamam. Sadece bu seferlik.
0: Yaşasın.
2: Yaş mamamız vardı. Kim getirir?
0: Ben.
1: Biz
0: geldik.
3: Sakin olun. Korkutacaksınız hayvanı.
2: Namazı kılalım da ikindi gibi kedinin annesini aramaya tekrar çıkarız.
3: Olur tamam. Hem de biraz dinlenmiş oluruz.
1: Anne.
3: Hayırdır çocuklar?
0: Kedicik yok.
1: Salonu görmeniz lazım.
3: İnanmıyorum.
1: Hepsi gerçek anneciğim.
3: İnanıyorum tamam.
0: Minik kedimiz minik değilmiş anne. Her şeyi yapabiliyor. Çok kuvvetli. Yaşasın.
2: Eren, canım oğlum. Yerinde duramıyorsun maşallah.
1: Üstelik görünmez olabiliyor.
3: Nasıl yani?
0: Her yerde fırtına gibi esmiş ama hiçbir yerde yok.
1: Süper kediler görünmez olabilir. Kızarsın sanmıştır belki.
3: Aa, ne saçma. Kızmak mı? Neden kızayım ki? Ağlamak istiyorum şu an.
2: Hemen toparlarız canım benim. Ama önce kediciyi bulalım. Değil mi çocuklar? Gel pisi pisi.
0: Gahbili bili çili de pisicik kayboldu.
1: Kedicik neredesin?
0: Gahbili bili bili.
1: Tatlı kedi.
0: Gahbili bili bili.
2: Bili bili diye tavuk çağrılır oğlum. Kedimizin peşindeyiz. Pisi pisi de.
0: Çok akıllı baba. Pisi pisi deyince hemen anlar onu aradığımızı. Taktik yapıyorum şu an.
2: Süper taktik.
0: Buranın hali ne?
2: Nasıl düzelecek burası?
1: Olamaz.
3: Hey ne oluyor orada? Aman Allah'ım.
1: Bunu pisicik yapmış. Olamaz.
0: Kesinlikle. Bakın burada kim var?
1: Demek tüm bu dağınıklığın sebebi sensin küçük adam.
0: Seni gidi keloğlan seni.
2: Durun çocuklar kızmayın.
1: Hayır baba odanın haline baksana.
2: O da felaket durumda ama bunu keloğlan yapmış olamaz.
3: Kesinlikle haklısın. Tamam biraz afacan ve hareketli olabilir ama keloğlan her zaman haklının yanında kötülerin karşısındadır.
2: Onu hemen masal diyarına göndermeliyiz. Yoksa devler onun yokluğundan istifade ederek kaçabilir.
0: Bu korkunç olur. Biz çok küçüküz.
3: Hemen müdahale ediyorum. Ver bakalım. Tamam. Devler de keloğlan da olması gereken bir yerde.
0: Harikasın anne. Devler artık gelemeyecek.
1: Şengül'üm ve Şüngül'üm burada ama Mengül'üm ortada yok.
0: Yoksa...
2: Aman Allah'ım. Mengül'ümü kurt kaçırmış olmasın.
3: Kesinlikle kurdun işi. Anne keçi yabancılara kapıyı açmayın diye o kadar tembihlemişti halbuki.
1: Benim bildiğim anne keçi Mengül'ümü aramaya gitmiştir. Kurtarmadan da dönmez.
0: Hain kurta gününü bir güzel gösterir.
1: Şengül'ümle Şüngül'ümü güvenilir bir yere kapatıyorum.
2: Biz de anne keçiye yardımcı olmak için etrafa dikkatlice bakınalım.
1: Şengül'üm, Şüngül'üm, Mengül'üm.
0: Ding, ding, ding.
2: Sanırım fena halde kandırıldık. Minicik kedinin günahını aldık.
3: Nereden anladın?
2: Bakın ne buldum.
3: Topuz tokam. Yani mercan kızın saçındaki iğne olmalı.
1: Bakayım. Evet, kesinlikle onun tokası.
0: Tokasını düşürdüğüne göre dev anası kovalamış olmalı.
2: Dev anası mı? Yoksa kediciyi o mu kaçırdı?
1: Sanmam. Onun derdi mercan kız ve tokası.
3: Bu tokadan hemen kurtulmalıyız.
0: Korkmayın, Süper Eren hepinizi korur. Şimdi tokayı sizden almalıyım.
2: Al bakalım.
0: Şimdi bunu yok etmeliyim. Toka bizde olduğu müddetçe ana dev bizi rahat bırakmayacaktır. Hemen sizden uzaklaştırıyorum.
1: Mercan kız nerelerde acaba?
3: Hadi hemen arayalım.
1: Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım. Hadi odamızı toplayalım. Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım.
2: Kara kedi, senin burada ne işin var? Yoksa beyaz kediyi gördün mü? Demek sen de görmedin. Masa bu kadar dağıldığına göre bir not yazmaya çalışmış olmalı.
0: Ama biz kedice bilmiyoruz ki.
3: 3 saatte kedice derslerine katılmalıydık Adem. Fareler gitsin deyip işin içinden çıkmamalıydık.
2: Haklısın canım ama artık çok geç.
1: Yani not işimize yaramaz.
3: Bir işaret bırakmış olmasın. Kedice bilmediğimizi o da biliyor.
2: Etrafa iyice bakalım. Belki de onu gören birileri vardır.
3: Biri var ama ona sormak konusunda pek emin değilim. Kim bilir ne yalanlar uyduracak yine.
4: Yalancı çoban.
2: Her zaman doğruları söyleyecek birine ihtiyacımız var.
3: Aynen. Yalancı çobanın yalanlarıyla zaman kaybetmemeliyiz.
1: Belki bu sefer doğruyu söyler.
0: Ya kandırıkçılığı üstündeyse? Bu rikse giremeyiz.
2: En iyisi onu hemen yerine koymak. Yok. Nerede bu kedi?
3: Namaz kılacaktık bak. Evin hali aklımızı başımızdan aldı.
2: Haklısın.
0: Yukarıda değilmiş, aşağı saklanmış.
2: Hoş geldin abla.
5: Hoş geldim Adem. Eve ne oldu böyle?
3: Kucağındaki cengavere sormak lazım.
5: Hadi canım, bu tatlı şey
0: tam
5: mi?
0: Tam bir süper kedi abla. Normalde tatlı görünümlü bir kedi. Ama yalnız kalınca değişim geçirip kahraman oluyor.
3: Kahramanlar evi dağıtmaz oğlum. Toplar. Hadi benim kahramanlarım iş başına.
2: Sonra da anne kediyi bulmaya.

0: Hoca, eş onu normal bir insan gibi yesene mübarek. Aa, bak boğazında duracak şimdi efendim. Bak, kara kaçan da fena acıkmış.
1: Oo, çay demlendi mi çay?
0: Hoca, kara kaçan diyorum canım. Hayvan acıkmış bir bak. Bu arada senin bu sabah bir davan yok muydu bey?
1: Eyvah. Yine unuttuk gördün mü? Karakacanım, hemen şehre gitmeliyiz. Eğer bu sefer de gecikirsek padişahtan okkalı bir azar yeriz. Belki de zindanlara bile düşeriz. Hemen gitmeliyiz. Ne olur güzel eşeğim benim. Hadi Karakacan, padişaha haber uçmadan şu davaya yetişelim. Eğer beni hemen şehre götürürsen sana en sevdiğin şeyi alacağım. Evet, anladın sen onu. Sakızlı muhallebi. Sakızlı muhallebi.

0: Oh, yetiştik neyse. Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam. Hocam biz de az daha gidiyorduk.
0: Doğrudur efendim, doğrudur. Buyurun dinliyorum.
1: Hocam benim adım Kadayıf.
0: Kadayıf mı? Nasıl bir isim bu yahu?
1: Bu da kardeşim Sütlaç.
0: Sütlaç mı? Allah Allah. Bunlar hep kara kaçanın yüzünden. Babanız tatlıcı mıydı?
2: Evet hocam. Nereden bildiniz?
0: İçime doğdu sadece.
1: Babamız rahmetli Şerbet Efendi bize miras olarak bir tarla ve birkaç inek bıraktı. Ama bir türlü paylaşamadık.
2: Kime gittiysek abim hep itiraz etti.
1: Adil olmayı beceremiyor hocam.
0: Demek kimse adil olamadı ha?
1: Aslında kardeşim bana bıraksa şu şekilde böler, iki ineği de ben alırım. Bence hakkım bu.
2: Neden ki? Şöyle ikiye bölelim ve iki ineği de ben alayım.
1: Olmaz kardeşim. Şöyle böleceğiz.
0: Bir dakika, bir dakika efendiler. Hele durun biraz. Verin şunu bana. Şöyle mi, böyle mi? İki inek olmaz. Bir buçuk inek. Çok kolay. Gayet adil bir çözüm var.
1: Sahiden mi?
2: Nasıl böleceksiniz hocam?
0: Bölmeyeceğim.
2: Evet, en güzeli bu.
1: Ben de zaten hep onu diyorum. Hoca böler diyorum. Bölsene hocam.
0: Olmaz, bölmeyeceğim. Şimdi bu yıl ineklere sen bakacaksın, tarlayı da sen süreceksin. Seneye tarlayı sen sürecek, ineklere de sen bakacaksın. Her yıl böyle değişeceksiniz. Bakın delikanlılar, birlikten güç doğar. Hem de kardeşliğiniz güçlenir ve bölerek küçüleceğinize birlikte paylaşarak büyürsünüz. Anam. Al. Oh, çok şükür bitti. Artık eve döneyim.
3: Oo hocam, hazır sizi bulmuşken bir sualim vardı.
0: Yahu tam bitti dedik, sen geldin.
3: Hocam pazarda çok güzel bir eşek gördüm. Birisi ipini eline almış, aheste aheste götürüyordu eşeği.
0: Allah Allah, gerçekten ilginç. De, bana ne?
3: Ama hocam o eşek galiba senindi.
0: Be adam, o zaman da sana ne? Eşek benim. Hırsıza kaptırdıysak da beni ilgilendirir. Güzel eşek mi? İp mi? Aheste aheste mi? Kara kaçan! Kara kaçan, kara kaçan. Neredesin oğlum? Kara kaçan. Amanın hırsızlar, hırsızlar. Bebeğimi kaçırmışlar. Neredesin yavrum, neredesin? Dur bakayım. Acaba eşeğimi Şükrü Naz Efendi mi aldı? Söyle efendi söyle. Sen mi aldın eşeğimi? Komşunu rahatsız edip sana iki nasihat verdik diye mi yaptın bunu, söylesene? Hasta hasta adamın da günahını aldık yahu. Bir dakika. Yoksa bunu bizim deli Kadri mi yaptı? Söyle bakalım deli efendi. Kavuğumu sakladığın gibi eşeğimi de sen mi sakladın yoksa? Yok yok. Vay anam. Bu adamın da hakkına girdik. Ah benim güzel eşeğim, ah benim güzel gözlüm, ah!
4: Hayrola bey?
0: Sorma hatun, kara kaçanı kaptırdık.
4: Ya, demek kaptırdın ha? Hayırlısı olsun.
0: Ne? Sen hiç görmedin eşeği değil mi?
4: Yo, gitmişse gitmiş, üzülme canım.
0: Bana bak hatun, doğruyu söylüyorsun değil mi? Ana, hatun hani eşek yoktu?
4: Senin dediğin gibi hocam.

0: Bana, karına inanmıyorsun da hayvana, eşeğe mi inanıyorsun hoca? Anlaşılan hayvan acıkınca senin bıraktığın yerden kaçmış. Allah'tan bizim Ömer eve dönerken denk gelmiş. Tutmuş da eve getirmiş.
1: Kara kaçanım benim. Oo, çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Yalnız, yalnız beni böyle koşturdun ya. Muhallebi unut sen. Şaka şaka. Sözüm söz. Gözlemeler tandırda, kara kaçan ahırda. Dinlemeden, anlamadan hiç kimseyi suçlama.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bahn.
1: Oh!

0: Up. Mom.
1: Huh?

Ha ha ha!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye...

0: çok kaçırıyorum.
1: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
2: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
3: Burada da kalmamış çilek.
4: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki. Stop!
2: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
4: İşte oynarız. Hadi birlikte oynayalım mı? Ben bu oyunu biliyorum.
3: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
4: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
5: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
1: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
0: Biraz daha sağ kaşı.
2: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
5: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
3: Anlaştık. Ebeveynim.
5: Hey!
3: Ozan!
2: Yine oyun peşindeler.
1: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
0: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
4: Stop! Renk turuncu.
5: Turuncu nerede?
3: Üzerinde John, üzerinde.
5: Elim söndü. Hayır.
3: Elim sende.
4: Yakaladım seni.
5: Iskaladın.
4: Turuncu, buldum.
3: Hayır. O gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
5: Tamam. Ebeveynim.
2: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de... Topu yakalayamazsa topu eline alıp...
1: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
0: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
2: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
0: Of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
2: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
0: Bu çok sert.
1: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
2: Top geliyor.
0: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Geriden uykum geldi.
4: İşte top burada. Buldum.
3: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
4: En sonunda çilekleri de bulduk.
3: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya,

0: ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
7: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Eve topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha. duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha? Ha.
1: Ha. Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra...

0: Daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet muhtar bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Sandığın söyletti. Ha dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezrayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Ha, bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Ah, hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Ah, ama kara yapmıyorum. Ah, duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden çart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Aa, endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Aa, şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Aha. Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada.

Ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Aa, benim canım kadifeden fitilli gümür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah! Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ha, ne? İp bobini nerede? Ha, yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Ay, uh. Bursa'ya kadar gelmişiz. Oh, burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Ha, kestane şekeri. Şeker alaymış. Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar. Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: yıktım perdeyi eyledim bir an. Terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. A, robotik ses buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
0: Baytar uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
0: Tamam. Seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
0: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.
0: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet, terzi yamağı uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti. Ne? Neden gülüyorsun?
4: Oh.
0: O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bak anne, daire yaptım.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, bu kartonlar gerçekten işe yarayacak mı?
1: Tabii ki yarayacak. Bunlardan istediğimiz kalıbı yapabiliriz.
0: Anne, ben de büyüyünce senin gibi çok becerikli ve akıllı olmak istiyorum. Of, keşke hemen büyüyebilsem.
1: Her yaşın ayrı güzelliği vardır Linacığım. Bunu unutma. Bazen ben de çocukluğumu özlüyorum.
0: Nasıl yani?
1: Oyun oynamayı, okula gitmeyi özlüyorum mesela.
0: Ama çocuklar büyüklerin yaptığı her şeyi yapamıyor ki.
1: Haklısın. Ama büyükler de çocukların yaptığı çoğu şeyi yapamıyor. Sen nasıl olsa büyüyeceksin. Ama büyükler isteseler de çocukluklarına dönemezler. Çocukluk çok değerli bir hazinedir Lina.
0: Bir daha asla çocuk olamayacağız. İstesek de. Değil mi anne?
1: Aynen öyle canım. Zamanı geri döndüremiyoruz. Onun için aldığımız her nefesin kıymetini bilmeliyiz.
0: Yani ona özenli davranmalıyız.
1: Evet bir tanem. Çünkü bu hayatı bir kere yaşıyoruz. Her anı çok değerli.
0: Aslında çocuk olmak da eğlenceli.
1: Tadını çıkar. Benim küçük yıldızım. Bak burada ne var?
0: Ah yıldız. Çok güzel olmuş. Bunları nasıl yaptığımızı arkadaşlarıma da göstermeliyim.

0: Arkadaşlar, kanalıma ve Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve mutfağın yıldızı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Bugün size çok eğlenceli bir tarif hazırladık. Arkadaşlar, bu hafta okulda geometrik şekilleri öğrendik. Öğretmenim bize bir ödev vermişti. Şekilleri kullanacağımız bir proje hazırlayacaktık. Ben ne yapsam diye düşünürken Tuğba Sultan imdadıma yetişti. Ve bana dedi ki...
1: En iyi bildiğin şeyi yap dedim. Kurabiye.
0: Evet. Mutfakta öğrendiğim ilk tarif kurabiyeydi. Ailecek çok severiz. Hep de yaparız. Ama bugünkü kurabiyeler biraz farklı. Bunlar şekilli kurabiyeler olacak. Tuğba Sultan, fikir senin olduğuna göre istersen sen anlat.
1: Şekilli kurabiyeler için...

0: ince kalıp hazırlıyoruz. Evde karton kek kalıbı vardı. Ondan ince şeritler kestik.
1: Bakın böyle.
0: Bu şeritleri katlayarak istediğimiz şekli verebiliriz.
1: İşte benim akıllı annem.
0: Hadi nasıl yapacağımızı gösterelim. Şefin hangi şekli yapacağız?
1: Kare. Arkadaşlar, kare kurabiye kalıbı yapmak için kartonu katlıyorum. Ama dikkat edin, dört kenarı da eşit olmalı. Bakalım eşit olmuş mu?
0: Bence olmuş şefim. Ellerine sağlık.
1: Şimdi kartonun iki ucunu bantla birleştiriyorum. Ve işte kare kurabiye kalıbımız hazır. Bu daireyi kayıttan önce hazırlamıştım. Çok kolay. Kartonu yuvarlayıp birleştiriyoruz. İşte bu kadar basit.
0: Şimdi hangi şekli yapıyoruz şefim?
1: Üçgen. Bunun için kartonumuzu üçe katlayacağız. Çünkü üçgenin üç kenarı vardır. Hadi yapalım. Bir, iki, üç. İşte oldu. Kenarlarını yapıştıralım. Tamamdır.
0: Peki başka?
1: Bir de dikdörtgen yapacağız. İki kenarı uzun, iki kenarı kısa.
0: Okulda ne çok şey öğrenmişsin şefim.
1: Öğretmenim bu şekilli kurabiyelere bayılacak. Dikdörtgen de hazır. Arkadaşlar, bu kartonlarla istediğiniz her şekli yapabilirsiniz. Benim için bunlar yeterli. Artık kurabiyeleri yapmaya geçebiliriz. Hadi, doğru tezgaha. İşte başlıyoruz. Bu kurabiye hem çok lezzetli hem de yapımı çok basit. Değil mi sultanım?
0: Evet. Her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğimiz bir tarif şef.
1: Kağıt kalemler hazırsa işte malzemeler. Yarım paket margarin, bir su bardağı şeker, dört su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve bir yumurta. Siz malzemeleri yazarken biz de doğru lavaboya, elleri yıkamaya.

0: arkadaşlar. Geniş bir kaba yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. Ve 4 su bardağı unu koyuyoruz. Bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Başka...
1: Ve son olarak yumurta.
0: Evet. Bir yumurta ekliyoruz. Arkadaşlar, yumurtayı kırarken dikkat edin. Kabuğu içine kaçmasın. İşte bu kadar. Artık tek işimiz karıştırmak ve güzel bir kurabiye hamuru yoğurmak.
1: Buyurun şef.
0: Teşekkür ederim sultanım.
1: Oo, çok hızlısın şef.
0: Arkadaşlar, bu tarifi o kadar çok yaptım ki artık gözüm kapalı bile yapabilirim. Siz de deneyin. Çok seveceksiniz. Artık yoğurma zamanı.
1: Buyurun şef.
0: Eldivenlerimizi giyiyoruz ve yoğuruyoruz. Tıpkı oyun hamuru oynar gibi. Tarifi deneyin ve videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın.
1: Şefim, hamur oldu galiba.
0: Evet, hazır. Bakın arkadaşlar, tam oyun hamuru kıvamında. Artık hamuru açabiliriz. Önce hamuru elimizle yuvarlıyoruz. Sonra da bir merdaneyle açıyoruz.
1: Şefim, harika oluyor. Bugün bana sadece malzeme vermek düştü.
0: En büyük işi sen yaptın sultanım. Fikri sen buldun.

0: çok ince etmeden açıyoruz. İşte böyle. Arkadaşlar sakın korkmayın. Çok kolay açılıyor. Merdaneyi yuvarlamanız yeterli. Artık kalıplarla kurabiyelerimize şekil verebiliriz. Kalıbımızı hamurun üstüne koyuyoruz. Ve bastırıyoruz. Bakın, daire kurabiye hazır. Şimdi sırada üçgen var. Kalıpları birbirine yakın koyun ki fazla hamur artmasın.
1: İsraf etmemek için artan hamurları da tekrar yuvarlayıp kullanabiliriz, değil mi şef?
0: Evet, onlardan da misket kurabiye yapalım. Tuna bayılır.
1: Aa, güzel fikir.
0: Üçgen de hazır. Şimdi kare. Kare kurabiye, hoş geldin. Sırada dikdörtgen var. Dikdörtgen de tamam. Arkadaşlar, bu kalıpları kullanarak hamurumuzun yettiği kadar kurabiye hazırlıyoruz. Ve tepsiye diziyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyeleri tepsiye dizdik. Fırına gitmeye hazırlar.
1: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişecek.

0: kurabiyelerimiz pişti. İşte sonuç. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz siz de deneyin. Ve kurabiyelerinizin resmini videonun altına ekleyin. Bir başka tarifte görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
0: Oh, kurabiyeler mis gibi koktu.
1: Bence birer yıldızı hak ettik.
0: Güzel olmuş mu?
1: Nefis olmuş. Çocukken üstüne çikolata sürerdik. Hadi yapalım mı?
0: Yapalım. Gerçekten çocuk olmak çok eğlenceli.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne

0: işte benim ekibim.
1: Hadi.
0: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
1: Tedirgin misin sen?
0: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
1: Tilki?
0: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
1: Hadi, sadece bir ses.
0: Doğru diyorsun. Sadece bir ses. Ama korkunç bir ses.
1: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
0: Olmaz. Ben hallederim. Tamam, tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
1: Efendim?
2: Burası karanlık.
1: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
0: En azından mum.
1: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
0: Hı? Niçin haber verdin?
1: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
0: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
3: Ne oldu?
0: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
4: Ne yaptaydın beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydin? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
1: Yo, bir şey olduğu yok.
0: Tamam, hadi başlayalım çekime.
4: İşim bittiyse gidiyorum ben.
0: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
4: İhtiyaç olursa...

0: haber edersiniz.
1: İyi. Bırak sana.
2: Hayır, gitmeyeceksin.
0: Gidemedim tilki. Tebrikler.
3: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
4: Oh be! Uçuş nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman! Tabelayı unuttum. Oh! Kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
3: Evet sevgili dostlar. Garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
0: Evet. Oldukça garip.
3: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu. Avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
0: Oyun oynuyorlar.
3: Kurye.
0: Efendim?
3: Oyun falan oynamıyorlar.
0: Ne biliyorsun?
3: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir belki de...
0: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
3: Kurye. Ne müziği ne seti. Milattan önce diyorum.
0: Sen diyorsun tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
4: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
0: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
3: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Anam!
4: Bu sefer ben de korktum.
3: Bu da ne? Mağarada birileri var.
0: Kaçalım tilki.
3: Meşale sönecek kurye bir şeyler yap.
0: Merak etme. Bir tane daha var.
3: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
0: Tamam tamam.
4: Kaç!
0: Ama korkuttular bizi.
3: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
0: Onlar da korktu ama.
4: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
3: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
0: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
3: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
4: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
3: Aynen öyle teleskop.
0: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
4: Başka insanlar çizmiştir.
3: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
0: İçeride öyle demiyordun ama. Neyse. Bir gizemi daha çözmüş olduk.
4: Merhaba çocuklar.
3: Merhaba. O nedir haberci?
4: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
0: Hemen.
3: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
0: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
3: Tık tık. Evet duyarlı can dostum.

Dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: mümkün.
1: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Bölüm 3. Kimin nefesi kuvvetli?
1: Benim nefesim daha kuvvetli bir kere.
2: Hayır, benimki kuvvetli.
0: Ne oldu çocuklar?
2: Sınıfta balon şişiriyorduk. En çok ben şişirdim diyorum, inanmıyor.
1: En çok balonu ben şişirdim.
0: Tamam, sakin olun. Bunu anlamanın bir yolu var.
2: Bilek güreşi mi?
1: Bilek güreşinin nefesle ne alakası var?
0: Bir deney yapacağız.
2: İyi, tamam. Ama bilek güreşi daha eğlenceliydi.
0: İşte oldu.
2: En çok su içen mi kazanacak?
0: Hayır. Bu borulara üfleyeceksiniz. Siz nefes verdikçe pet şişelerdeki su yerine hava dolacak.
1: En çok üfleyen en güçlü nefese sahiptir. Çok zekice.
2: Profesör zaten. Zeki olmasın mı?
0: Hadi başlayın.
2: Önce ben bitirdim. Kazandın mı?
0: İlk bitiren değil, en çok üfleyen kazanıyor. Senin nefesin yetmedi ve erken bıraktın. Ve kazanan Civan.
2: Hadi be!
0: Demek ki Civan'ın akciğeri daha güçlü.
1: Profesör, akciğerimiz vücudumuzun neresinde peki?
2: Bunu bilmeyecek ne var? Tabii ki burnumuzun içinde.
1: Niyeymiş?
2: Burnumuzdan nefes alıyoruz.
1: Ağzımızdan da alıyoruz.
2: Doğru. O zaman burnumuzla ağzımızın arasında.
0: Hayır Yaman. Akciğerlerimiz göğüs kafesimizin içinde.
2: Eyvah! Benim akciğerim yok.
0: İlahi Yaman. Tabii ki herkes gibi senin de var.

Ah Yaman, ah! Senin ne işimiz var? Bak buralarına dokun. Bunlar kaburgalarımız.

0: İşte solunum sistemimiz. Havayı ağzımızdan ve burnumuzdan alırız. Yutak ve soluk borusundan ilerleyerek akciğerlerimize ulaşır. Gördüğünüz gibi sağ akciğerimiz soldakinden daha büyük.
1: Evet, sağ 3 bölümden, sol 2 bölümden oluşuyor.
2: Ama bu haksızlık. Sol akciğerimin ne suçu var? Niye eşit değiller?
0: Sakin ol şampiyon. Sol tarafta kalbe de yer ayrıldığı için sol daha küçüktür.
2: Aa, o zaman başka. Kalp olmadan olmaz tabii.
1: Balon gibi şişip iniyorlar.
0: Evet, nefes aldığımızda şişer. Verdiğimizde sönerler. Bu sayede vücudumuzun oksijen ihtiyacı karşılanır.
1: Akciğerimizin içi nasıl peki?
0: Hemen görelim.
2: Aa, borular girmiş akciğerlere.
0: Boru değil onlar, bronş. Bronş yoluyla hava akciğere dağılır. Daha sonra gittikçe küçülürler. Bunlara da bronşçuk diyoruz.
2: Uçlarında da üzümler var. Lezzetli mi acaba?
0: Üzüm değil onlar, alveol.
1: Alveol ne demek?
0: Hava kesecikleri. Karbondioksitle oksijen değişimi bu hava keseciklerinde olur.
1: Peki kaç tane alveol var?
0: Tahmin edin bakalım.
2: Vallahi 2-3 kilo vardır.
0: Üzüm değil onlar.
1: 100.000 mi?
0: Her bir akciğerde 150 milyon alveol bulunur.
1: Ne?
2: Vay canına! Tanesini 1 liradan satsak zengin oluruz.
0: Yaman.
2: Şaka şaka.
1: Peki bu kadar çok alveol küçücük bir akciğere nasıl sığıyor?
0: Rabbimizin gücü her şeye yeter civan. İşte insan vücudu böyle harikalarla dolu olduğu için en büyük mucizedir.
2: Böyle uzaktan bir şey anlaşılmıyor. Şu solunum işini yakından mı görsek?
0: Çok doğru dedin Yaman. Hadi bakalım. Kaşif, bizi solunum sisteminde gezdir. Ağızdan içeri giriyoruz. Soluk borusundan ilerliyoruz. Sağ akciğere girelim. Gittikçe daralıyor. Bronşlara ve bronşite geldik. Kaşif, bizi daha da küçült. Alveollere girelim. İşte burada temiz ve kirli hava değiş tokuş edilir.
1: Peki akciğerlerimizi sağlıklı ve güçlü tutmak için ne yapmalıyız?
3: Çok güzel soru.
2: Benimkiler de çok güzel ama hiç iltifat yok.
0: Düzenli spor yapmalı, temiz hava solumalı ve sağlıklı beslenmeliyiz.
2: Spor ve sağlıklı beslenme olmasa şaşardım zaten.
1: Peki hangi yiyecekler akciğere iyi geliyor?
0: Zeytinyağı, domates, bal kabağı, elma.
2: Eyvah, süre doluyor.
1: Nasıl çıkacağız buradan?
3: Kemerlerinizi bağlayın. Önce alveoldan çıkalım.
1: Boyutumuz çok küçük. Asla başaramayacağız.
3: Turba gücü.
2: Üzümün içinden çıktık.
1: Evet profesör. Bronşlara çıktık.
0: Kaşif, boyutumuzu ayarla.
3: Tam gaz ileri. Az kaldı.
2: Oh be! Az kalsın üzüm aşafı olacaktık.
3: İlim için değmez mi?
1: Ne oldu ki? Bu ne acele?
2: Eve koşarak gideceğim.
1: Niye?

0: Böylece hem spor yapacağım hem de bugün beslenme saatimde yemediğim elmayı yiyeceğim.
1: Komik çocuk.
0: En kuvvetli nefese benim olacak.

0: hayvan olacak olsam kesin kuş olurdum. Sakar bir kuş düşünemiyorum. Baksana, Bodo bile şu humbıllığına filan rağmen nasıl güzel süzülüyor rüzgarla.
1: Hayvana humbul dersen olacağı budur işte.
0: Yok Boducuğum, ben sana özel olarak demedim, kalsın diye.
2: Abi, kaş yapayım derken göz çıkaracaksın gibime geliyor. İyisi mi sen, daha fazla konuşmadan uçurtmana odaklan.
1: Benimki tamam. Nasıl?
2: Ben de tamamım.
1: Ve bu da bitti. İsmail'inki de tamamsa artık parka gidip rüzgarın tadına çıkarabiliriz.
0: Şunu şuradan geçirelim. Bunu buradan. Allah'ın izniyle şunu da şöyle geçirdik mi? Uçurtmamız tamamlanacak. İşte cümlemize hayırlı olsun. Ne düşünüyorsunuz? Harika olmuş değil mi?
2: Abi bu ne? Nasıl uçuracaksın bunu?
1: Biraz abartılı olmuş sanki İsmail. Basit bir uçurtma yapalım diyorduk. Sen yolcu uçağı yapmışsın.
3: Bu nasıl...
0: Bodo'yu izleyerek yaptım uçurtmamı. Sonuçta uçmasını kuşlardan iyi bilecek değiliz ya. Niye böyle tepki verdiniz anlamıyorum. Bakın kanatların nasıl da rüzgar alıyor.
1: İsmail, kuşu bırak yoksa bir kaza çıkacak.
0: Zaten tutmakta zorlanıyorum. Uçurtma.
2: Olamaz. Saçma sapan bir yere düşmese bari.
1: Hadi koşun, yakalayalım.

0: Aman ya Rabbi. Bu da ne böyle?
1: Kusura bakma Müçteva abi. Şimdi duramıyoruz ama bu hatamızı telafi ederiz.
0: Yine bunların başının altından çıkmış. Ben de bir an neler sandım.

0: Hayırlı sabahlar hanım. Bu palto ne kadar?
1: Hayırlı sabahlar bey baba. Bunlar ücretsiz. Mahalleli camiye yardım için bağışladı.
0: Allah razı olsun.
1: Pek yakıştı maşallah. Bunu kesin alıyorsunuz.
2: Hiç oyuncağınız var mı?
1: Hemen hazırda yok ama aslında belki yarına gelebilir.
0: Bu devasa kuşta neyin nesi böyle? Buralarda böyle kartal olur muydu?
3: Makbule teyze, dikkat edin! Uçurmak!
1: Olmaz bey baba. Buralarda böyle kuş olmaz ama başka yırtıcılarımız var bizim de.
2: Harcamıştım.
4: Aman abi. Bir de harcamasam neler gelecekti başımıza kim bilir.
2: Sen hiç merak etme Makbule teyze. Durum kontrolümüz altında. Yani tam olarak olmasa da...
1: Allah razı olsun çocuklar. Her ne kadar bütün kargaşaya sebep olan siz olsanız da burayı eskisinden bile iyi hale getirdiniz.
2: İşte Makbule teyze, biz bir şey yaparken hep böyle birkaç adım ilerisine düşünürüz. Evet, tıpkı birer kumandan gibi.
4: Komutanım, hemen çalışmaya başlasanız iyi edersiniz.
2: Ne oldu Furki? Furki? Bir deneyim dedim. Olmadı bence. Bence de. Neyin var? Neye daldın öyle? Şuradaki çocuğa bakıyordum. Baksana, çöplerden robot oyuncağı yapmış, oynamaya çalışıyor.
1: Aslında yaptığı çok doğru bir şey. İmkansızlıklardan da olsa atıkları dönüştürerek kendine bir oyuncak yapmış, oynamaya çalışıyor. Belki siz ona daha güzel bir oyuncak yapabilirsiniz Furkan. Son zamanlarda hurdalıkta hiç de fena işler çıkarmıyorsunuz.
2: Aklıma Çufi geldi. Ne alaka? İşte kayboldu filan ama yine de bir zamanlar benim en sevdiğim oyuncaktı. Her çocuğun en sevdiği oyuncağı olmalı. Ne dersin?
1: Haklısın oğlum ama bunu bilmek yeterli mi sence?
2: Hayır, değil. Arkadaşlar, yine bir görevimiz var. İsmail'in de işi bittiyse hemen hurdalığa gitmemiz gerek.
1: Ha.

0: bakalım ya. Burası böyle dağınık oldukça hiçbir şey bulamıyoruz ki.
1: Şimdi düzenleme yapacak vaktimiz yok. Bize gereken şöyle parlak bir fikir.
2: Ha? Mesela böyle mi?
1: Aynen. Seni verelim hediye diye çocuğa. Bundan sonra hayatına bir oyuncak olarak devam edersin. Ha? Oh, olamaz.
2: Benzini bitti Meto'nun. Peki nasıl bir şey yapmalı?
0: Sanırım ne yapmamız gerektiğini buldum.
1: Neymiş?
0: Biz robot yapmak istemiyor muyuz?
2: Evet, evet.
1: Evet.
0: O zaman kullandığımız ham maddede çıkaracağımız işin hamurundan olsun. Ne dersiniz?
2: Anlasak bir şey diyeceğiz de.
1: Diyorsun ki elden düşme mutfak robotunu robot oyuncağına dönüştürelim.
2: Çok iyi.
3: Zekice.
1: Hadi o zaman. Çofe destek takımı görev başına.

0: 일어 넘어스. 김인?
1: 가제심. What about 세린?
2: 세린이 지금 옆뜻 보노.
1: 리법. 대시 큐레 데름. 리리리리리. 법 리법.
0: 아, biz bu ses işini nasıl unuttuk anlamıyorum.
3: Bir dahakine o da olur İsmail. Bir dahakine o da olur.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera.

0: Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 아니 분량이 뭐나 피시대 쏠디.
1: 이라니 좀 좋다.
2: 어디 수로반데
0: 수불도 가립 어제게지 뮬라임 올 가르디심
2: 에서산 예친메데 가립 벌라시마다 뮬라임 올 가르디심.
0: 다음 이끄나 어둠 올라빌릴슨.
2: 헤이 노올리요 제시메이 비름이 카팟트
0: 산둘 난 기드 뽀킴
3: 수로알 마 캐슬다 아자바.
2: 다음 수로마 스러스 바나 갤드 소 깃띠. 코믹 미 쟈놈 카르데심.
3: 요
0: 갤드 미
2: 갤드.
0: 어 뭐 할 있네. 헤프 수로무슨 나 없든 캔디니 미 수로든.
2: 알 스러산데. 어머 이네 깃띠 sen dur ben bakayım bu sefer.
3: Sağ ol. Hadi bekliyorum.
0: Hortumu yere doğru tut. Sen de ıslanma.
3: Yok canım. Islanır mıyım hiç? Dikkat edelim.
2: Geldi mi?
3: Yok.
0: Bayram Hoca'ya söylemeyi unutmayalım. Muhtemelen bana bul.
2: Geldi mi?
3: Yok.
2: Geliyor. Aa ne oldu? Selim burada olsa şöyle derdi. Gülme komşuna gelir başına.
0: Bizi ıslatmak için gelmiş herhalde. Yine gitti.
3: Neyse artık böyle kalsın. Bayram Hoca'ya söyleyelim. Ne de olsa bir çaresini bulur.
0: Din kültürü dersinin proje ödevlerini çok seviyorum.
4: Ben de.
2: Aşura için kullanacağımız malzemeler nerede?
0: Onları ben getirdim. Dökülmesin diye kenara koydum.
2: O zaman başlayabiliriz.
3: Hadi bismillah.
0: Sorry. Daha ölçmemiştik. Bak küçük oldu.
2: Neyse daha çok kartonumuz var.
4: Kes gitsin ne olacak ki?

0: buğday, nohut, fasulye. Aşure pişirme fikri nasıl olmuş diyorum.
1: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam.
1: Neler yaptınız yine?
0: Din dersimiz için Hazreti Nuh'la ilgili pano çalışması yaptık hocam.
1: Oo, çok güzel olmuş. Elinize sağlık.
0: Hocam, aşure nasıl ortaya çıkmış biliyor musunuz?
1: Bu lezzetli fikrin ortaya çıkışını bence aşure yerken konuşalım. Olur mu?
2: Süper olur.
1: Çocuklar, sizin de dikkatinizi çekti mi bilmem ama burada sanki ufak bir tufan yaşanmış gibi. Ne dersiniz?
3: Epey dağıtmışız gerçekten.
0: Hemen hallederiz hocam.
1: Ve gördüğüm kadarıyla sorun sadece etrafın kirlenmesi değil.
0: Nasıl yani hocam?
1: Malzemelerinizi israf etmişsiniz.
4: Hocam, ödevimiz için fazlasıyla yetti. Kalanları harcamış olduk.
1: Çocuklar, bir şeyin elimizde fazlaca olması onu israf edebileceğimiz anlamına gelmemeli. Bu durum her şey için geçerli. Fazla zamanım var diye zamanımı boşa harcamamalıyım. Ya da ne de olsa param var diye ihtiyacım olmayan şeyleri almamalıyım.
0: Çok haklısınız hocam.
1: Unutmayın, esas olan daima israf etmeden tüketmektir.
4: Anladım. Daha dikkatli olacağım inşallah hocam.
1: Siz buraları toplarken benim küçük bir işim var çocuklar. Halledip geleyim. Hadi size kolay gelsin.

0: aşure. En sevdiğim.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Cemile, gel buyur.
2: Hocam, aşurelere dediğiniz gibi Kerime teyze ve Hisamettin amcalara götürdük.
1: Çok teşekkür ederim Cemile.
2: Rica ederim hocam. Ne demek? Zaten o tarafa gidiyorduk. Size nasıl dua ettiler anlatamam hocam. Çok selamları var.
1: Aleyküm selam, sağ olsunlar.
2: Hani bana aşure?
0: İşte burada. Aşurelerimizi yerken konuşacaklarımız vardı hocam.
1: Hemen başlayalım o zaman. Çocuklar, Hazreti Nuh kavmini, yani birlikte yaşadığı topluluğu çok uzun yıllar boyunca doğru yola çağırdı. Bıkmadan, usanmadan, yalnızca Allah'a kulluk edin dediyse de çok az kişi dışında kimse sözünü dinlemedi. Üstüne bir de onu yalancılıkla suçladılar. Hazreti Nuh bu duruma çok üzülüyordu.
0: Ne kadar yanlış. Bir peygamber asla yalan söylemez.
1: Çok doğru Salih. Peygamberlerin en başta gelen özelliği doğru ve güvenilir olmalarıdır. Buna rağmen yalancılıkla suçlanınca Rabbimiz Hazreti Nuh'a üzülmemesini söyleyip bir gemi yapmasını emrediyor.
0: Deniz olmayan bir yerde gemi yapmaya kalkınca da olanlar oluyor değil mi hocam?
1: Öyle maalesef. Onun yalancı olduğunu söyleyenler bu kez de aklını kaçırdığını iddia ediyor. Hazreti Nuh yakında gerçekleşecek olan tufandan ne kadar bahsetse de nafile, yine de inanmıyorlar.
0: Sonra hocam?
1: Sonrası tufan. Yalnızca Hazreti Nuh'a inanıp gemiye binenler ve gemiye alınan hayvanlar kurtuluyor.
0: Hani aşure?
1: Doğru ya, onu söyleyecektim asıl. Aşure de bu gemiye binen insanların yanlarına aldıkları malzemeleri birleştirerek pişirdikleri bir yiyecek. Herkes elinde olanı getiriyor ve kardeşçe pişirilip yeniyor.
0: Bu yüzden çok tatlı demek hocam.
1: Kesinlikle Selim. Kardeşçe yapılan her şey güzel oluyor. Hazreti Nuh'un tufandan kurtulduğu günün anısına biz de her yıl hicri takvime göre Muharrem ayının 10'unda aşure pişiririz. Ama aşure kardeşlik aşı olduğu için yalnız yenmez. Dağıtılır, herkese ikram edilir.
0: Afiyetle yeni.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 정수쇼에 나한테 헤매는 선이 오르고.

Zamanların en iyi, en güzel, en mükemmel kalemleri. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakayım? Oh, maşallah. Ben de iyiyim hamdolsun. Aa, kapı çalıyor. Kusura bakmayın çocuklar, hemen geliyorum. Ben geldim. Bilin bakalım benimle birlikte ne geldi? En sevdiğim arkadaşıma hediye etmek için bir kalem almıştım. O gelmiş. Yazar kendisi. Bir an önce kendisine vermek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederiz çocuklar. Hazır konu açılmışken arkadaşlık hakkında en güzel çizimleri yapmaya var mısınız? O zaman en iyi iki arkadaştan biri olan Kara ile başlayalım. Ne dersiniz? Hadi Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yuvarlaklar. Sıraya girmiş havaya mı uçuyorlar, aşağı mı iniyorlar bilemedim.

Bu çocuklar arkadaş, onu anladık ama kafalarındaki bu yuvarlaklar da ne? Aa, şimdi anladım. Köpük balonu üflüyorlar. Arkadaşlar oyuncaklarını paylaşır. Onlar da paylaşmış. Nasıl da iyi yapmışlar. Sağ ol Kara. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yahu ne yuvarlakmış. Her çizimde başrol mübarek. Bu sefer yuvarlaklarımız üzüm oldu. Hiç beklemiyordum açıkçası. Arkadaşlıkla üzümün ne alakası var keçe? Üzüm yiyen bir çocuk. İşte şimdi anladım. Arkadaşlar yiyeceklerini paylaşırlar. Afiyetle yerler. Arkadaşımızla yediğimiz yemek daha güzel, daha tatlı gelir. Çok güzel gidiyorsunuz çocuklar. Hadi bakalım devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

çocuk neden bu kadar mutlu? Bir çocuk daha. Sanırım arkadaşı. Nasıl da bildim. Aslında komikti. Çocuğun neden mutlu olduğunu anladık. Arkadaşlık hediyeleşmektir çocuklar. Arkadaşımızın mutlu olması bizi de mutlu eder. Sağ ol karacığım, eline sağlık. Keçeciğim, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ah canım, kıyamam. Nasıl da ağlıyor boncuk boncuk. Neyse ki yalnız değil. İşte bu. Arkadaşlık teselli etmektir. Üzgün olan arkadaşlarımızın yanında olarak onlara destek olmalıyız. Böylece arkadaşımız daha çabuk düzelir. Harikasınız. Ne güzel anlattınız arkadaşlığı. Oo, saat kaç olmuş? Benim çok önemli bir işim var çocuklar. Arkadaşımın hediyesini verip ona sürpriz yapacağım. Hadi bakalım. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Aa, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi... gözlüksüz han, takısız ahsen... kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur şunu dinle. Şey gibi... Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
3: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
3: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var bak.
5: Selam. Ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Harika. Yazıyorum.
3: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim. Oo.
4: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
3: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
6: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen... bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
3: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.
7: İyilik için.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: Duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın, İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
4: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar. Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Tatlısın galiba. Tamam, geliyorum.
2: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor.
3: O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
5: Hızlı, yerinde ve şeffaf haberciliği.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
6: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
7: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
6: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
7: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
8: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
9: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
6: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
3: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar.

Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardım

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi? İyi mi uyum? Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymaş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: İyi uyum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru!
2: Anne! Anne!
3: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim?
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sen haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: He?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
4: Yele yele.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
4: A i yela a u a eme eme i e.
2: O kaptakileri mi?
4: Hı hı.
2: Tamam, kendin gidebilirsin.
4: Ha? E de e.
2: Olmaz Lemi. Olmaz Lemiciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
4: U a i u a i a u a.
2: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma.

Korkma. Bak Anit. Böyle diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız.

0: dersi yapalım sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
1: Yele yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşlar içinse... Anlamadın. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de. Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur. A-u mu? O ne Lemi? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi. Burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle? Olamaz.

0: Spooky!
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz.
0: Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben?
2: Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki.
0: Ne anladılar acaba?

Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

söyledim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Canım bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: dilemeyi başlayalım.
1: İmmi, iyi.
0: Tamam, dinliyorum.
1: A-E-Ü.
0: A-E-Ü.
1: A-U.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Of, çok yorulduk.
1: Evet ama değiyor baba. Koskoca üzüm bağının hasadını yaptık.
2: Geriye sadece taşıması kaldı.
3: Evet, hızlıca taşırız biter.
0: Bu iş düşündüğümüzden uzun sürecek.
3: Sürmez Agah dedi, azıcık kaldı.

0: Düşündüğümüzden de çok üzüm varmış.
1: 5 sepet mi kaldı?
2: İsterseniz diğerlerini de yarın taşıyalım.
0: Olmaz baba. Bugün hepsini taşımamız lazım. Güneşin altında bırakamayız.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Hadi o halde. Gidip getirelim.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Üzgünüm Elif. 5'ten çok daha fazla.
1: Of.
2: Sema, çocuklar da çok yoruldu. Sen onlara güzel bir koruk suyu yap, içleri serinlesin. Ben de bir traktör bulup kasasına yükletip getireyim.
0: Olur baba.
3: Koruk suyu ne Agah dede?
2: Olmamış ham üzümler var ya hani.
1: Evet, şu yavru üzümler.
0: Hah, işte onlara koruk denir. Bu koruk üzümlerin suyunun sıkılmasıyla yapılan içeceğe de koruk suyu denir.
1: Anladım. Bu kadar çok üzümle ne yapacağız Sema abla?
0: Bir kısmını komşulara dağıtacağız. Bir kısmını üzüm pekmezi yapmak için ayıracağız. Kalanı da yemek için ayıracağız.
1: Sonra?
2: Sonra da bize bu güzel nimetleri sunan Rabbimize şükredeceğiz Miço.
1: Anladım. Harika. Şükürler olsun.
0: Ben şu üzümleri Necla teyzeye götüreyim baba. Balonun yanında buluşuruz.
2: Tamam kızım.
0: Ah, Allah Allah. Balon yerinde yok. Hayırdır inşallah.
1: Aa, balon yok.
0: Baba, balon nerede?
1: Yanlış yere mi geldik?
0: Hayır Elif, balonu hep buraya koyarız.
1: Burada yok, havada da yok. Peki nerede balon?
0: Hayırdır inşallah.
3: Rüzgardan uçmasın.
0: Uçmaz, bağlıyoruz.
1: İpi kopmuşsa?
0: Bu mümkün değil, hep kontrol ederiz.
1: Öyleyse kayıp mı oldu yoksa? Balon, dikkat balonu, neredesin?
3: Güzel balon. Elma dersen çık, armut dersen çıkma.
1: Saklambaç mı bu Alper? Balon nereden bilsin bunu?
3: Neredesin diye bağırınca cevap verecekti sanki.
2: Şaka öyle yapılmaz, böyle yapılır. Sizi gidi minik miçolar.
0: Şaka mı?
2: Evet Sema ablaları. Bu ikisi geçen gün kafa kafaya verip bana bir şaka hazırlamışlar.
0: Ne şakası?
1: Şakacıktan kavga ediyor gibi yaptık Sema abla.
3: Evet.
2: Ben de onlara bir şaka yapayım dedim. Nasıl da telaşlandınız ama.
0: Sizi gidi şakacılar sizi. Bu durumda üçünüzün de benden bir şaka alacağı var. Elbet sıra bir gün bana da gelir.

0: Evet. Allah'ın izniyle bugün de güzelce havalandık. Evet çocuklar. Hazır mısınız? Dikkat öykümüz başlasın mı?
1: Hazırız Agah dede.
0: Sizlere bugün Dosta En İyisi öyküsünü anlatacağım. Eski zamanlarda bir ormanda bir tavşan ve bir kuş yaşarmış. Bu ikili çok sıkı arkadaşmış. İkili tüm günlerini beraber geçirir, birlikte güler oynarmış. Bu iki sıkı dost bir gün bir talihsizlik yaşamış.
1: Ne yaşamış Agah dede?
0: Minik tavşan ormanda mutlu bir şekilde oradan oraya sekerken minik ayağına minicik bir diken batmış.
1: Ya.
0: Hemen doktor baykuşa gitmişler. Baykuş tavşancığın ayağını tedavi etmiş, merhem sürmüş.
1: Merhem ne Agah dede?
0: Bir çeşit ilaçlı krem Alperciğim. Sonra tavşancığın ayağını bir güzel sarmış ve...
2: Bir süre üzerine basma emin küçük tavşan.
0: Diye tembihlemiş. Tavşan doktor baykuşun öğüdünü tutmuş tutmasına. Lakin karnı acıkmış. Yemek yemek için kalkıp yiyecek bulması gerekmiş. İşte tam da bu sırada yardımına biricik arkadaşı kuş koşmuş.
2: Canım arkadaşım, senin dinlenip istirahat etmen gerek. Sen dinlen, ben senin için ne istersen getiririm.
0: Demiş. Bunun üzerine tavşancık arkadaşından civarın en güzel, en lezzetli, en büyük havucunu istemiş. Arkadaşı kuş ona...
2: Bu dediğini senin için hemen bulur gelirim.
0: Demiş. Sonra da uçmuş. Gerçekten de söz verdiği üzere en güzel havucu üreten çiftçiyi bulmuş. Ona arkadaşının durumunu anlatmış. Bir tane havuç rica etmiş. Çiftçi bu güzel kuşu kırmamış. En iyi havuçlarından birini ona vermiş. Havucu getirip arkadaşına verdiğinde tavşancık çok mutlu olmuş.
2: Canım arkadaşım, sen beni gerçekten çok seviyorsun. Bu çok belli. Benim için ne kadar uzun uçtun. Ne güzel bir havuç buldun. Onu bana getirdin.
0: Demiş. Kuş da tavşana, arkadaşlar bugünler içindir demiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Tavşancık öylece yatıp durmaktan sıkılmış. Canı biraz çıkıp dolaşmak, oyun oynamak istemiş. Ancak ayağı sargılı olduğu için bunları yapamıyormuş. Kuş yetişmiş yine imdadına.
2: Canım arkadaşım, sen hiç sıkılma. Ben seni eğlendirecek bir şey bulurum.
0: Demiş. Tavşan da ona, şöyle güzel bir şakıyıp dans etsen demiş. Bunun üzerine kuş...
2: Şakıyıp dans etmek de ne kelime? En güzelini, en alasını yaparım.
0: Demiş ve başlamış bir güzel şakımaya. Ötmüş, dans etmiş, havalara uçup taklalar atmış. Arkadaşını eğlendirmek için pek çok güzel şey yapmış. Sıkılmak şöyle dursun, tavşancık zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamış.
2: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Eğleneyim, sıkılmam geçsin diye ne güzel hareketler yaptın.
0: Demiş. Aradan biraz zaman geçmiş, hava kararmış, gece çökmüş. Tavşancığın diken batan ayağı birazcık sızlamaya başlamış. Arkadaşı kuş ne yapsa ne etse sızıyı geçirecek bir yol bulamamış. Tavşancık da ona...
2: Keşke acı biber olsa. Bir keresinde çok başım ağrıyordu. Bir acı...

0: Acı biber yedim, onun lezzetli acısı baş ağrımı unutturdu gitti. Şimdi de acı biber yiyebilsem, onun lezzetli acısı bana ayağımın sızısını unuttururdu.
1: Demiş, kuş da arkadaşına.
0: Sen kafana takma arkadaşım, canın acı biber istediyse ben senin için alasını bulur gelirim.
1: Demiş ve uçup gitmiş. Çevredeki tüm tarlaları gezmiş, kimin biberi en acı diye aramış, taramış, sonunda civarın en acı biberini bulup arkadaşı tavşana getirmiş. Tavşancık arkadaşına,
0: canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Bana acı biberi en alasından buldun geldin.
1: Demiş ve kırt diye ısırmış. Isırmasıyla biberi elinden atması bir olmuş. Bu biber öyle acıymış, öyle acıymış ki tavşancığın dili damağı uyuşmuş acıdan. Ayağının sızısını bir anda unutmuş unutmasına ama hemen arkadaşı kuşa çıkışmış.
0: Bu nasıl iştir? Birazcık acı biber olsa dedim, sen öyle bir biber getirdin ki aklım çıktı.
1: Diye söylenmiş, esmiş, gürlemiş. Kuş bu durum karşısında çok üzülmüş. Arkadaşına,
0: can arkadaşım, canım arkadaşım, acıktım dedin havucun en güzelini getirdim. Sıkıldım dedin, seni en iyi şekilde eğlendirmeye çalıştım. Acı biber yersem sızımı unuturum dediğin zaman da sana acı biberin en alasını getirmek istedim. Ben ne yaptıysam dostum için en iyisini yapmaya çalıştım.
1: Demiş. Ancak tavşan arkadaşının tüm iyiliklerini unutmuş. Bazen bu hikayedeki tavşan gibi bize yapılan iyilikleri bir anda unutuveririz. Dostlarımız, arkadaşlarımız bize karşı istemeden bir hata yaptıklarında, onları dinlemeden, neyi neden yaptıklarını anlamadan hızlıca bir yargıya varırız.
0: Oysa bize düşen karşımızdakini iyi dinleyip neyi neden yaptığını anlamaya çalışmaktır.
1: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet arkadaşlar, tavşan sakatlanınca onu kim tedavi etmişti?
2: Doktor Baykuş.
1: Tebrikler. Bir puan senin oldu.
0: Peki tavşan nasıl sakatlanmıştı?
2: Ayağına minik bir diken batmıştı.
0: Tebrikler küçüğüm. İki soruya da doğru cevap verdin. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı bugün arkadaşımız oldu.
2: Yaşasın.
0: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldun canım. Bu balon maketin. Bu da rozetin.
2: Çok teşekkürler.
3: Hey hey hey dikkat balonu. Arkadaşım en iyisi. Lay lay lay dikkat balonu.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
1: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
2: Gogola.
1: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne?
3: Degu.
1: Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabii ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız. Onu sevmemiz. Ona şarkılar söylememiz. Hagu'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Çogu koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hagu. Aşk olsun. Eyvah! Bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım! Çogu! Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya! Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular sorumluluklarımızı...

planlarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Google'lar.

0: gayret çocuklar.
1: Kaçacağım galiba Temel amca.
0: Hadi.
2: Hadi hemen. Hadi. Sakın pes etme.
1: Ne kadar büyük bir balık.
2: Evet ya. İlk kez bu kadar büyüğünü gördüm.
0: Subhanallah. Bakmayın çocuklar. Bu balığı tek başıma taşıyamam.

0: Emel amcam ve Eymen de görmeli. Hmm. Otlar görmemizi engellemiş hep. Aa. Ama ortaya çıktı sonunda.
1: Gerçekten çok güzel.
2: Sübhanallah. Ha? Otları temizleme zamanı gelmiş.

0: Ha? Buyur Temel amca, sana şerbet yaptım.
1: Allah razı olsun güzel kızım. Oh, çok da güzel olmuş. Aşağı indikçe şekeri artıyor bunun.
0: Demek ki şerbetin şekerini iyi karıştıramamışım.
1: Olsun. Yine de çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
0: Şeker karışmamış deyince aklıma bir şey geldi Temel amca.
1: Öyle mi? Ne geldi?
0: Okyanusta, Alaska körfezinde de tatlı su ve tuzlu su birbirine karışmıyormuş.
1: Öyle mi?
0: Evet, internette görmüştüm.
1: Sübhanallah.
2: Meraktan çatlayacağım.
0: Ben de. Temel amca neden sürekli Sübhanallah diyor acaba?
2: Hemen bakalım. Sübhanallah ne demektir? Sübhanallah, Allah sübhandır demektir. Yani her türlü kusurdan ve eksiklikten uzaktır. Allah'ın kainatı ve tüm canlıları yaratmasının karşısında kullarda oluşan şaşkınlık ve hayreti ifade etmek için kullanılır. Demek Temel amca bu yüzden böyle söylemiş.
1: Sübhanallah, sübhanallah.

0: Ya işte öyle.
1: Çok iyi demişsin anneciğim.
2: Çay var mı?
0: Olmaz mı? Ne oldu oğlum? Ayı mı kovalıyor?
2: Uzaylılar mı yoksa?
3: Arıları mı taktın yine peşine Zeki?
4: Tamam bir sakinleş de kendin söyle.
5: Spor yapıyorum.
4: Ne sporu bu saatte?
0: Yatacağız oğlum şimdi.
1: Sabah sporu yapsan daha iyi olmaz mı Zekiciğim?
5: Olmaz. Sabahları çok uykum oluyor. Hem sabah sporunu herkes yapar. Asıl mesele gece sporu yapmakta. Tabii.
1: Ama böyle yorgun olursan gece rahat uyuyamazsın.
0: Sonra da bizi de uyutmazsın. Gece dinlenemezsen de gündüz sersem gibi olursun.
5: Merak etmeyin canım ailem. Hiçbir şey olmaz bana. Tabii.
0: Ay dur başım döndü.
5: İki tur daha anne. Bir, iki, üç, dört, beş.
0: Dayıma bak be.
5: Bir, iki, üç, dört, beş.
4: Hadi bakalım yatma saati.
0: Gel dayı gel.

0: Eyvah, uzay gemisi motoru olmalı bu. Of dayı.
1: Zeki!
2: Uyan artık!
3: Of dayı, uykumuzu mahvettin.
4: Yusuf, kaldır dayını.
0: Dayı! Dayı! Kalk hadi.
5: Ne oldu? Beyin sana kusumlanıyor.

0: Uyandırılır mıyım?
1: Bir insan uyanmazsa 7 insan ve bir orman dolusu hayvan uyuyamayacak.
0: Senin bilmecelerinle uğraşamayacağım genç adam. Tabii.

0: Oh, ne güzel bir gün canım ailem. Oh. Neredesiniz ya? Uyanın millet. Kahvaltım nerede benim? Allah Allah. Ne oldu anneciğim? Gece spor yaparsan uyuyamazsın diye de ne oldu?
1: Evet. Uyutmazsın demeliymişim oğlum.
0: Gece sporunun faydaları işte. Gece sporumu yaptım. Uykumu güzelce uyudum. Dinç bir şekilde de uyandım. Siz de gece sporu yapmalısınız. Tabii.
2: Bu böyle olmaz. Gece boyunca horladın.
0: Yanlışın var ablacığım. Zeki asla horlamaz tabii.
1: Horluyorsun işte.
0: Horluyorsam ben niye duymuyorum anneciğim? Zekice bir soru sordum değil mi? Hadi bakalım cevaplayın.
3: Uyuduğun için duymuyor olabilir misin dayıcığım?
0: Olabilir. Cevap da zekice. Ama hayır. Kabul etmiyorum. Ben asla horlamam. Kendimi bilirim ya. Tabii.
2: Bak Zeki. Uyumadan önce yorucu aktiviteler yaparsan ya da sırt üstü yatarsan horlarsın. Bu çok normal. İnkar etmene gerek yok.
4: Bundan sonra bir daha gece sporu yapmayacaksın. Ve sırt üstü de yatmayacaksın.
1: Biz de rahat bir uyku çekeceğiz.
0: Azıcık yapsam.
4: Olmaz.
0: Bir. İki. Üç. Dört.
5: Of dayı. Yine mi gece sporu? Altı. Bak bu gece de uyutmayacaksın kimseyi ha.
0: Sen de yap yeğenim. Çok sağlıklı. Bir. İki. Üç, dört, beş. Bu gecelik bu kadar yeter. Uyuyabiliriz.
5: Sen uyursun da bakalım biz uyuyabilecek miyiz? Of dayı ya, yine başladın. Ne demişti annem? Sırt üstü yatma. İşte bu. Sorunu çözdüm. Baba! Dayıma bir şey oldu.
6: Boğazına bir şey mi kaçtı?
0: Oh be! Dünya varmış. Nefes almak. Ne güzel şeymiş.
4: Ah oğlum ah. Sen eniştene dua et de kurtardı seni. Nefes almak da farkına bile varmadığımız binlerce nimetten biri.
3: Derin bir nefes almak ağrımızı ve stresimizi azaltmaya yardımcı oluyormuş. Aa, bir de her gün 20.000 kere nefes alıp veriyormuşuz. Çok ilginç.
0: Ne? Cidden mi? Ben hiçbirini hatırlamıyorum.
2: Nefes almak bizim için hayati öneme sahip. Ama Allah bizi nefes almak gibi, kalp atışları gibi hayati davranışları...

0: kendiliğinden olacak şekilde yaratmış.
1: O yüzden farkına bile varmadığımız bu nimetler için de Allah'ımıza şükretmeliyiz.
2: Tabii, çok büyük nimet. Bir tanesini alamadım, feleğim şaştı. Tabii.
3: Burada serbest dalış yapanların nefes eğitimiyle uzun süre nefeslerini tutabildikleri yazıyor.
4: Serbest dalış profesyonelleri nefeslerini su altında 11 dakikaya kadar tutabilirler kızım.
3: Neyse anneciğim, sen bize anlatır mısın? Nasıl geliştirebiliriz nefesimizi?
0: Tamam, geçin karşıma. Şimdi normal nefesinizi ölçelim. Normal bir şekilde nefes alıp verin. Bir, iki, üç. 3 saniyede nefes alıp verdiniz. Şimdi bu süreyi arttıracağız. 4 saniye nefes alacaksınız ve 4 saniye nefesinizi tutacaksınız. 4 saniye boyunca da nefesinizi vereceksiniz.
5: Tamam, hadi yapalım.
6: Ben hazırım.
0: Başla. 1, 2, 3, 4. Tut nefesini. 1, 2, 3, 4. Şimdi yavaşça ver. 1, 2, 3, 4. Harikasınız. Bu şekilde çalışarak nefesinizi geliştirebilirsiniz.
2: Bunlarla herkes dalar. Balık Zeki'nin böyle oyuncaklara ihtiyacı yok. Tabii.
7: Boğulma yeter Zeki'cim. İş çıkarma başımıza.
2: Şakacı annem benim. Canım benim.
0: Hazır. Dalın.

0: kazanmak. Büyük nimet.
1: Ah Zeki. Bunu anlamak için illa da boğulmana gerek yok.
0: Nefes. Ne büyük nimet. Boğulan anlar onu. Allah vermiş bu nimeti. Zeki'yi bilir onu. Artık gece spor yapmam. Sırt üstü de hiç yatmam. Canlılara saygım var. Horul horul horlamam. Tabii.
2: Aferin çocuklar. Harikasınız.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğrendin?

0: Anneciğim, ütüyü evde unutmuşuz.
1: Dert değil kızım. Muhtar teyzen ne gerekiyorsa gelin yardımcı olayım demedi mi? Ben şimdi gidip ondan isterim.
2: Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, sandalyeler tamam. Şimdi sıra gidip düttütü sahneye çevirmekte. Garip ve sefa ortalıkta yokken gidip düttütü sahneye çevireyim.
3: Geç kaldın usta, geç kaldın, geç kaldın.
2: Eyvah, pusu kurmuş bana. Şimdi yakalarım seni. Demek gizli gizli yaklaşıp kumandayı kaparsın ha?
3: Kaptırmasaydın usta, kapanın elinde kalır usta.

0: Aman, amanın! Nerede kumanda?
1: Kaptırdın garip abi. Unuttun mu? Kapanın elinde kalır kumanda.

0: burada bekle kumanda. Hemen merdivenden iniyorum.
1: Teşekkürler Sefa. Kumandaya bu kadar kolay ulaşmayı beklemiyordum.
0: Ama bu olamaz.

0: kapa ver dedim.
1: Neden vereyim?
2: Şimdi kaparım o kumandayı.
3: Asıl ben kaptım.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Bugünün konusu cami müsabakaları mı? Nasıl bir şey acaba? Aklıma hiç fikir gelmedi.
1: Bugün kumanda kapmaca oynayışınızdan ilham aldım. Güzel bir fikrim var. Onu oynayalım.
0: Yatsıyı biri okusa, öğleyi diğerine desek?
1: Hayırdır efendi? Deminden beri neyi hesaplıyorsun?
0: Sorma hanım. Hani ben geçen gün ezanı köyümüzün çocuklarından birinin okumasına müsaade etmiştim ya.
1: Evet, çocukların camiye daha sık gelmesi için yaptığın güzel bir işti.
0: Öyleydi. Lakin şimdi tüm çocuklar ben okuyayım, ben okuyayım diye sıraya giriyor. Birini okutsam diğerinin hatırı kalıyor. Ne yapsam bilemedim.
1: İlahi bey, düşündüğün şeye bak. Cami müsabakaları düzenleriz. Kazanan okur ezanı.
0: Cami müsabakaları mı?
1: Evet, cami müsabakaları. Kim sahneye çıkıp bizimle oynamak ister?
2: Ben. Hacer teyze ben. Gösteriye geç kalmıştım. Nerede oturacağımı düşünürken sahnede yer buldum kendime. Yaşasın.
1: Harika. Sahneye çıkacak seyircimizi de bulduk.
0: Evet çocuklar, cami müsabakalarının birincisini bu sene başlatıyoruz. Yapılacak yarışlardan en çok kim birinci çıkarsa mükafatı o alır. Ezanı o okur. Anlaştık mı?
2: Anlaştık hocam.
1: O halde ilk yarışımız başlasın. Ağızda yumurta taşıma.

0: bir başla. Evet değerli izleyenler, yumurta taşıma yarışında sona doğru geliyoruz. Çocuklar kıyasıya mücadele ediyor, civan yarışı önde getiriyor. Derken amanın, o da ne? Civan yumurtasını düşürdü, şimdi Sefa birinci sırada.
1: Haydi bakalım Aslan Sefa.
0: Derken Sefa yarışı birinci tamamlıyor. Evet, ilk yarışımızın kazananı Sefa oldu.
2: Şimdi sıra geldi ikinci yarışmamıza. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Çocuklar arası çuval yarışı başlamak üzere. Üç, iki, bir, başla.
0: Evet, çuval yarışı başladı. Yarışı Sefa önde götürüyor. Amanın, Sefa düştü.
2: Evet kıymetli seyirciler, gördüğünüz gibi maşallah dediğimiz hemen tökezliyor.
0: Şimdi garip ve civan arasında birincilik mücadelesini görüyoruz. İkili son sürat bitiş çizgisine doğru geliyor.

0: kamerası belirleyecek.
1: Evet, son anda çektiğimiz fotoğrafa göre Civan kıl payı önde tamamlamış.

0: Dar alındı.
1: Geride kalan 6 mücadelede herkes 2 kez kazandı.
0: Hepsi 2'şer puanda.
1: Ve geldik gecenin son oyununa.
2: Kesin kazanacağım.
3: İyi olan kazansın.
4: Son oyun ne ki?
0: Yoğurt yarışı.
1: Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Son yarışımız yoğurt içinde çilek oyunu.
0: Evet, yoğurt içinde çilek oyunu için hazırız.
1: Çileği yoğurda koyduk ve yoğurdu bir güzel karıştırdık. Şimdi yarış başlayacak. Ağzıyla çileği önce bulan kazanır.
0: 3, 2, 1, başla! Evet, yarışmacılar çok hızlı başladılar.
1: Tepsiye koydum çilek. Mevla'dan diledim dilek. Çileği önce ben bulayım. Bu puanı kazanmam gerek.
5: Sefa! Sefa! Sefa!
0: Ve evet! Sefa buldu çileği. Kazanan Sefa oldu.
2: Hey, yaşasın! Ben kazandım.
1: Evet kıymetli izleyenler, bugün sizlere atalarımızın yadigarı olan eğlenceli yarışları izlettik.
0: Cami avlusu güzeldir, huzurdur, mutluluktur.
3: Ama o avluyu daha da güzel kılan
2: huzuruna huzur,
6: mutluluğuna mutluluk katan
1: tertemiz bakımı, kuşların cıvıltısı
0: ve çocuklarımızın şen kahkahalarıyla dolup taşmasıdır. İzledik, öğrendik, söyledik, eğlendik. Sürçülisan ettiysek affola.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin.
2: Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Tabi.
3: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Tabi. Zeki işler aşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
3: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayı?
4: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
4: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Tabii.
3: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si. Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
4: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Tabii. Bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
4: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
3: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
4: İyi o zaman, bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka göz çıkarmaz. Tabii. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
4: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
3: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
4: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
4: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
4: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
3: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
4: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır!
4: Mısır!

0: İşte yüzyılın en büyük icadı.
1: İlk kurban kim olacak acaba?
0: Kurban değil, denek, denek.
2: Bak, bak, bak.
0: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
2: Of ya, niye dayı?
0: Bacak yetmez. Tabii, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
3: Dayı.
0: Zeynep'cim.
1: Ne? Biri bana mı seslendi?
0: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
1: Size de bir uğultu geliyor mu?
0: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
3: Çok zevkli olacak.
0: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
4: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne? Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
1: Olmuyor.
4: Tekrar dene.
3: Ben demiştim.
4: Ay. Ay, ay.
0: En azından güzel mısır patlatıyor.
3: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
1: Beni de unutabilirsin dayıcım.
0: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
1: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
3: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
0: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
2: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
0: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
2: Ne icat edeceğiz?
0: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
2: Dayı.
0: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: Mis gibi kokular geliyor.
1: Kahvaltı yapalı çok olmadı. Hemen mi acıktın?
0: Aç olduğumdan değil baba. Çok güzel kokuyorlar.
1: Önce biraz dolaşalım. Sonra istediğini yeriz, olur mu?
0: Peki.
1: Ha? Zemzem nerede?
0: Ha? Zemzem. Zemzem.
1: Zemzem. Zemzem.
0: İşte. Zemzem. Dursana mübarek. Hadi gel omzuma. Buraları bilmiyoruz. Kaybolabilirsin. Babam söz verdi. Daha sonra yiyeceğiz. Hadi yarışalım. Yemek kokularını unutmamıza yardımcı olur.
1: Nefesim kesildi sizin peşinizde koşturmaktan.
0: Biraz spor yap baba. Yoksa daha çok nefes nefese kalırsın.
1: Oyunbazlık yapma. Ben sağlığıma hep dikkat ederim. Sporumu da yaparım.
0: Hı? Baba, biz Zemzem'le yarış yapacağız. İstersen sen de katıl. Bak, şurada bir ağaç var. Önce giden kazanır.
1: Yok oğlum, kalsın. Başka zaman. Bugün siz yarışın. Ben gelirim arkanızdan.
0: Zemzem, babamı formsuz yakaladık. Hadi bakalım, göster hünerini. Bir, iki... Zemzem, böyle olmaz. Saymayı bitirmedim ki. Senin kanadın varsa benim de ayaklarım var. Şimdi görürsün. O da ne? Bismillah. Hay Allah, nasıl oldu anlamadım. Zemzem, o da ne? Nereden buldun bunu? Ver bakalım. Aa, bu saatten dedemin de vardı. Ama bu biraz değişik.
1: Ne buldunuz siz? Verin bakayım bana.
0: Zemzem bir saat bulmuş baba.
1: Bu saat değil ki oğlum. Bu eski bir pusula. Değerli bir şey olmalı.
0: Pusula mı? Daha önce hiç pusula görmemiştim.
1: Biri düşürmüş olmalı.
0: Kim düşürdü acaba? Ben hemen birilerine sorup geleyim. Affedersiniz, bu sizin mi? Teyze, bu pusula sizden düşmüş olabilir mi?
2: Yok evladım, ben ne yapayım pusulayı?
0: Hay Allah! Yok, sahibini bulamadım.
1: Yanımıza alalım, cami görevlisine veririz. Kaybeden kişi oradan alır.
0: Tamam baba. Bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir ağaç böyle? Sanki kocaman bir ev gibi.
1: Hadi oyalanma oğlum.
0: Baba bir dur lütfen. Hep bir acele, hep bir koşuşturmaca.
1: İyi hadi, senin dediğin olsun. Neymiş o?
0: Baba şuna baksana. Kollarımla saramadım. Sen de gel.
1: Maşallah, şu çınar ağacına bak. Bu ağaç kaç yaşında dersin Murat?
0: Bilmem.
3: Hay Allah. Nerede bu?
0: Senin de yaşıt olabilir baba.
1: Yok oğlum, ne yaptın? Bu ağaç çok daha büyük.
0: Vay be.
3: Bu ağaç dedemden bile yaşlıdır delikanlı.
0: Şaka yapma amca. O kadar var mıdır?
3: Vardır tabii.
0: O zaman bu ağacın yaşı hesaplanamaz. Amca siz buralı mısınız?
3: Doğru bildin. Ben şu gördüğün caminin emektarıyım.
0: Biz de Ulu Cami'yi gezmeye gelmiştik.
3: İsterseniz ben size rehberlik yapabilirim.
0: Olur tabii ki.
3: Yahu az önce buradaydı.
1: Hayırdır bey amca?
3: Yeleğimin cebinde bir pusula vardı. Yıllar yıllar önce bir arkadaşım hediye etmişti.
0: Amca, yoksa bunu mu arıyorsun? Az önce yerde bulmuştuk.
3: Ah, işte bu. 2 saattir arıyordum. Sağ ol delikanlı.
0: Rica ederim amca.
3: Hadi gelin size camiyi gezdireyim.
1: Sizi yormayalım bey amca.
3: Yok canım, ne yorulması? Hem delikanlıyı minareye çıkarmadan göndermeyelim.
0: Minare mi? Amca şu an aklımı başımdan aldın. Minareleri hep merak ederim.
3: Hadi o zaman beni takip edin.
0: Amca biliyor musun, biz Kabe'ye gidiyoruz.
3: Öyle mi?
0: Uçakla değil ama.
3: Neyle peki?
0: Fülfülle.
3: Fülfül mü? O da kim?
0: Bizim motosikletimiz.
3: Allah iyiliğinizi versin. Motosikletle hacca mı gidilirmiş?
0: Sakın bunu Fülfül duymasın. Sonra sana güçlü motoruyla bir gürler. Rom!
3: Onu görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Hadi devam edelim.
0: Aa, abdest alma yeri caminin içinde mi?
3: Evet, bizim cami böyledir.
0: Baba, ağzıma su alırken boğazıma su kaçtı. Bir şey olur mu?
1: Bir şey olmaz.
0: Baba, galiba yüzümü 4 kere yıkadım. Bir şey olur mu?
1: En az 3 defa yıkadıysan bir şey olmaz. Hadi biraz hızlanalım.
0: Tamam baba. Zemzem. Dur, ne yapıyorsun? 2. kez abdest aldırdın bana.
3: Baksana, o da abdest almış.
0: Zemzem, orası cam. Zemzem, hayırdır, kendine yeni bir yuva mı buldun? Neyse, en güvenli yer burası senin için. Gözlerime inanamıyorum. Muhteşem bir yer burası. Allah Allah. İlginç. Emektar amca, bu resimde bir tuhaflık mı var?
3: Nasıl tuhaflık?
0: Bu resim sanki beni takip ediyor.
3: Bu resmin özelliği bu. Nereden bakarsan bak, kapının yüzü sana dönüktür. Çok, çok eski bir zamanda yapılmış.
0: Dışarıdaki çınardan da mı eski?
3: Hangisi daha eski bilemiyorum ama ikisi de eski.
0: Emektar amca, minare. Minareye ne zaman çıkacağız?
3: O kadar söz verdik. Hadi gidip çıkalım.
0: Bey amca, ben bu kadar karanlık hayal etmemiştim.
3: Az kalmış olmalı. Bayağı çıktık.
0: Dön, dön, dön. Başım döndü.
3: Anlaşılan daha önce hiç minareye çıkmadın.
0: Yok, hiç çıkmadım. Dur, dur. Bir defa çıkmıştım. O da asansörlüydü.
3: Öyle minareye mi çıkılırmış? Basamakları tek tek çıkacaksın.
0: Amca, inan çok kolay olmuştu. Saniyeler içinde yukarıdaydık.
3: O sayılmaz delikanlı. Hem böylesi daha heyecanlı değil mi?
0: Allah! Ödüm koptu. Haklısın amca, daha heyecanlı.
3: Minarenin içi güvercin yuvalarıyla dolu. Birden havalanırlarsa korkmayın.
0: Keşke bunu yüreğim ağzıma gelmeden önce söyleseydin.
1: Yuvalarına basmamaya dikkat edelim.
0: Zemzem, Zemzem neredesin? Ne işin var orada Allah aşkına? Yanımdan ayrılma sakın. Olur mu Zemzemcik?
3: Işık göründü. Geldik sayılır.
0: Gelelim artık emektar amca. Harap olduk. Aman ya Rabbim. Çok güzel. Ben bir dolanayım bakalım. Baba, bakamıyorum. Çok yüksek.
1: Gerçekten çok yüksekmiş. Dikkatli olmak lazım.
0: Zemzeme göre hava hoş. Tabii sen alışkınsın yükseklere.
1: Sağ ol bey amca. Size zahmet oldu.
3: Estağfirullah, ne zahmeti. Siz sağ olun. Bana kaybolan pusulamı geri verdiniz.
0: Emektar amca, sen kaybetmiştin. Biz de Zemzem'le bulduk. İyi ki yanımızdan geçtin. Yoksa seni nasıl bulup verirdik?
3: Pusulayı sana hediye etmek istiyorum. Bence

0: Sizin buna daha çok ihtiyacınız olacak.
1: Bana mı? Amca, bunu kabul edemem. Senin için çok önemli bu pusula.
0: Olsun. Al hadi. Yolculuğunuzda kıbleyi bulmanıza yardımcı olur. Hem bilirsin, hediyeleşmek sünnet.
1: Biliyorum amca. Teşekkür ederim. Zemzem. Emektar amca onu bana verdi. Getir buraya Zemzem.
2: Bu ikisinin oyunbazlıklarıyla bu yolculuk bitmez bey amca.
1: Dalga geçme baba ya. Zemzem, hadi gel barışalım. Affettim seni.
2: Murat, sen de kuşla bir oluyorsun.
1: Ama baba pusulayı alıp ta bulduğumuz yere kadar götürmüş.
0: Ama şimdi aranızı düzelttiniz değil mi?
1: Zemzem, barıştık mı? Aslında ben bir şey yapmadım. Neden böyle davranıyorsun anlamadım. Şimdi buna hayır diyemeyeceksin. Aferin Zemzem. Hem zaten küs kalmak iyi bir şey değil.
2: Küslük müslük kalmadığına göre artık yola çıkabiliriz.
1: Aa, emektar amca, tanıştırmayı unuttum. Bizim Fülfül bak bu.
0: Maşallah. Oldukça güzel bir motosikletmiş.
1: Sen bir de onu yolda gör. Yol tutuşu, dengesi, dayanıklılığı efsanedir.
0: Kazasız, sorunsuz bir yolculuk olur inşallah.
2: Hadi Murat, yana geç de yola çıkalım artık.
1: Emektar amca, her şey için teşekkür ederiz.
2: Allah'a ısmarladık bey amca.
0: Güle güle. Sizinle tanışmak beni çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun.
1: Oo, Zemzem nerede? Sürekli bir yerlere takılıp kalıyor. Baba, onu gördün mü ha? Aa, pusulayı yine kapmış. Zemzem, sen taktın bu pusulaya. Ver onu bana.
2: Yine başladık.
1: Aa, Zemzem. Demek sen bunun için uğraşıyordun. Bilemedim Zemzem, özür dilerim. Biz hazırız baba. Oyalanmayalım da gidelim.
2: Hadi oradan oyunbaz.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her

0: Hadi bakalım. Hayırlı olsun.
1: Amin. Dede, hava soğuk diye kışın bahçeye çıkamıyorduk ya. Cemre'nin oyun planlarını gerçekleştiremiyorduk.
0: Zülm evladım. Şimdi bu verandada gönlünüzce oynayabileceksiniz.
1: Cemre'nin gönlünce.
2: Dede, neden kaf kafa fırlatıyorsun? Aa, verandaya yağmurluk mu giydirdiniz? Harika!
1: Hem yağmurluk, hem rüzgarlık, hem de soğukluk giydirdik canımın içi.
2: Ya, ne tatlı dede ve abisiniz. Artık kışta da oyun oynayabileceğiz abi. Çok mutlu ol.
1: Çok mutluyum zaten kardeşim.
0: Hadi gelin depoda birkaç parça eşya bakalım kış bahçemize.
2: Kış bahçemiz.
0: Kışın kilim üstünde üşürsünüz evladım. Bu sandalyeleri alalım, bunlara oturun.
1: Çok mantıklı.
2: Aa, güneş! Ay canım güneşim, buz gibi olmuşsun. Seni gökyüzüne asalım da biraz ısın.
1: Güneş mi?
2: Evet, yaz bahçemizde güneş var. Kış bahçemizde de olsun.
1: Ama o güneş değil ki, gemi dümeni.
2: Hayır, bu güneş. Bak, bunlar da ışıkları.
1: O güneş değil canımın içi. Bizim arabamız var ya hani. Babam, annem, dedem onu nasıl hareket ettiriyorlar?
2: Bismillah diyorlar.
1: Bismillah diyorlar. Çok doğru. Ama arabayı yönlendirmek için böyle aynı buna benzer bir şey kullanıyorlar ya.
2: Aa, evet. O da güneş gibi.
1: Ha işte. Arabayı yönlendiren o parçaya direksiyon diyoruz. O nereye dönerse araba da oraya gider. İşte bu da gemilerin direksiyonu.
2: Peki ama kış bahçesinin güneşi olmayacak mı?
1: Kış bahçesine yağmurluk giydirdik ya. O şimdilik bizi korur. Havalar çok soğursa bir ısıtıcı takarız.
2: Tamam, güneş hava soğuyunca takarız. Ama ben bununla yine de oynamak istiyorum.
1: Bu dümenle nasıl oynayacağımızı biliyorum. Hmm.

0: Evet, oku bakalım Cemre. Gemimizin adı neymiş?
1: Ah abi, her şeyi ben mi yapacağım? Hem ben okuma bilmiyorum. Yalnız kendi adımı. Cemre! Ya, çok teşekkür ederim. Hep gemimin adını Cemre koymak istiyordum.
2: Hadi Denizli'le rast gelsin.
1: Bu gemi iki kişilik değil ki, çok kişilik.
2: Benim başka işlerim var cimcime. Hadi hava bozmadan yola koyulun siz.
1: Peki dede, sen bilirsin.
0: İleride fırtına görünüyor Cemre. Zorlu bir yolculuğa hazır mısın?
1: Hazırım abi.
0: Tam yol ileri.
1: Bahçe duvarına mı tırmanacağız?
0: Hayır Cemre, duvar falan yok. Duvara unut. Önümüzde uçsuz bucaksız bir deniz var.
1: Hani nerede?
0: Hayalimizde Cemre. Burası gerçek bir gemi değil. Bahçede deniz değil. Ama biz hayal ediyoruz.
1: Hayır abi, burası gerçek bir deniz. Bak, şurada yunus balıkları var. Zıplıyorlar abi, bak.
0: Aa, evet kardeşim, görüyorum. Biraz daha yaklaşalım ister misin?
1: Evet, evet. Abi dikkat et, başka gemiler de var.
0: Ah kardeşim, iyi ki uyardın. Biraz daha hızlanmamız lazım.
1: Ha, nasıl hızlanacağız abi?
0: Yelkenleri açmalısın.
1: Nasıl?
0: Halatı çek Cemre.
1: Hangi halatı? Yelkenleri açıyorum abi. Sıkı tutun.
2: Ne fırtınaydı ama. Sizi endişeyle izledim sahilden.
0: Cemre'nin hayal gücü inanılmaz dede. Bu oyunda çok eğlendim. Uykusu gelmese ben daha devam etmek isterdim.
2: Onun uykusu gelmedi Çelebi. Yavrucuğunun uykusu geldi.
0: Ama verandadaki koltuğa oturur oturmaz uyuyakalan kim?
2: Bu deniz yolculuklarını kısa tut evlat. Cimcimeyi bir daha taşımak zorunda kalırsam belim tutulacak.
0: Allah korusun dede. Ben deniz kuvvetlerinden emekli oldum zaten. Merak etme.
2: Hadi bakalım kaptanı Derya. Emekli oldum madem. Bir hamam yaptır da sefasını sürelim.
0: Kaptanı Derya ne demek dede?
2: Osmanlı'da donanmanın yani deniz kuvvetlerinin başındaki kişiye verilen addır.
0: Ya! Barbaros Hayrettin Paşa gibi mi?
2: Aynen öyle.

0: 아멘.
1: Hızır Reis, bilinen adıyla Barbaros Hayrettin Paşa, 1478 yılında Midilli'de doğmuş ve 1546 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan Hızır Reis, Cezayir ve Tunus'u fethetmiştir. Ayrıca Preveze Deniz Savaşı'nı kazanarak Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini pekiştirmiştir.
0: Bu türbe burada unutulmuş gibi yapayalnız duruyor ama.
1: Çok haklısın evlat. Aslında bu türbe Barbaros tarafından yaptırılan konak, medrese ve hamamla birlikte inşa ettirilmiştir. Ancak günümüze yalnızca türbe ulaşabilmiştir.
0: Bu yazı Arapça mı dede?
1: Evet evlat.
0: Ne anlama geliyor?
1: Ya Rab, ona rahmet kapılarını aç.
0: Amin.
1: Amin.
0: Dede, Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaşadığı yıllar sanki Mimar Sinan'ın yaşadığı yıllarla aynı.
1: Aferin evlat, dikkatin fevkalade.
0: O zaman?
1: Evet evlat. Bu türbe Barbaros Hayrettin Paşa'nın kendi isteği üzerine Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
0: Sinan eseri işte, biliyordum. Hadi dede, içerisini de görelim.

0: Dede, bu örtünün üzerindeki yazılar ve işaretler ne anlama geliyor?
1: Bu örtü Barbaros Hayrettin Paşa'nın kullandığı sancak nişanı. Burada Saf suresinin 13. ayeti yazıyor. Anlamı şu, seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele.
0: Ya, sancağı yazmak için ne güzel ayetler. Ayetin sonunda da ya Muhammed yazılı değil mi?
1: Aferin.
0: Bunlar da 4 halifenin isimleri. Peki bu kılıca benzeyen şey ne dede?
1: O Hazreti Ali'nin çift başlı kılıcı Zülfikar'dır evlat.
0: Aa, evet. Kubbesi ne kadar güzel. Renkli pencereler de harika.
1: Ya.
0: Ahşap pencereler de çok şık. Mimar Sinan yapınca her yer saray gibi görünüyor dede.
1: Ay yaşa.

0: Kimikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: As da tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Dua! Dua!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, kara başta tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikayede böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
4: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Çok iyi saklanmışsın ama. Acaba dolabın arkasına saklanmış olabilir misin? Dur, şuraya da bir bakayım. Aa, burada yoksun. Yoksa tülün arkasına mı saklandın sen? Aa, burada da yoksun.
1: İşte buradayım.
0: Sen güneş gibi parıldıyorsun.
1: Evet, çünkü ben bir güneşim.
0: Sen ne zaman güneş oldun?
1: Aslında ben şakacıktan güneş oldum. Okulda bir tiyatro oyunumuz var da.
0: Tamam, anladım. Sana da o oyunda güneş rolünü oynamak düştü. Peki nasıl oynayacaksın? Biraz gösterir misin?
1: Önce sahneye giriyorum. Seyirciyi selamlıyorum. Sonra da şöyle diyorum. Güler yüzlü bir gezegenim. Kendi etrafımda dönerim. Çok güldüğümde kızarır elmalar. Sonra top top olur dondurmalar. Bildiniz değil mi ben kimim? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.
0: Tebrikler! Çok güzel oynadın. Ayrıca şiirini de çok beğendim.
1: Beğendiğine sevindim. Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
0: Etrafını aydınlatamadığı için üzülen ateş böceği Işıl'ın hikayesini anlatacağım.
1: Işıl da güneş gibi mi olmak istiyormuş?
0: Hayır, o sadece diğer ateş böcekleri gibi yanıp sönmeyi çok istiyormuş.
1: Dur, hemen başlama. Şu kostümü çıkarıp geliyorum hemen.
0: Hazırsan başlayalım mı?
1: Ben hazırım zaten. Senin anlatmanı bekliyorum.
0: Ayşe, ateş böceklerinin karın bölgelerinin altında etrafa ışık yayan göze, yani küçük bir oda olur. Işıl'ın gözesi olmadığı için etrafına ışık yayamıyormuş.
1: Ve bu yüzden akşam olduğunda önünü göremiyormuş.
0: Aslında önünü görüyormuş da Işıl, başka bir şey yapamadığı için üzülüyormuş.
1: Arkadaşlarıyla ışık oyunu oynayamadığı için mi üzülüyormuş yoksa?
0: Ne? Işık oyunu mu? Ben bu oyunun ismini ilk defa duyuyorum.
1: Öyleyse sana bu oyunun nasıl oynandığını göstereyim.

0: uzun sürmemiş. Çünkü bir arkadaşı ona şöyle demiş: diğer ateş böcekleri gibi etrafını aydınlatamadığın için üzülüyorsun ve sırf bu yüzden surat asıyorsun. Biliyor musun, sana somurtmak hiç yakışmıyor.
1: Işıl böyle mi yapıyormuş?
0: İşte hemen hemen onun yüzü de bu şekilde oluyormuş. Neyse, Işıl o arkadaşına ben de diğer ateş böcekleri gibi etrafımı aydınlatmak istiyorum ama demiş.
1: Anladım. Işıl el feneri gibi etrafını aydınlatmak istiyor.
0: Öyle de diyebiliriz. Arkadaşı Işıl'a bak demiş, eğer istersen sana etrafını aydınlatmanın başka bir yolunu da gösterebilirim. Işıl heyecanlanmış ve hadi söylesene etrafımı aydınlatmanın yolu nedir diye sormuş.
1: Ay, ben de çok heyecanlandım şimdi. Peki Işıl'ın arkadaşı ne cevap vermiş?
0: Işıl'ın arkadaşı sadece tebessüm demiş. Işıl şaşkın şaşkın arkadaşının yüzüne bakıp söylediğinden hiçbir şey anlamadım ki demiş.
1: Ben de bir şey anlamadım.
0: Ayşe, hani Işıl hep yüzü asık geziyordu ya.
1: Evet, bunu daha önce söylemiştin.
0: Aslında Işıl'ın arkadaşı ona tebessüm etmenin, yani gülümsemenin kendisine ve çevresindeki canlılara iyi geleceğini söylemek istemiş. Sonra arkadaşı ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Bir ayna getirip Işıl'a bu aynaya bakmasını söylemiş. Işıl da aynaya bakınca kendi somurtkan yüzünü görmüş. Arkadaşına dönüp şöyle demiş: bu ayna beni çirkin gösteriyor.
1: Öyleyse arkadaşı başka ayna getirsin.
0: Arkadaşı başka ayna getirmemiş ve ona şimdi de aynaya gülümseyerek bakar mısın demiş. Işıl bu kez aynaya gülümseyip baktığında böylesi daha güzel diye teşekkür etmiş.
1: Yani Işıl sonunda gülümsemenin kendini daha da güzelleştirdiğini anlayıvermiş.
0: Hem de çok iyi anlamış. Işıl o günden sonra suratını hiç asmamış. Yaşadığı yerdeki canlılara güler yüzle selam vermiş. Yine onların selamını güler yüzle almış. Tıpkı güler yüzlü gezegen Güneş gibi etrafına neşe ve mutluluk saçmaya devam etmiş.
1: İğne mine yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Burada hiç ayna yok Rıkkımız. Nereye getirdin bizi? O tarafa baktık. Gel buraya, zaman tükeniyor. Yine ne oldu? Neyi gözden kaçırdığımı bir anlasam. Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Bilmecenin cevabı ayna. Gösterdiğin yerdeki aynaların hepsine baktık. Orada hiç ipucu yok. Tamam, sen kazandın. Önden buyur. Seni izliyorum.

0: aramaya başladığımız yerdeyiz. Bu aynayı kontrol ettik Rıkkımız. Burada bir şey yok. Üzgünüm ama bu sefer yanılıyorsun.
1: Ali, az zamanın kaldı. Ali, duyuyor musun? Aa!
0: Bana mı seslendin?
1: Zaman daralıyor diyorum.
0: Biliyorum. Bilmeceyi çözdüm ama çok ayna var. Hangisi doğru olan bulamıyorum.
1: Öyle göz önüne koyacak değiliz ya. Biraz daha ara.
0: Aramaktan başım döndü.
1: Unutma, bulmaca için kum saati kadar zamanın var. Ve ancak son parçayı bulduğunda aşağı inebilirsin.
0: İyisi mi aramaya devam edeyim?
1: Kum saati akıyor.

0: Yine göze alıyorum. Her şey hazır. Öyleyse kayıt. Merhaba arkadaşlar. Caner ile Curcuna kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Yeni bir yayında rastgele gezip çat kapı yerler göreceğiz. Bakalım bugün durağımız neresi olacak? Dön dön dön. Hop. Kedi Atikli. Ve günün şanslı yeri arkamda gördüğünüz eski kitapçı. Bekle bizi Arifane Saf. Curcuna takipçileri sana geliyor. Eğlenceye hazır olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası tıka basa eski kitaplar ve eşyalarla dolu. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor.
1: Ha? İlk olarak bana bakabilirsin.
0: Hayırlı işler. Ben Caner, takipçilerim için çekim yapıyorum.
1: Takipçi mi?
0: İnternetten kanalımı izleyenler. Adı Caner'le Curcuna. Eğer izin verirseniz çok mutlu olurum.
1: Olur. Dilediğin gibi gezebilirsin.
0: Harika. Arkadaşlar, çok sıcakkanlı karşılandık. İznimizi aldık. Şimdi size bu gizemli yeri tanıtmaya başlıyorum.
1: Gizem arıyorsan üst kattan başlayabilirsin.
0: İçimden bir ses efsane bir yer keşfettiğimizi söylüyor.
2: Oh, aynadaki kendimi görmekten sıkıldım.
0: Bakalım üst katta bizi neler bekliyor. Bakın burada bir arkadaşımız var. Belki bize yardım eder. Ben Caner, nasılsın?
2: İyiyim. Ne yapıyorsun?
0: Kanalım için çekim yapıyorum. İzleyenlere el sallasana.
2: İzleyenler mi? Kim izliyor ki?
0: Şu an kimse izlemiyor.

0: Neyse, birazdan gelirler. Sen ne yapıyorsun burada?
1: Bulmaca çözüyorum.
0: Efsane bir gün olacağını biliyordum. Ben de yardım edeyim mi?
1: Olur. İlk bulmaca bu bilmece.
0: Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Fotoğraf, yoksa gölge mi? Arkadaşlar, siz de cevapları yorumlara yazabilirsiniz. Dur, söyleyeceğim. Anı. Ama bakınca anıyı göremezsin.
1: Aslında ben ayna olduğunu düşünüyorum.
0: Ah, ayna. Doğru ya. Ben de şimdi ayna diyecektim. Bilmeceyi bildik. Şimdi ne olacak?
1: Bizi bulmacanın ikinci adımına götürecek aynayı bulacağız.
0: Arkadaşlar, efsane bir başlangıç yaptık. Hemen bir ayna bulmaya gidiyoruz.
1: Bekle, herhangi bir ayna değil.
0: Köpek, sen nereden çıktın? Biri bana yardım etsin.
1: Caner, Rıkkımız o. Kötü bir niyeti yok.
0: Biri polisi arasın. İtfaiye, ambulans.
1: Rıkkımız, dur.
0: Tamam, teslim oldum. Gelme artık. Ali!
1: Rıkkımız!
0: Sen bunu mu istiyorsun?
1: Rıkkımız yine yaptın numaranı. Bunca zaman aynayı göstermeye çalışıyordun.
0: Beni iyi koşturdun. Arkadaşlar, sizi Rıkkımız'la tanıştırayım. Onun yardımıyla bulmacada ilerliyoruz.
1: İkinci ipucu burada.
0: Bakayım.
2: Bu aynanın 4 kardeşi daha var. Daha derine baktığında her kardeş sana bir hediye verecek. Hediyelerini al, kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirine kavuştur. Son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek. Bilge.
1: Ben bir şey anlamadım.
0: Arkadaşlar, aranızda bilmeceyi çözen olursa hemen yorumlara yazabilir.
1: Hani kimse izlemiyordu?
0: Şimdilik izlemiyor. Ne olur ne olmaz. Belki birileri yayını görür.
1: O zaman sadece ikimiz varız. Gidip aynanın diğer kardeşlerini bulalım. Ne yapıyorsun öyle?
0: Derinlere bakmaya çalışıyorum. Notta derinlere bak demiyor muydu?
1: Diyordu.
0: İyi işte. Ben de aynadan bakıp altta yansıyan neymiş bulacağım.
1: Bilmecedeki derin altta demek mi?
0: Denizdeyken nereye derin diyoruz?
1: O denizde. Biz aynaya bakıyoruz.
0: Ha deniz ha ayna. Yaşasın. Biri yayına katıldı. Bilge diye biri. Merhaba Bilge. Yayınıma hoş geldin. Kum saati mi? Neyden bahsediyor?
1: Bilge bu. Alt katta karşılaşmadın mı?
0: Şu Bilge.
1: Zaman azalıyor. Doğru aynaları bulduğumuzda bize bir şey gösteriyor olmalı. Bir mesaj, not, harf, rakam.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Bu ödül harfi. İyi yakaladın Caner. Şimdi sırada diğer kardeşler var.
0: Kartal bakışlarımdan hiçbir şey kurtulamaz. Arkadaşlar, bulmaca konusunda çıkmaz sokağa girdik.
1: Hisa, Sahi, Ahsi.
0: Ali bulduğumuz harflerle kelime oluşturmaya çalışıyor. Fakat daha gizemi çözmemize bir yardımı olmadı. Akşam oluyor ve ışık azaldığı için görüntü kötüleşti arkadaşlar.
1: Anlamıyorum. İpucunda hediyeleri al ve kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirlerine kavuştur diyordu.
0: Ali, şunu tutar mısın? Ben bir lamba ya da ışık bulayım.
1: Harfleri aldık ama harfler anlamlı şekilde birbirine bağlanmıyor.

0: Belki bu iş görür. Çalışıyor.
1: Elle tutulmaz bir bağ.
0: Bu çok yorucu. Burada hiç lamba yok mu?
1: Devam et Caner. İpucundaki elle tutulmaz bağ ışık.
0: Işık mı?
1: Fenerin ışığı aynaya yansıyor. Hadi daha hızlı çevir.

0: son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek.
1: Ha, son harfi bulduk.
2: Nedir durum?
3: Galiba yetişemeyecekler dedi.
2: Ler mi? Neden çoğul konuştun?
3: Ali'ye yeni bir arkadaş yardım ediyor.
2: Maşallah. Arkadaş berekettir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. İnşallah birlikte kalkarlar altından.
3: Allah söyletti. Geliyorlar.
0: Arif baba, bu arkadaşım Caner.
2: Hoş geldin Caner.
1: Hoş buldum.
0: Bulmacayı birlikte çözdük.
2: Maşallah, barekallah. Bugün güzel bir bulmaca çözdünüz. Hadis peygamberimiz Hazreti Muhammed'in söz ve davranışlarına ve bunları inceleyen bilime denir. Resulullah Efendimiz her çocuğun iyiyi kabullenmeye ve güzeli benimsemeye meyilli bir tabiatta yaratıldığını buyurur. Siz de onun gösterdiği yoldan şaşmayın, olur mu? Lakin beni hazırlıksız yakaladınız. Bu Caner'in olsun. Ali, sana da yarın bir tane alıp geleyim.
1: Sağ ol Arif baba. Allah razı olsun.
3: Caner, bugünün anısına birlikte bir fotoğrafımızı çekersin artık.
1: Çekiyorum.

0: Aleyküm.
1: Yasin. Sadakallahülazim.
0: Kur'an okuduğunu görmedim, kusura bakma. Estağfurullah Harun. Aleyküm selam. Ne var ne yok dostum? Ne olsun işte, ezber tekrarı yapıyordum. Oku oku. Sen de okuyacaksın galiba.
2: Tabii ki. Memlekete okumuş adam lazım sonuçta. Duydun mu?
0: Ben bir şey duymuyorum.
2: Öyle değil yahu. Konuşulanları duydun mu?
0: Ha, yo, duymadım.
2: Dışarıda Hakkı Baba ve Selim Hoca konuşuyordu.
0: Ne diyorlardı?
2: Ulu camiye bir şey gelecekmiş.
0: Ne gelecekmiş?
2: Bir şey işte.
0: İyi de ne?
2: Uf, söyleyemiyorum onu. Zor bir kelime.
0: Neyle ilgili peki?
2: Sanki komikle başlıyordu. Müftülükten mi geleceklermiş neymiş? Neydi ya? Buldum. Komik yosun gibi bir şeydi.
0: Komik yosun mu?
2: Değil.
0: Öyle dedin ama.
2: Onun gibi bir şey dedim.
0: Komik yosun, komik yosun. Ha, komisyon olabilir mi?
2: Aynen dostum. Tam olarak o.
0: Allah Allah. Neden geleceklermiş ki?
2: Önemli değil dedi Hakkı Baba. Ulu Cami'yi ve medreseyi biraz gezeceklermiş.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar. Ha, bir de sana Kur'an okutacaklarmış.
0: Ne? Bana Kur'an mı okutacaklar?
2: Evet, ne oldu ki?
0: Ama bana kimse bir şey demedi.
2: Şimdi diyecekler işte.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm
0: Aleyküm
2: selam
0: selam
2: Hakkı
0: Hakkı
2: Baba.
0: Baba.
3: Emin?
0: Biliyorum Hakkı Baba.
3: Oo, haberciler çok hızlı maşallah. Değil mi Harun?
2: Aynen Hakkı Baba.
3: Neyse, konu bilindiğine göre bana müsaade.
0: Ne zaman geleceklermiş Hakkı Baba?
3: Aa, onu söylemediler mi? Aşk olsun.
2: O kısmı duymamışım.
3: Yarın gelecekler inşallah. Kur'an'dan bir yer seç de gönüller mest olsun.
0: İnşallah ama...
3: Hadi hadi, korkacak bir şey yok.
0: Sen öyle diyorsan öyledir Hakkı Baba.
3: Ben sana güveniyorum.
2: Ben de güveniyorum.
0: Ben de güvensem keşke.
4: Aman, dert ettiğin şeye bak Beymin. En iyi bildiğin iş bu.
0: Ama hazırlıksız yakalandım Zehra abla.
2: Dostum hazırlık dediğin ne ki? Sanki uzaya çıkacaksın da atmosfer koşullarına alışman zaman alacakmış gibi davranıyorsun. Ne?
4: Lütfen sen örnek verme Harun.
0: Bence de.
2: Ya arkadaşlar, Emin zaten aramızda en iyi Kur'an okuyan kişi. Biraz çalıştı mı tamamdır.
4: Aynen öyle.
5: Çocuklar.
4: Hoş geldin hocam. Çay getireyim mi?
5: Aman diyeyim Zehra. Zaten içe içe midem davul gibi oldu.
2: Ama seversin hocam.
5: Öyle de sen hiç Hakkı Baba'yla çay bahçesinde bir saat oturdun mu?
0: Eyvah eyvah.
5: Sizde ne var ne yok?
2: Emin stresli hocam.
5: Neden?
4: Kur'an okuyacak diye.
5: Aman be çocuklar. Sıkıntıya bak. Sanki dünyaya uzaylılar saldırmış da Emin'den dünyaya koruma kalkanı yapmasını istemişiz gibi davranmayın.
2: Ha? Bakın.
0: İlginç bir örnek
4: gibi.
2: Yok ya. Bana gelince Harun sen örnek verme. Selim Hoca'ya gelince ay ne kadar da ilginç bir örnek.
5: Emin. Hakikaten stres yapacak bir şey yok. Kendine bir aşır seç, birkaç kez oku, oldu bitti.
0: Öyle ama...
5: Aması falan yok. Halledersin sen. Neyse, hadi bana müsaade. İkindiye
0: Of ya.
6: Emin, kitap lazım mı diyorum, bir kilo alayım diyorsun. Nasılsın diyorum, güzel olmuş diyorsun. Selam verdim, ona bile nasıl ya diye cevap verdin.
0: Kafam yerinde değil Fatma abla ya.
6: İyi de Böyle stres yapmaya devam edersen senin için gerçekten zor olacak.
0: Zor derken?
6: Herkesin önünde bir şey yapmak kolay değildir. Şaşırırsın Allah korusun.
0: Ne? Şaşırır mıyım? Yapma ya. Ne yapacağım ben şimdi?
6: Hayda. Sakinleştireyim derken daha da paniklettim seni.
0: Ama Fatma abla, ben orada yanlış okursam eğer sadece ben değil, Hakkı baba da mahcup olacak.
6: Selim hoca da.
0: Doğru valla. Bittim ben.
6: Ay, yine paniklettim seni ya.
0: Mahvoldum ben.
6: Ay benim dilime eşek arısı soksun.
4: Demek heyecanı yenecek yöntem istiyorsun.
0: Evet Zehra abla.
4: Biraz temizlik işi yapmak iyi gelir diyorlar.
2: Akıllıya bak. Kendi işini yaptıracak adam arıyor.
4: Bol bol kahve iç.
0: Zaten dün heyecandan fazla uyuyamadım. Bir de bol bol kahve içersem bir hafta uykum kaçar.
2: Tabii tabii duyduk. Uykunda konuşmuşsun bile.
4: Kim dedi?
2: Hakkı baba.
4: Ne demiş uykusunda?
2: Komiksiyon demiş durmuş.
4: Ne? Komiksiyon mu?
2: Ya da öyle bir şey işte.
0: Aman çocuklar ya. Ciddi ciddi bir şeyler yapmam lazım.
4: Kabak çekirdeği iyi gelir diye duydum.
2: Kabak mı?
4: Ama çekirdeği. Kabağı tüm yemeyeceksin.
0: Tamam. Kabak çekirdeği alayım hemen ben.
2: Hepsini yedi ya.
0: Çocuklar.
4: Efendim?
0: Bende bir değişiklik yok. Hatta artık karnım da ağrıyor.
4: Hayda.
2: Ne yapacağız ya?
0: Bilmem.
7: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam.
0: Hoş geldin Hacer teyze.
7: Hoş bulduk Emin. Kur'an dinletisi yapacağınızı duydum. Sana zencefil, bal, limon karışımı yaptım.
2: Heyecanlı iyi mi geliyor?
7: Yoo,

0: Emin?
1: Buyur hocam.
0: Öğle ezanı okudun, farkında mısın?
1: Evet hocam, ne oldu ki?
0: Emincim, öğle ezanı Rast makamında okunur. Sen Hicaz makamında okudun.
1: Gerçekten mi?
0: Çok önemli değil. Sonuçta kıraatinde bir hata yoktu. Ama sen bu kadar dalgın değildin.
1: Şey hocam...
0: Şu komisyona Kur'an okuma meselesi mi?
1: Evet hocam.
0: Anlaşıldı. Sen bayağı bir stres yapmışsın.
1: Yaptım vallahi hocam.
0: İyisi mi, sen biraz dışarıda takıl. Kafan dağılsın.
1: İnşallah.
0: Ama önce öğle namazı.

0: Aleyküm selam Hakkı Baba.
1: Ne o evlat? Bu şekilde durmak iyi mi geliyor?
0: Çok da iyi geldiği söylenemez. Ama Fatma abla iyi gelebileceğini söyledi.
1: Bütün gün buradaymışsın diye duydum.
0: Öyle vallahi. Biraz stres yaptım Kur'an tilaveti için.
1: İyi de böyle durmakla eline ne geçecek?
0: Bilmem. Belki heyecanım azalır. Heyecanlanır da okuyamazsam. Sen de Selim Hoca da benim yüzümden mahcup olursunuz.
1: Ne alakası var? İnsan bu. Hata yapacak tabii.
0: Sizi üzmek istemem.
2: Bak Emin, bizler hatasız değil, hatalarımızdan ders çıkaran ve hata yapmamaya gayret gösteren kullarız. Hata yapmak seni üzmemeli. Hatta bazen hata yapmak insanı güçlendirir.
0: Nasıl yani?
2: Bazen doğruyu bulmak için defalarca hata yaparız. Edison ampulü kaçıncı denemede çalıştırdı biliyor musun?
0: Kaçıncı?
2: 1000.
0: He? 1000 mi?
2: Evet, 1000. Bu da demektir ki Edison Efendi tam 999 kez hata yapmış.
0: Bu konuşma bana çok iyi geldi Hakkı Baba. Allah razı olsun.
2: Amin. Cümlemizden. Komisyon birazdan burada olur. Belirlediğin sayfayı bir kez daha tekrar et, sonra da oku.
0: Tamam, inşallah.

0: Demek 3 paket kabak çekirdeği yedin ha.
1: O da bir şey mi? Fatma abla bir hareket tarif etti. O hareketi yapabilmek için daha çok strese girdi.
2: Oturun çocuklar.
0: Hakkı baba, komisyonla konuştuğunu gördüm. Neler söylediler?
2: Medreseye bayıldılar. Ne e'si?
3: Emin'in Kur'an tilavetine bir şey demediler mi?
2: Dediler tabii.
1: Ne dediler?
2: Biz dediler. Hayatımızda dediler, böyle güzel bir Kur'an tilaveti dinlemedik dediler.
4: Hey!
2: Maşallah Emin.
0: İşte bu kadar Emin.
3: Evet, hamdolsun.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dosta.

0: iyi niçin fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel, sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
3: Hayda Zikri, Zikri.
2: Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendimi aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım. Fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım. Nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de. Bak ben dersimi aldım.
2: Aferin. Herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak, yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Dinleyici.
1: Yatmadan önce yarın okulda kullanacaklarımı hazırlamak iyi oluyor. Puf zekası bu. Böylece geç kalmıyorum. İşte tamam. Bu kutuda fazlalıklar var. Annem yarın eskiciye verecekti.
2: Anne!
1: Fazla eşyalarımı ayırdım. Yarın eskiciye verebilirsin. Bütün görevler tamam olduğuna göre uyusun da büyüsün. Puf!
3: Eskici! Eskici! Eskileri alalım.
1: Eskici geldi. Kutuyu çıkarayım. Daha çok erken. Nasılsa eşyalarımı hazırladım.
4: Lilo, hadi okula.
5: Gözlerime inanamıyorum Kıpır. Nasıl oldu da bu sabah erken uyandın?
4: Bugün öğretmenimiz koleksiyonlarımızı istedi ya. Heyecandan erkenden kalktım. Araba koleksiyonum sergiye çıkacak.
5: Benim de kar kürelerim. Ne güzeller. Herkesin görmesini çok istiyorum. Ama kimsenin dokunmasını istemiyorum.
4: Aman, kimse dokunmaz, merak etme.
5: Kırılabilir Kıpır. Geçen hafta bir tanesini kırmıştın hatta.
4: Tamam, haklısın. Koleksiyonları çok zor hazırlarız. Bu nedenle değerlidir. Ve bu nedenle ellenmemesi gerekir. Bu nedenle...
5: Tamam, anladım. Bu nedenle okula geç kalmayalım.
6: İncilerim, maşallah ne güzel hazırlamışsınız burayı. Bugün özel bir gün. Herkes özenle biriktirdiği koleksiyonlarını getirdi mi?
0: Evet!
6: Harikasınız. Okulumuzda ilk kez koleksiyon sergisi yapmış olacağız. Ben birkaç kişiyi daha sergimize davet edeyim. Siz de eşyalarınızı güzelce dizin incilerim.
4: Güçlü, ne yani? Senin koleksiyonun sadece taşlar mı? Benimkine bak.
7: Oo, araba koleksiyonun var demek. Taşlar da benim için çok önemli. Onları biriktirdim. Bak bu taş mesela, kalp şeklinde.
5: Aa, şu taşın rengine bak. Renk değiştiriyor.
7: Evet, ışığa göre rengi bazen kırmızı, bazen mavi oluyor.
4: Gerçekten güzel bir koleksiyon olmuş dostum.
5: Ve benim kalem koleksiyonuma bakın. Bu kalem tam 10 tane farklı renkte yazabiliyor.
4: Güzel, güzel. Lila da kar küresi koleksiyonunu getirdi.
5: Kıpır.
1: Ha, olamaz. Şapka koleksiyonum.
4: Aa, olamaz. Yine mi? Kırılamazsın.
5: Tutun. Hayır. Çekilin, çekilin, kırın. Yakaladım, merak etme.
4: Ben de yakaladım.
8: Aa, onu mu arıyorsunuz?
5: Evet, Kürem.
4: Kürem buradaysa bu yuvarlak şey de ne?
1: Ah, benim arkadaşlar, benim başıma gelenler. Koleksiyonum yok. Şapka koleksiyonum.
7: Kutuda ne var ki? Eski eşyalar, gazeteler.
1: Karışmış. Sabah eskicinin sesini duydum. Çok uykuluydum. Geri dönüşüm için fazlalıklara ayırdığım kutuyu verecektim.
5: Yanlışlıkla koleksiyonunu mu verdin?
1: Evet.
4: Durun. Eskiciye ulaşırsak bize şapkalarını geri verir belki.
3: Veremez. Çünkü çoktan geri dönüşüm fabrikasına gitmiştir.
1: Hayır, olamaz. Şapkalarım atık değil.
5: Eskici nasıl biriydi?
1: Görmedim ki. Sadece sesini duydum.
3: Eskici! Eskici! Yani böyle bağırıyor olabilir.
1: Evet, evet. Aynen böyle bağırıyordu. Bir dakika. O ses yengeç. Eskici sendin.
3: Doğru ya, bendim. Sabah işe başladım. Balıkları eski eşyalarından kurtarıyorum. Ve onları geri dönüşüme kazandırıyorum.
1: Yo, şapkalarım atık değil.
3: Haklısın. Ortada bir yanlışlık var. Hemen gidersek koleksiyonunu geri dönüşüm makinesine girmeden kurtarabiliriz.
4: Hadi o zaman, ne duruyoruz?
1: Hayır, burada değil. Bu da değil.
4: Bu ne işe yarıyor acaba?
1: İşte orada.
3: Aha, tamam, anladım.
4: Ne oldu şimdi?
5: Makine durdu. Yengeç, hadi kutuyu al. Hayır, hızlandı.
1: uzun zamandır en değişik şapkalar koleksiyonu biriktirmiştim.
3: Makineyi durdurmamız gerekiyor.
0: Olamaz. Kol sıkışmış.
1: Acele edin.
3: Hadi hep birlikte.
4: Başardık.
1: Ah, sonunda şapkalarım. Allah razı olsun arkadaşlar.
4: Hadi sergi başlamadan önce okula yetişelim.
6: Ne güzel koleksiyonlar yapmışsınız incilerim. Birazdan misafirlerimiz gelir. Sergimiz çok ilgi görecek.
2: Renk renk kalemlerim, yazar boyar çizerim.
4: Araba koleksiyonum var benim. Hepsini sıra sıra

0: Belki de benek benek.
1: Aferin incilerim. Harikasınız.
2: Buldurmaca Kulesi.
3: Ay. Hah, işte oldu.
4: Sıra bende. 1, 2, 3 don.
5: Gülmek de yasak değil mi?
4: Evet.
5: Ay, dayanamadım.
4: Ben kazandım. Hadi bir daha.
0: Of of. Bugün canım çok sıkılıyor.
4: Güçlü. Gel, don oyunu oynuyoruz.
0: Hayır, canım oyun oynamak istemiyor. 1, 2, 3.
3: Hadi, sakın yıkılma lütfen. Kule, güçlü. Oyun oynuyorduk.
0: Çok üzgünüm. Of, arkadaşlar canım çok sıkılıyor. İsteyerek yapmadım.
3: Neden canın sıkılıyor ki? Hadi gel, bizimle tahta kule oyununu oyna.
0: Hayır, canım istemiyor.
1: Hayırlı sabahlar incilerim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
1: Güçlü, neyin var?
0: Canım çok sıkılıyor öğretmenim. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum.
1: Aslında bugün farklı bir şeyler yapabiliriz. Ama ne?
6: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım.
1: Hayırlı sabahlar Kaju ve Yengeç. Nereye gidiyorsunuz bakalım?
7: Mercan Yalı'nın en yüksek kulesi olan Buldurmaca Kulesi'ne gidiyoruz. Biraz manzaranın tadını çıkaracağız.
6: Tabii bu kez bulmacayı çözersek. Kulede tam 4 kapı var. Kapıları açmak çok zor.
7: Bu kez başaracağız bence.
1: İncilerim, bu görev tam bize göre. Ne dersiniz? Buldurmaca Kulesi'ni ziyaret edelim mi?
0: Evet!
2: Yaşasın!
6: İşte ilk kapı. Üzerinde resimler var. Ne demek şimdi bu?
4: Yıldız, güneş, ay. Tekrar yıldız, güneş, ay.
3: Bu kez karışmış. Bu sefer yıldız, ay, güneş.
5: Bu çok kolay. Sırası bozulmuş.
8: Haklısın İncim. Bu bir örüntü. Örüntüde bazı şekiller, sayılar veya nesneler kullanılabilir. Bu gördüğümüz nesneler belirli bir sıraya göre dizilmiş ve örüntü oluşturulmuş.
0: O zaman son sırada bir karışıklık var. Örüntü yıldız, güneş ve ay şeklinde hazırlanmış. Ay ve güneşin yerini değiştirirsek doğru sıralanıyor.
7: Gözlerime inanamıyorum. Kapı açıldı.
3: Ah, bir kapı daha.
6: Üzerinde sayılar var. 1, 3, 5, 7. Ve bir görsel boş.
3: Bu bulmaca da belirli bir sıraya göre dizilmiş olmalı.
4: 1, 3, 5, 7. Sonra ne gelir ki?
5: Tek rakamlar. İşte bu kutuya da 9 gelecek.
1: Aa. Başardınız incilerim.
7: Bu yavru balıklar birer dahi dostum.
0: Aa, ben. Bir tane daha ben ve bir tane daha ben.
7: Sonra ben. Sonra bir tane daha güçlü, bir tane daha güçlü, bir güçlü daha ve boşluk.
4: Oo, güçlü. Baksana meşhur olmuşsunuz. Bulmaca da senin resmini kullanmışlar.
6: Ve yeni bir örüntü.

0: Üç güçlü bir yengeç. Üç güçlü ve... bir yengeç lazım. Orası boş.
1: Örüntü çözüldü.
2: Ama yengeçin başka fotoğrafı yok ki.
3: Kendisi burada.
4: Oldu mu?
2: Açıldı, açıldı.
4: Durun, beni bekleyin.
1: Canın hala sıkılıyor mu güçlü?
2: Hayır öğretmenim. Çok şükür geçti.
0: Bulmacaları çözdük, eğlendik, güldük. Manzara harika.
5: Canın sıkılırsa hemencecik geçer dostlarınla.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못해 못해 날 수 있네 정시오해라 할때 헤매는 선이오로. 얼른 옷 입어 살 것 다시 날 미세배

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Ayla Bera.
1: Renkli Güvercin. Mahallede tatlı bir sabah telaşı vardı. Manav amca meyve sebze sandıklarını dizerken gökyüzüne baktı ve "Rahmet yağıyor, rahmet!" dedi. Yoldan geçen Sedat amca selam verdi. "Hayırlı işler, bol kazançlar!" Küçük bir kedicik yağmurdan korunmak için fırıncı Mehmet amcanın yaptığı yuvaya girmiş, meraklı gözlerle dışarıya bakıyordu. Yağmuru izlemek, Ayla ve Bera'nın en çok sevdiği şeylerdendi. Bir de kuşlar. Ve işte ikisi de tam karşılarındaydı şimdi. Gökyüzünden süzülen sayısız su damlası. Camın dışından onlara bakan bir çift minik göz. Uzun zamandır pencerelerinin müdavimi olan bu güvercini tanıyorlardı. Minik dostları gelip karnını doyursun diye her zaman yemek bırakıyorlardı. İsim bile bulmuşlardı ona. Renkli diyorlardı adına. Siyah beyaz, ayakları tüylü, gördükleri diğer gri olanlardan farklı, şirin bir kuştu. İncecik camın iki yanında büyüttükleri sevgi dolu arkadaşlık haftalardır böyle sürüp gidiyordu. Derken Ayla konuştu.
2: "Aa, hadi içeri alalım onu."
1: Düşüncelere dalmış olan Bera bu muhteşem fikirle kendine geldi.
2: "Evet, uslanmasın, yazık."
1: İkisinin de yüzünde kocaman bir gülümseme olmuştu. Heyecanla camı açtılar. Ama minik kuş ürküp kaçtı aniden. Kardeşler üzüldü. Güvercinleri uzaklara doğru süzüldü. Arkasından baka kaldılar öylece. Yağmur ikisinin de yüzünü ıslattı. Damlalar gözyaşı gibi aktı yanaklarından.
2: "Hadi kapat, daha fazla ıslanmayalım,"
1: dedi Ayla sonra. Küçüklüklerinden beri hayranlıkla karışık bir sevgi vardı içlerinde kuşlara karşı. Nasıl olur da uçabilirlerdi ki? Buna hiç akıl erdiremiyorlardı. Belki yağmuru da o yüzden seviyorlardı hatta. Uçan minik damlacıklar. Sonra Ayla kendi kendine
2: "Renkliye yuva yapmalıyız,"
1: dedi. Kardeşinin sözlerini duyan Bera'nın zihninde bir ışık parladı.
3: "Aslında biraz karton olsa bir kutu yapabiliriz. Renkli bu kutunun içine girebilir. Ve böylece yağmurdan korunabilir. Ne dersin?"
2: "Bu çok güzel bir fikir."

0: Lisa ve Bera karton parçalarını dikkatlice yapıştırdılar. İşte renklinin şirin mi şirin kutusu hazırdı. Başardılar. Kuşları için bir yuva yaptılar. İki kardeş dışarıyı neşeyle izlediler. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Damlalar kartonu ıslattı. Rüzgar yuvayı yerinden söktü, bahçeye attı. Sevinçleri çok kısa sürmüştü. Ayla, "Belki babam yapar," diyebildi sadece. Yağmurun sesiyle uzaklara bakarak düşüncelere daldılar yeniden.
1: "Sahi o kadar çok su nasıl oluyor da yukarıda asılı duruyor? Ve sonra neden aşağıya iniyor tekrar?"
0: Bera'nın zihni bu sorularla doldu.
1: "Benim annemi bulmam lazım,"
0: dedi ve hızla kapıya yöneldi. Ayla,
1: "Hey, dur, nereye?"
0: diye seslense de cevap alamadı kardeşinden. O da koşarak çıktı peşinden. Salona vardıklarında annelerini camın önündeki koltuğa oturmuş kitap okurken gördüler. Gözlerini yavaşça kaldırıp sevgiyle baktı çocuklarına. Anlaşılan yine bir şeyleri merak etmişler diye düşündü içinden. Gülümsedi ve konuştu Bera.
1: "Anne, yağmur nasıl yağıyor? O kadar su yukarıda nasıl duruyor?"
2: "Aa evet, ben de bunu soracaktım,"
0: diye katıldı Ayla. Anneleri çayından bir yudum alıp ne kadar da büyüdüler şükürler olsun. Aklından geçen kelimeler bunlardı. Ardından bardağı sehpaya bırakıp "Hadi gelin bakalım mutfağa gidelim," dedi. Ayla ve Bera buna bir anlam veremedi. Halbuki yağmurun nasıl oluştuğunu duymayı bekliyorlardı. Birbirlerine baktılar. Sonra onlar da mutfağa vardılar. Anne ocakta duran çaydanlığın demliğini kaldırdı ve sordu.

0: ne görüyorsunuz? İkisi de durumu anlayamamıştı. Ayla,
1: çaydanlık
0: diye yanıtladı. Bera, muzip bir tavırla,
2: ben ocağı da görüyorum anne
0: dedi. Gülüştüler. Sonra anneleri başladı anlatmaya. Bakın çocuklar, ateşin

0: Güneşin ısıttığı sular da buhar olup yükselir ve ilk gördüğü buluta tutunur. Sonra soğur, yeniden suya dönüşür. İşte bakın o da böyle. Gördüğünüz her bir damla önce buharlaşıp yükselen, sonra da soğuyup tekrar eski haline gelen sudur. Ve eğer bir bulut taşıyamayacağı kadar çok suyla dolarsa, Allah'ın izniyle yağmur olur ve tekrar aşağı iner. Yağmur, Rabbimizin bize verdiği büyük bir nimettir. Çiçekler, ağaçlar, toprak bu şekilde beslenir, temizlenir ve bereketlenir. Su ısınır, buhar olup yükselir, soğuyup tekrar suya dönüşür ve yere düşer. Ayla ve Bera, yeni öğrendikleri bu müthiş bilgi karşısında şaşakalmışlardı. Hayranlıkla baktılar annelerine.
1: "Hadi gidip yağmuru izleyelim," dedi Ayla.

0: Hep birlikte pencereye vardılar. Dışarıyı izlemeye koyuldular. Bir süre sonra durdu damlalar, dağıldı bulutlar. Anne camı açtı. İçeriye yağmurla ıslanmış mis gibi toprak kokusu yayıldı. Derken kapının sesi duyuldu.
1: Babam geldi
0: diye sevinçle sıçradılar yerlerinden. Koşarak giden çocukların arkasından baktı anne önce. Sonra o da kalktı. İki kardeşin hep yaptıkları bir şeydi bu. Yürümeyi öğrendiklerinden beri kapının sesi alarmdı onlar için sanki. Her ne yapıyorlarsa bırakır, babalarına koşarlardı. Yine sanki haftalardır görüşmüyormuş gibi özlemle kucaklaştılar.
1: Baba biliyor musun biz yağmurun nasıl yağdığını öğrendik,
0: dedi Bera. Anne ve baba göz göze geldi. Birbirlerine gülümsediler. Ayla,
2: ayrıca bir kuş yuvası yaptık ama ıslanıp bahçeye düştü, diye ekledi.
0: Bu bilgi anneleri için de sürpriz olmuştu. O şaşırırken Ayla devam etti.
2: Bizim bir güvercinimiz var. Adı Renkli.
0: Hep birlikte odaya çıktılar, camı açtılar. Karton çimlerin arasında iyice ıslanmış, bozulmuştu.
1: Yapıştırmak için o kadar da uğraşmıştım,
0: dedi Bera.
1: Islanabileceği hiç aklıma gelmemişti.
0: Baba düşündü. Atölye için kullandığı küçük odada birkaç tahta parçası olduğu aklına geldi. Bu tahta parçalarını kullanarak dayanıklı bir yuva yapabilirlerdi.
3: Çocuklar, hadi şimdi atölyeye gidip Renkli için daha sağlam bir yuva yapalım. Ne dersiniz?
0: Babaları ahşaptan yuvayı yaparken çocuklar da heyecanla izliyorlardı. Evet, yuva bitmişti. Ayla ve Bera çok sevindiler. Renkli artık yağmurda ıslanmayacaktı.
3: Ahşap hem sağlamdır hem de içerideki ısıyı daha iyi muhafaza eder.
2: Ben gidip biraz ekmek getireyim,
0: dedi Ayla. Bugün hep evdeydik. Hiç dışarı çıkmadık.

bazen yağmuru izledik, bazen oyun oynadık. Renkli güvercinimiz için bir ev yapalım dedik, denedik ama olmadı. Biz de babamızı bekledik. Uçan kuşlar, açan çiçekler, ağaçlar, yağmurun sesi. Doğada gördüğümüz her şey bize Allah'ın mucizesi.

0: Söyle bakalım kara gözüm. Şimdi karşına bir teyze çıksa.
1: Evet.
0: Evladım, şu testileri taşımama yardım eder misin dese ne dersin?
1: Hay hay derim.
0: Aferin. Peki bir amca çıksa. Evladım gözüm görmüyor. Beni eve kadar götürür müsün dese ona ne dersin?
1: Ona da hay hay derim.
0: Harikasın. Peki bir hasta çıksa karşına. Dese ki ilaçlarım bitti. Bana hekim

0: ben ilaç getirir misin dese ne dersin?
1: Ona da hay hay derim de. Bu ademler neden hep benim gittiğim yoldan gidiyorlar? Koca mahallede başka yol mu yokmuş?
0: Canım mesela dedik.
1: Mesela beni artık daratmasan Hacivat. Yolumuza gitsek. Aha da iki ihtiyaç sahibi geliyor Hacı Cavcav.
0: Hayırdır inşallah.
2: Selamun aleyküm ağalar.
0: Ve aleyküm selam.
2: Sizi gördüğümüz iyi oldu. Bir müşkülümüz var. Çözer misiniz?
1: Eyvah eyvah. Hacivat'ın hikayeleri gerçek oluyor.
3: Korkmayın yahu, zor değil.
0: Ne ola ki bizden istediğiniz?
2: Bir günlüğüne asker olup azılı bir kaçağı derdest etmemize, yani yakalamamıza yardım edeceksiniz.
0: Evet Karagöz, mesela iki asker gelse senden bir günlüğüne asker olmanı isteyip azılı bir kaçağı yakalamanı istese ne cevap verirsin?
1: Hay hay dışında her cevabı verirdim Hacivat.
0: Bana da mantıklı geldi Karagöz. Öyleyse bir, iki, üç. Olmaz.
3: Neden?
1: Ya kaçak bizi de kaçırırsa?
0: Ya döverse?
1: Ya bizi tutup savurursa?
0: Ya üstümüze çıkıp bizi tepelerse?
1: Ya...
2: Yahu amma abarttınız. Bunda korkacak ne var?
3: Hem para da vereceğiz.
0: Tam olarak kaçakçı acaba?
2: Burada tamı tamına...
0: Kabul.
2: Yani bu kesede...
0: Yorulmayın efendim, kabul ettik.
1: Azılı kaçak yakalamak benim baba mesleğim zaten.
2: Öyle mi?
1: Tabii. Ben hep evden kaçardım. O da her seferinde beni daha kapıdayken yakalardı.
2: Hayırlı olsun o zaman. Ne diyelim?
0: Üniformaları verin de giyelim hemen. Yalnız ben rütbe de isterim. Karargah kumandanı falan da olur yani.
1: Ben rütbe falan istemem. Üniforma kalın olsun yeter. Üşürüm ben geceleri.
3: Üniforma yok ağalar.
0: Yok mu?
2: Yok. Bu görev gizli bir görev. Kaçak sizin asker olduğunuzu bilmemeli.
0: Vay.
1: En sevdiğim iş.
0: Benim de Karagöz, benim de. Gizli görevlere bayılırım.
1: Zaten gizli görev yapmak baba mesleğim benim.
2: Ya.
1: Tabii. Saklambaç oynardık babamla. O gizlenirdi, ben bulurdum.
3: Neyse ağalar, işimiz çok. Alın bu notu. İçinde kaçakla ilgili ipucu var.
0: İpucu mu? Yahu ne gerek var? Söyleyin kaçağın kim olduğunu, bitsin gitsin.
2: Olmaz. Görev gizli olduğu için sultan bizzat emir verdi. Kaçağın bilgilerini bu nota gizledik. Önce bu nottaki şifreyi çözüp sonra da kaçağı bulacaksınız.
1: İşler gittikçe karışıyor.
3: Korkma Karagöz. Siz akıllı adamlarsınız. Halledersiniz.
2: Siz bir yandan biz bir yandan buluveririz kaçağı. Hem ne demişler?
0: Siz bir yandan biz bir yandan?
2: Yok. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
1: İki elin nesi var, dört elin sesi var. Olmayacak mı?
0: Olur mu Karagöz? Doğru söyledi asker ağa.
1: Ama iki kişiydik, dört kişi olduk. Hatta herkeste ikişer el var. Ne yaptı?
3: Tamam ağa, uzatmayın. Başlayalım artık.
1: Ne oldu?
0: Allah Allah.
1: Ne oldu dedim?
0: Bak sen şu işe.
1: Yahu söylesene, ne oldu?
0: Notta üç kelime var ki sürekli tekrar ediyor.
1: Neymiş onlar?
0: Tozsuz, delik ve bakır.
1: Tozsuz. Delik. Bakır. Bilemedim Hacivat.
0: Sen bu kadar düşününce bırak şifreyi. Direkt kaçağı bulursun sandım.
1: Nerede? Bunu çözse Çelebi çözer diyecektim ki geldi.
0: İyi adam lafın üstüne gelir derler.
4: Selamun aleyküm azizim.
0: Aleyküm selam.
5: Beni gördüğünüzde sevinmediniz galiba.
1: Sevinmez olur muyuz? Meşgul olmasak oynardık bile sevinçten.
4: Neymiş o çözülecek düğün?
1: Yok, düğün değil. Zaten düğün dernek düşünecek durumda da değiliz Çelebi.
4: Düğüm dedim, düğüm.
0: Düğüm değil de şifre diyelim. Ahan da burada.

0: Tozsuz dediğine göre toprak olmayan kayalık yerden bahsediyor. Delik dediğine göre bir oyuktan yahut mağaradan bahsediyor. Bakır dediğine göre de bir maden ocağından bahsediyor.
1: İşte bu.
0: Dur yahu dur. Düşüreceksin beni.
1: Dedim sana Hacivat. Bu adamın çözemeyeceği hiçbir şey yok. Varsa da çözer, çözemese de uğraşır. Yine de çözer.
2: Ne zaman dedin?
1: Az önce dedim işte. Karıştırma orasını.
3: Deyin bakalım hele. Neyin şifresi bu?
1: Kaçak.
2: Kaçak keçiyle beygiri arıyoruz.
0: İyi de not ne alaka?
2: Hiç işte. İşgüzarlık. Artık kim sakladıysa nota ipucu yazmış.
3: Öyleyse gidip bulalım zavallıları. Korkmasınlar.
2: Yok. Siz yorulmayın. Gerisini biz hallederiz. Değil mi kara gözüm?
1: Tabii canım. Ne gerek var?
0: Yo, hayatta olmaz. Anca beraber kanca beraber.
3: Hem muhakkak bir yardımımız dokunur size.
0: Yürüyün. Buralarda çok eskiden maden ocağı olarak kullanılan bir mağara vardı. Orası olabilir. Hem notta ne diyor? Tozsuz, delik ve bakır.
3: Bence de orası. Ama dikkat etmek lazım. Söylentilere göre o mağaraya giren geri çıkamıyormuş.
1: Ne? Çıkamıyor mu? O zaman girmeyelim.
0: Girmeden nasıl bulacağız hayvanları?
2: Canım, bulmayı verelim. Ne olacak sanki? Kendileri bizi bulsun. Değil mi?
3: Olmaz öyle şey. Yazık günah.
1: Bize yazık değil mi?
3: Efendim?
1: Yok yok yok bir şey. Bulalım tabii.
0: Geldik.
2: Gelmez olaydık.
1: Peki ya kaçak mağaraya girdiyse, geri çıkmazsa nasıl yakalayacağız?
3: Ne kaçağı, ne yakalaması?
2: Yani kaçan keçi ve beygir diyor.
0: Tabii ki girip biz getireceğiz.
1: Ne gereği var yahu? Sesleniriz gelirler. Kaçak bey. Yani kaçaklar. Dışarı gelin lütfen.
3: İyice şaşırdın Karagöz. Duymazlar buradan. Girelim hadi. Amma korktunuz ya.
1: Aslında sizin hiç korkmamanızdan anlamamız lazımdı hikayenin uydurma olduğunu.
0: Mağaraya giren geri dönmezse biz neden girelim azizim?
2: Doğru, bunu düşünemedik.
0: Neyse azizim, şifreye odaklanalım.
3: Tozsuz, delik, bakır. Tozsuz, delik, bakır. Bir dakika.
2: Ne oldu? Çözdün mü?
3: Çözdüm, çözdüm.
1: İyi de niye dövecek gibi bakıyorsun? Çözdüysen söyle. Allah Allah.
0: Merak ettim azizim. Neymiş şifre?
3: Tozsuz değil, tuzsuz. Delik değil, deli. Bakır değil, bekir. Yani...
2: Tozsuz, deli, bekir.
4: Hey, arkadaş.
5: Buyur asker aga.
6: Tozsuz, deli, bekiri arıyoruz da. Ormanda demişlerdi.
5: O zaman ormana gidin. Burada ne arıyorsunuz?
4: Orman yolunu bulamadık.
5: Ha, hemen tarif edeyim. Ama önce deyin bakalım hele. Neden ararsınız tuzsuzu?
6: Kaçaktır kendisi. Geçen gün yan mahallede bir kişinin evine zarar vermiş. Bir kişinin de tavuklarını izinsiz almış.
5: Tuzsuz.
4: Evet.
5: İyi de onu yapan tuzsuz deli bekir değil ki.
6: Nasıl yani? O yaptı demişlerdi.
5: Ben de oradaydım asker aga. Onu yapan tuzsuza çok benzeyen biriydi. Adı da Cambaz Efendi. İnanmazsanız yan mahalledekilere sorun.
4: Allah Allah. Boşuna mı aradık bütün gün?
5: Muhtemelen.
6: Öyleyse biz yan mahalleye gidip biraz soruşturalım. Bunları yapan tuzsuz mu yoksa cambaz mı?
5: Sorun tabii.
4: Allah razı olsun senden efendi. Az kalsın bir mazlumu kaçak diye yakalayacaktık.
6: Bir dakika. Bizim gizli hafiyeler yakalamamıştır inşallah.
4: Doğru ya.

0: hemen gidelim. Önce yan mahalleliyle konuşalım, sonra da bizimkilere haber verelim.
1: Sizi gördüğümüze sevindik.
2: Biz hiç sevinmedik asker ağa.
0: Neden?
3: Yanlış adamı arıyorsunuz da ondan. Bizi de buna ortak edecektiniz az kalsın.
2: Biz tutsuzdan her şeyi dinledik. İşin aslını öğrendik.
1: Canım biz de öğrendik. Heyecanlanmayın.
4: Öğrendiniz mi?
0: Evet. Sabun Nuri bize her şeyi anlattı. Biz de gerçek suçluyu bulup yakaladık bile.
1: Buraya da tutsuzdan özür dilemeye geldik.
2: Desene be asker ağa. Korkuttun bizi.
5: Eyvallah dostlar. Her şey açığa kavuştu şükür.
3: Çok şükür. İyi ki tutsuzu yakalamak zorunda kalmadık.
2: Yakalayamazdık da zaten. Şu heybete bak.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: atanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
4: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
1: Hadi o zaman.
7: Yumurcalı!
4: Manav Şaban'ın dükkanı buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
4: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
4: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
4: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa.

0: Ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
1: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, 1 kilo elma tart.
3: Hemen tartıyorum.
4: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür. Hı?
0: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun. Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
1: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
0: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
1: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
4: Eyvah!
2: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
4: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
5: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
2: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
1: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
2: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
2: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
1: Ben götürürüm anneme.
2: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
7: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
2: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
8: Ben götürürüm.
2: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
9: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
2: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
5: Emin misin? Çilek olmasın o.
2: Eminim. Sen devam et.
5: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
8: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
1: Annem de sarımsak istememiş.
5: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
8: Ne?
5: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
8: Ay,
1: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
5: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
4: Olmaz Aziz.
0: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
1: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
0: Güçlerimizi birleştirelim.
1: Birlikte hareket edelim.
4: Nasıl?
0: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
5: Şimdi ne olacak?
0: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz, sen kasaya geç.
5: Masa başı işlere bayılıyorum.
0: Önder, sen de ürünleri tart.
4: Tartı işi benden sorulur.
0: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
3: Derhal.
0: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Jiu, jiu, jiu. Robotik parmaklarım sayesinde kuleyi asla devirmem. Jiu. İşte bu.
1: Esas benim ultra robotik muhteşem ve harika parmaklarım. Hadi şimdi sıra sizde.
0: Daha bekleyecek miyiz Robo Eren?
1: Robotik hislerime zarar veriyorsun Robo Ceren. Doğru çalışması için tamamen sessiz olmalısın.
0: Tamam hadi.
2: Elhamdülillah.
1: Çok yaşa baba.
0: Çok yaşa baba. Çok yaşa baba.
2: Hayırdır çocuklar?
1: Ama baba robot, çok kuvvetli hapşırdın. Kuleyi yıktın.
2: Vay, demek öyle kuvvetli ha? Duydun mu Emel?
3: Duymamak mümkün mü? İyi ki mutfak dolaplarını yıkmadın.
0: Bence seninle ilgisi yok baba robot. Robo Eren'in kabloları zarar görmüş olmalı. Bak, hepsi birbirine karışmış.
2: Haklısın Robo Ceren. Robo Eren'e mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Burada işler bir hayli karışmış.
1: Bir an önce laboratuvara gitmeliyiz baba robot.
2: Haklısın. Hadi.
0: Anne robot, sen gelmiyor musun?
3: Anne robot şu anda pasta bot moduna geçiyor.
0: Pasta bot mu? Yaşasın.
1: Pasta bot, bize elmalı pasta yapar mısın?
3: Tamamdır efendim. Çocukların ve halamızın en sevdiği elmalı pasta için bismillah. Ne lazımdı bakalım?
4: Yumurta, yağ, süt ve un. Elmasız olmaz.
3: Hemen kabuklarını soyayım.
2: Öncelikle kolunu tamir edeceğimiz malzemeleri masaya alalım.
1: Evet, yeni çekiç takımım. Hemen getiriyorum efendim.
2: Sakin ol şampiyon. Parmaklarını ezmek istemiyoruz. Çekiç takımını başka zaman kullanırız.
1: İşte bu işimizi görür. Çeliği bile delme gücüsü olan Maktab.
2: Robo Eren, Matkap takımı da işimize yaramaz.
0: Robo Eren'in beyin kabloları da zarar görmüş olmalı. İzin verirseniz araç gereçleri ben hemen getirebilirim baba robot.
2: Robo Eren, seni masaya alalım. Robo Ceren, iş başına.
0: Öncelikle eskiyen kablolar için pense, vidaları açmak için tornavida ve birkaç vida.
2: Hijyeni sağlamak için ıslak mendil ve yeni kablolar için boya kalemi. İşte hepsi bu. Hadi bismillah. Acımıyor değil mi?
1: Unuttun mu baba robot? Robotların canı yanmaz.
0: Robotlar sadece gıdıklanabilirler. Ama o da birazcık, çok azcık yani.
2: Bazı bilgiler hafızamdan silinmiş olmalı. Veri bankamı gözden geçirtmeliyim. Eski kabloları kestim. Şimdi hepsini değiştireceğim.
0: Çok iyi bir iş çıkarıyorsun baba robot. Eski kablolardan eser kalmadı.
2: Küçük robotlarımız için hep en kaliteli malzemeyi seçeriz. Kalem lütfen.
1: Siyah, en sevdiğim.
2: Kırmızı lütfen.
0: Olumsuz, kırmızı bulunamıyor.
1: Nereye gitmiş olabilir?
3: Bunu mu aradınız?
0: Yaşasın anne robot.
2: Tam zamanında yetiştin canım.
1: Sağ ol anne robot. Artık kalemlerimi hep toplayacağım.
3: Çok sağ ol Robo Eren. Bu iyiliğine çok sevineceğim.
2: İşte bitti.
1: Çok iyi.
0: Yine harika bir iş çıkarttın baba robot.
3: Baba robot, işin bittiyse bir de şunlara göz atmanı istiyorum.
2: Bunlar da ne?
3: Birinizin kablolarımı kısa devre yaptı.
1: Yanık gibi kokuyor.
3: Eyvah! Gitti pasta.
2: Yavru robotlarım, şimdi el birliğiyle yeşil kanatlarını bize bırakan robo kuşu arayacağız.
0: Tamam.
3: Daha fazla kanat dökmeden bulmamız lazım.
0: Tamam.
3: Her yere bakın. Hadi dağılın.
2: Anladığım kadarıyla evimize bir kuş girmiş. Yukarısı temiz.
1: Salon da temiz.
3: Banyo da temiz.
2: Çamaşır odasının sinekliği açıktı. Demek ki oradan girdi. Sonra da bahçe kapısından çıktı.
3: Çok ilginç, yeşil kanatlı bir kuş. Cins bir şey olmalı.
2: Haklısın. Bulduğumuz tüm kanatlar yeşil. Papağan cinsi bir şey olabilir.
3: Neyse ki sadece kanatları dökülmüş. Evi başka türlü kirletmediğine çok sevindim.
2: Ben tekrar dağılmadan şunları çöpe atayım.
1: Hayır.
3: Hey, ne oluyor?
0: Onlar bize lazım.
1: Kesinlikle atamayız.
2: Ama siz kanatsız robotsunuz. Bu kanatlar sizin ne işinize yarayacak ki?
1: Baba lütfen.
3: Ne dersin? Kurtarabilir miyiz?
5: Sanmam, maalesef.
3: Senin için o kadar da özenerek hazırlamıştım ama şu hale bak. Nasıl oldu anlamadım.
5: Aa, olsun. Düşünmen yeter canım benim.
0: Tertemiz yıkanan kanatlarımız kurudu.
1: Hiç kurumayacak zannettim.
0: Küçük olduğun için sabretmekte zorlanıyorsun. Ama büyüdükçe alışırsın.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Tüyleri saçımıza takalım ve kızıl derilicilik oynayalım.
1: Harika fikir. Hadi hemen takalım.
0: İşte oldu.
1: Çok yakıştı kızıl derili ablacığım. Peki ya bunlar?
0: Harika bir fikrim var. Gıdıklamaç yapacağız.
1: Yaşasın. Gıdıklamaç ne?
0: Bak şimdi.
2: Hey, ne oluyor burada?
0: Yeni keşfimizi deniyoruz baba.
2: Neymiş o?
0: Gıdıklamaç.
2: Demek gıdıklamaç. Hani bana?
1: İşte burada.
2: Halanızda denemek için can atıyorum.
0: Hala.
5: Merhaba ve de hayrola.
1: Kızıl derili oldum.
0: Ve gıdıklamaç yaptık.
5: Kime?
2: Sana, bana.
5: Saçmalama.
2: Hadi ama abla. Çocuklarımın ilk icatları boşa mı gitsin? Mecbur seni gıdıklayacağız.
5: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.
1: Ama hala.
0: Azıcık gıdıklayacağız.
2: Doğal gıdıklamaç geldi hanım.
5: Hayır.
2: Kaçma, gel buraya.

0: Geçen günkü oyunda siz kazanmıştınız.
1: Aslında Ömer eve gitmek zorunda kalmasaydı biz oyunu çoktan almıştık ama.
2: Tamam o zaman. Tekrar oynayalım da görelim. Bu sefer kim kazanıyor?
0: Aa, düdük mü o? Yeni mi aldın?
3: Evet, yeni aldım.
2: Biz de alalım, biz de.
1: Çalsana bir.
0: Ben de bir tane istiyorum.

0: Sakin ol evlat, söyle bakalım nedir derdin?
1: Babacığım düdük, düdük alır mısın bana?
0: He? Düdük mü? Eğer bir düdük istiyorsan...
1: Evet evet, çok istiyorum.
0: O halde çalışıp kazanmalısın.
1: Ha? Ben mi? Nasıl olacak ki o?
0: Pekala, gel ben sana göstereyim.
1: Limon. Limon.
0: Öyle değil evladım, güçlü bağıracaksın. Limon, limonlarım var. Sulu sulu, ekşi ekşi.
1: Ha?
0: Ne? Pazar bugün değilmiş.
1: Of.
0: Sen limonları satmaya devam et. Ben hemen geliyorum.
1: Ama...

0: Oo, bütün limonları sattın demek.
1: Evet, bir anda hepsi bitti. Manava vereceğimiz limonların parasını çıkarınca da elimizde 3 akçe kalıyor. Düdük almak için yetmiyor.
0: O halde gel bakalım.
2: Uy! Hayrola hoca efendi.
0: Hayırdır, hayırdırlar Cemal. Bizim oğlan iş ister. Balık tutsun diye getirdim buraya.
2: Hoca, benim sizle uğraşacak zamanım yoktur, da yoktur. Oltalar işte orada.

0: Yakaladım, yakaladım.
1: Durun ula durun. Verin bakayım o sepeti bana. Pazarda satarım ben onu uşağım.

0: Hackerjulips!
1: Oho, yakaladık bu sefer.
0: Yakaladım seni.
2: Ula Hoca, ne yaptın öyle?
0: Her zaman her işten para kazanabilirsin diye bir şey yok. Bu da bir hayat dersi işte.
3: Yakalayın! Hoca yardım et! Kaçtı güzelim kurbanlık.

0: Allah razı olsun sizden. Sayenizde yakaladık ineği. Al bakalım. Bu da senin harçlığın olsun.
1: Bununla birlikte düdük almaya yetecek kadar param oldu.
2: Hadi git al bakalım.
1: Ha? Neden ağlıyorsun?
3: Param. Paramı kaybettim.

0: Al bakalım.
1: He?
0: Ağlama artık. Al bunu ve hemen evine git.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

aceleci davranmak bazen sonucu geciktirir.

Yeah.

Bah.

Mama,

Oh.

işler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah, ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı.
1: Gelin. Efe! Ece! Oyun oynayacağız. Geliyor musunuz?
3: Geliyoruz.
4: Hop!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Evet, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, o zaman sensin artık ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Mimir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç.
0: İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk sonra...
0: Ben şu deredeki hayvanı yakaladım.

0: Gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
1: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
0: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
2: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
3: Daha fazla dayanamam.
0: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
1: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
4: Bize yaklaşmayın bakalım.
0: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
1: Tamam Köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
0: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
5: Mirket ve Köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
1: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
6: Bence Köstebeğin ismi Küçük.
1: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
6: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
0: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
5: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
4: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
2: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
6: Biri daha var burada. Sen de nesin?
0: Ve tembel hayvan.
5: Senin ismin de o zaman Temtem.
2: Benden bahsediyorlar.
4: Her şeyi biliyorlar.
3: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
0: Umarım iyisindir Mirmir.
6: İyi görünüyor.
0: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
5: Görüşürüz Temtem.
6: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
1: Köz, tanıştığımıza sevindim.
4: Bize yardım ettiler.
2: Aslında ben yetişmiştim.
4: Allah'tan yetiştin.
6: Ayağıma bir şey takıldı.
0: Hay Allah, bu da ne böyle?
7: Çıkmıyor.
3: Ece'nin ayağı takıldı.
4: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
1: Köz buraya geliyor.
6: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
4: Tamam. Bu kadar, sarılma yeter.
5: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
6: Hazine!
4: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
5: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
6: Ninem çok sevinecek.
1: Biz de misket oynayalım mı?
0: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
8: Hey!
1: Mirmir, Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
5: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım.

0: O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Ha, bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Ha, dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Ha, neyse. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne? Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın, ARH pozitif, bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. O da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. gürültü de ne ola ki? O bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. Ya itfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık.

0: kadar güzel bir gün. Günaydın minicik. İşte buradasınız.
1: Aa, kıpkırmızı olmuşsunuz.
0: Artık sizi toplayabilirim.
1: Aa, sizin büyümeniz için o kadar çok bekledim ki.
0: Ama sonuca değdi. Çok güzelsiniz. Tuna, biraz dikkat et.
2: Özür dilerim abla.
0: Yavaş ol. Sebzeleri ezeceksin. Neyse ki top plastikti.
2: Abla biliyor musun? Babam söz verdi. Gerçek futbol topu alacak.
0: Yandık desene. Artık kafamızda kasta dolaşmamız gerekecek.
3: Kafalara dikkat. Gol kralı geliyor.
0: Hadi topu bırak da bana yardım et.
2: Benim antrenman yapmam lazım. Çalışıyorum.
0: O zaman çilekli dondurmayı yerken seni çağırmayalım. Antrenmanın bölünmesin.
2: Ne? Dondurma mı yapacaksınız?
0: Ne oldu? Hadi sen git çalış.
2: Yok yok. Yardım edeyim de çabucak yapın dondurmayı. Çok tatlı. Bu sepete... Bu bana.
4: Tuna, yıkamadan yemiyoruz. Hasta olursun.
2: Ama anne bunlar temiz.
4: Meyve sebze yıkanmadan yenmez oğlum. Özellikle de çilek. Senin göremediğin bir dünya mikrop var onda.
2: Tamam.
0: Anne bu kadar yeter mi?
4: Hı hı. Yeter canım. Hadi getir de yıkayalım.

0: Şunlara bak anne, pırıl pırıl oldular.
1: Artık yemeğe hazırlar.
0: Hazır mı? Ne çabuk oldu. Hayır, başlamadık daha. Sadece çilekleri temizledik. Oho!
1: Sen de kendini temizlesen iyi olacak. Hadi doğru banyoya.
0: Biz de tarife başlayalım.
1: Hı hı. Anlaştık şefim.
0: Selam arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Tuğba Sultan. Bugün Tuğba Sultan'la size muhteşem bir tarif göstereceğiz. Asla hayır diyemeyeceğiniz, çok sevdiğiniz bir şey. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Dondurma, dondurma, dondurma. Oley! Tuna, ne yapıyorsun? Çekil kameranın önünden.
2: Ellerimi yıkadım, onları gösteriyorum arkadaşlara.
1: Ağzını unutmuşsun ama. Hadi koş.
2: Tamam. Arkadaşlar, gidiyorum.
0: Arkadaşlar, bu sıcak havalarda serinlemek için dondurma yapmaya karar verdik. Kardeşimle ben dondurmayı çok seviyoruz. Siz de en çok hangi dondurmayı seviyorsanız videonun altına yazın.
1: Biz bugün çileklisini yapacağız. Öyle değil mi şefim?
0: Evet arkadaşlar. Bu çilekler bahçemizden. İyice yıkadık. Çünkü gözeneklerinin arasında mikroplar olabilir. Bol suyla yıkamak gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Çilekler yıkandığına göre sıra elle.

0: Dondurma yapmak için biz hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Evde dondurma yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. 1 bardak krema, yarım bardak süt, 1 bardak şeker ve 4-5 damla limon. Ve tabii ki hangi meyveyi koymak istiyorsanız bir kase o meyvede.
1: Bizim çileklerimiz hazır. Ama siz isterseniz portakallı, mandalinalı, muzlu ya da istediğiniz herhangi bir meyveyi koyabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarif dünyanın en kolay tarifi. Birazdan göreceksiniz. Yapmamız gereken tek şey tüm malzemeleri iyice karıştırmak.
1: Hı hı. Bunun için mutfak robotunu kullanalım mı şefim?
0: Güzel fikir. Hem iyice karıştığından emin oluruz hem de yorulmayız. Önce çileklerle şekeri iyice karıştırıyoruz.
1: Evet, bu oldu.
0: Bakın, çilekler iyice parçalandı. Şimdi sırada krema var. Dikkatli kremayı koyuyoruz. Biraz da böyle karıştıracağız.
1: Bu da tamam.
0: Ve sırada süt var. Sütü de ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Bakın, çilekli milkshake oldu.
1: Evet şefim. İstenirse içine buz atılıp böyle de içilebilir.
0: Son olarak limonu da ekleyip karıştırıyoruz. Arkadaşlar, çok fazla karıştırdığımızı düşünebilirsiniz. Ama dondurmanın kıvam alması için bu gerekli. Mutlaka böyle yapmalısınız.
1: İşte oldu.
0: Oh, mis gibi çilek kokuyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Ama beklememiz gerekecek.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dondurmanın yapımı çok kolay. Zor olan bir gece dolmasını beklemek.
2: Bir gece mi?
3: Hayır, ben hemen yemek istiyorum ama.
1: Olmaz canım, beklemesi gerekiyor.
3: Lütfen anne, hemen yiyelim, beklemek istemiyorum.
1: Ama Tunacığım, eğer güzel şeylere kavuşmak istiyorsan sabretmeyi öğrenmelisin. Bak, bu karışım şu an dondurma değil. Dondurma olması için bir gece beklemesi gerekiyor.
3: Bir saat beklesek olmaz mı? Hadi. Bence olur.
0: Olmaz Tuna.
3: Nedenmiş?
0: Arkadaşlar, kardeşime bunu anlatmam gerekecek. Mesela sen futbolcu olmak istemiyor musun?
3: Hem de en iyisi.
0: Bunun için de çok çalışıyorsun.
3: Evet, her gün antrenman.
0: Sabırla öğrenmeye çalışıyorsun.
3: Doğru.
0: Bu da öyle işte. Dondurma olması için bir gün beklememiz gerekiyor. Eğer sabredersek yarın afiyetle yiyebiliriz.
1: Ne güzel anlattın Şeflina. Seninle gurur duyuyorum. Bakın çocuklar, Peygamber Efendimiz sabır cennet hazinesidir buyurmuş. Eğer sabredersek büyük nimetlere kavuşuruz.
3: Tamam, yarına kadar bekleyeceğim. Ama büyük bir kase isterim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım şampiyon. Son işi de sen yap. Bunu buzluğa koyabilirsin.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazırladığımız karışımı buzluğa koyuyoruz. Orada üstü açık bir şekilde bir gece bekleyecek. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Merak etmeyin, dondurmanın son halini size göstereceğim. Ama sizin de yarına kadar beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Ne yapıyorsun Tuna?
1: Allah'a dua ettim. Bir an önce yarın olsun diye.
2: Ah, benim güzel oğlum. Canın çok mu dondurma çekti?
1: Evet ama sabredeceğim. Anne, yarına kaç saat var?
2: Biraz var Tunacığım.
1: Of ya. Tuna, daha saat çok erken. Yarın demiştiniz, yarın oldu. Hadi dondurmayı çıkaralım artık.
3: Günaydın arkadaşlar. Bir gece bekledik. Artık dondurmamız hazır. Size de göstermek istedik. Ve işte çilekli dondurma. Gördüğünüz gibi dondurmamız artık yemeğe hazır. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Bu dondurmayı siz de deneyin. Hoşça kalın.
1: Sabretmeyi unutmayın.

0: Ay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Şşt.
2: Aa, sen de kimsin?
1: Her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Tom Eden. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Oh, mis gibi orman havası. Temiz hava gibisi yok. Buradan aşağısı da bir değişik görünüyor. Ha? O da ne? İnip baksam mı? Yoksa bizimkilere mi haber versem? Aman, benim adım bakıcı değil, haberci. Ben bakmam, haber veririm. Ha? Haberlerim var.
0: Hadi teleskop, al artık şu kamerayı.
2: Geldim, geldim.
0: Ha? Oldu. Başlıyor muyuz?
2: Kayıttayız zaten.
0: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama, değil mi?
2: Tabii tabii. Başla sen.
0: Evet sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız.

0: Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım, macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
1: Tilki.
0: Efendim teleskop.
1: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
0: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
1: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
0: İnanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
1: Ne dedim ben ya?
0: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
1: Ne demeliymişim?
0: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
1: İşte bunu düşünemedim.
0: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
1: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
0: Hadi. Olmuyor.
1: Öyle kalkar mı o?
0: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
1: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
0: O da doğru.
1: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
0: Doğru ya. Evet duyarlı dostlar. Bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
2: Böyle olmayacak. Bekle.
0: Birini daha mı çağıracaksın?
2: Komiklik yapma Tilki. Bekle.
0: Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki, üç.
2: Bu.
0: Bu ne acaba?
2: Hasır şapkaya benziyor.
0: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
2: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
0: O zaman ne?
1: Of, nasıl bilemezsiniz?
0: Neymiş?
1: Kuş yuvası.
2: Kuş yuvası mı?
1: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
0: Hakikaten de doğru.
2: Nasıl bildin teleskop?
1: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
0: Ama haberci bilemedi.
1: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
0: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
2: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok Tilki. Maceracı olmaya da.
0: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
1: Bugün havanda değilsin Tilki.
2: Peki yuvayı ne yapacağız?
0: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
2: Nasıl? Doğru.
0: Havamda mıymışım teleskop?
1: Hakkını yiyemem. Güzel fikirdi.
0: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
2: Bu mu?
0: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
1: Umarım tekrar düşmez.
0: Teleskop.
1: Kızma kızma.
2: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
0: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
1: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
2: Neden hep yüksekte?
0: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
1: Çok güzel özetledin Tilki.

0: Peki bunu ne yapacağız?
1: Madem düştü, boşa gitmesin.
2: Ne işe yarar ki?
1: Aa, aşk olsun. Çok işe yarar.
0: Mesela?
1: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
0: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
2: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
0: Ama önce küçültmemiz lazım.
1: İyi de nasıl?
0: O iş bende.
1: Ha? Bununla mı?
0: Şaka şaka.
1: Yaşa!
2: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
0: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
1: Hadi.
2: Ne yapıyorsunuz?
1: Yuva senin miydi?
2: He? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.

0: Bölüm 4. Ciğerim benim.
1: En çok da develi cıvıklısını severim.
2: Hı? Niye ki?
1: Çünkü etli pide dedin mi en iyisi develi cıvıklısıdır. Böyle pideyi yerken yağlar da akacak.
2: Hı. Başka ne seviyorsun?
1: Bir de yağlamayla bazlama. Fırından yeni çıkmış ekmeğin üstüne yağ süreceksin. Of, çok fena.
0: Fena tabii. O kadar çok hamur işiyle yağ yersen çok fena olursun tabii.
1: Ama çok lezzetliler.
0: Lezzetli ama bu kadar çok tüketirsen zararlı.
1: Neye zararı var ki?
0: Vücudun en büyük iç organına.
2: Aa, vücudun en büyük iç organı hangisi ki?
0: Tahminleri alalım.
1: Bir kere de doğrudan söyleseniz.

0: mu?
1: Olmaz.
0: Beyin mi?
1: Hayır.
0: Tabii ki saçlarımız.
1: Saçların.

0: Evet.
1: Ya, bulamadık profesör.
0: Tamam tamam, söylüyorum. Karaciğer.
1: Karaciğer mi? Karaciğeri çok severim ben.
0: Aferin Yaman. Bilimsel konuları bu kadar sevmen çok güzel.
1: Yani tam olarak bilimsel denmez aslında. Ciğer kebabı çok severim ben.
2: Profesör, yakından görelim mi karaciğeri?
0: Tabii ki. Kaşif.
1: Profesör, Kaşif'i bu sefer de ben kumanda edebilir miyim?
0: Olmaz.
1: Bir kere de ben sürsem ne olur sanki?
0: Bisiklet mi bu?
1: Bisiklet süren her şeyi sürer.
0: İşte en büyük iç organımız, karaciğer.
1: Büyük olsa ne olur? Kalp ya da beyin kadar önemli değil sonuçta.
2: Bence önemli bir organdır.
0: Elbette. Karaciğer en değerli organlarımızdan biridir.
2: Görevi nedir profesör?
0: Karaciğer safra salgısını üretir.
1: Safra salçası mı? Salça domatesten yapılmıyor muydu?
0: Salça değil, safra salgısı.
2: Aa, safra salgısı ne işe yarıyor?
0: İnce bağırsakta A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini sağlar.
1: Bu kadar mı?
0: Hayır tabii ki. Karaciğer vücudun deposu gibidir.
2: Ne? Neyi depoluyor ki?
0: Vitaminler, demir, bakır gibi mineraller ve glikoz burada depolanır.
1: Aa, şeker deposu mu yani?
0: Evet, bu sayede vücuttaki şeker dengesini sağlar.
1: Nasıl?
0: Vücut aç kaldığında enerji sağlamak için glikoz salgılar. Yemek yendiğinde de fazla glikozu depolar ve ihtiyaç anı için saklar.
1: Aferin karaciğere. O da işe yarıyormuş.
0: Tabii ki Yaman. Allah hiçbir şeyi boş ve gereksiz yaratmaz.
1: Ay canına.
2: Vücudumuzdaki her bir organ harika işler yapıyor.
1: Anladım. O yüzden de vücudumuz Allah'ın en büyük mucizesi.
2: Peki başka görevleri de yok mu karaciğerin?
0: Olmaz olur mu? Karaciğer aynı zamanda vücudun koruyucusudur.
1: Ha? Ben de bu simülasyonun koruyucusu olabilirim.
0: Vücuttaki zararlı maddelerin atılması onun görevidir.
1: Ben de kaşifle zararlı maddeleri avlayabilirim. Tek yapmam gereken şu kolu çekip...
0: Ne yaptın Yaman?
1: Korkmayın profesör. Emin ellerdesiniz. Kaptan Yaman'a güvenin.
0: Önüne bak.
2: Yaman, durdur kaşifi.
0: Direksiyonu sola çevir.
1: Bu çok zevkli.
0: Oyun değil bu. Dikkat et. Dikkat!
1: Hayır!
0: Çocuklar iyi misiniz?
2: Ben iyiyim.
3: Ben de.
0: İnşallah kaşife zarar gelmemiştir.
2: Bakın profesör! Karaciğer yarılmış.
1: Eyvah! Düştü!
2: Gördün mü yaptığını Yaman?
1: Vay benim başıma gelenler. Ciğeri söktüm derinden. Depoyu ettim yerinden. Dengeyi kırdım belinden.
0: Tamam, sakin ol Yaman.
2: Şimdi ne olacak profesör? Karaciğeri nasıl onaracağız?
0: Biz onarmayacağız.
2: Hı? Tamirci mi çağıracağız?
0: Hayır, kendi kendini onaracak.
1: Ne?
0: Şaşırmayın. Size söylemeyi unuttum. Karaciğer kendi kendini yenileyebilen tek organdır.
1: Vay canına.
0: Simülasyonu da buna göre yaptım. Yani...

kendi kendini onaracak. Merak etmeyin. Bakın, onarmaya başladı bile. Ama bizim şimdi laboratuvara dönüp kaşifi onarmamız lazım. Onda bu özellik yok.

0: Çok şükür büyük bir hasar yok. Bunu kolayca tamir edebiliriz.
1: Profesör, bu karaciğer amma da değerliymiş.
0: Öyle tabii.
2: Peki karaciğere ne iyi gelir?
1: Nelerden hoşlanıyorsa onları yiyelim de sevinsin garip.
0: Bol bol sebze ve meyve yiyerek karaciğerinizi sevindirebilirsin. Özellikle de greyfurt ve limon gibi C vitamini zengini yiyecekleri çok sever.
1: O zaman hemen gidip limon yiyeyim.
0: Hiçbir yere gitmiyorsun Yaman. Önce kaşifi tamir ediyoruz.
1: Haklısınız profesör. Ben kırdım, ben yapmalıyım. Verin ben tamir edeyim.
0: Yamancığım, sen yardım et yeter.
1: Ne olur ben tamir etsem?
2: Ne olduğunu az önce gördük.

0: ki adrenalin kokusunu alıyor musunuz arkadaşlar?
1: Ve de sucuklu tost.
2: Ne?
3: Şey, bunu yapmak istediğimize emin miyiz?
2: Ne oldu kız? Korktu mu yoksa?
3: Korkmaktan değil de buradan bakınca bir emin olamadım. Bu aleti ilk yaptığımızdaki kadar mantıklı gelmedi.
2: Sakin ol benim canım kardeşim. İsmo 3000 benim tasarımım. Yani ona kardeşine güvendiğin gibi güvenebilirsin.
3: Ben de bundan korkuyorum ya.
2: Ne?
3: Yok bir şey.
2: Ha, madem şüpheleriniz var bu işi önce ben deneyeyim.
0: Olur mu canım öyle şey? Anca beraber, kanca beraber.

0: Aman oğlum, dikkat et!
1: Aa, dikkat!

0: abimin önden denediği yoldu. O alışkın böyle şeylere. Artık hiç canı yanmıyor.
1: Anlaşılan bize yine hurdalık yolu göründü. Verdiğimiz hasarları telafi etmek için çok çalışmamız gerekecek.
0: Meto, sen ne ara gittin de? Yani tam olarak olmasa da fikri veriyor. Hem ne demişler? Önemli olan niyet. Simitçi amcanın kırdığımız arabası yerine bu da iş görür mü sizce?
1: Bununla çim biçebileceğini sanmıyorum Makbule teyzenin. Of! Bugün niye böyle beceriksiziz anlamıyorum.
2: Niye öyle dediniz? Bence hiç de fena değiliz. Bence yanlışlıkla bisikletini kırdığım arkadaş bunu görünce bayılacak.
0: Sahibi bunu görünce düşüp bayılabilir.
2: Ay, sorun sizde değil çocuklar.
3: Makbule teyze.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
1: Yardım et Allah aşkına. Beceremedik bu sefer.
2: Bir etrafınıza baksanıza çocuklar. Ne görüyorsunuz?
4: Burada.
1: Bir sürü şey görüyorum ama tek bir şey söylemek çok güç.
2: Evet. Aynen öyle çocuklar. Anlayacağınız size biraz düzen ve temizlik lazım. Temizlik imandan gelir ve düzenli temiz bir yerde çalışan insanın kafasının içi de öyle temiz ve öyle düzenli çalışır.
0: Yani başka işlerle ilgilenmeden önce burayı toplamamız lazım öyle mi?
2: Öyle kızım. İşiniz bitince farkı göreceksiniz. Şimdi benim tembel oğlum nerede bakalım? Bodo. Git de bul Müçteba'yı.

0: Ne? Annem mi geldi? Hurdalık takımı talimatlarınızı bekliyor anneciğim.
1: Rahat oğlum, rahat.
0: Anneciğim, hayırdır inşallah. Sen buralara gelmezdin pek.
1: Belli oluyor yeterince gelmediğim. Buraya acilen bir çeki düzen vermek gerek.
0: Nasıl? Burası gayet temiz ve düzenli anneciğim. Yani benim burada bir düzenim var anneciğim.
1: Artık burada tek başına değilsin oğlum. Çocuklar da burayı düzenli olarak kullanıyor.
0: Onlara da öğretirim.
1: Neyi öğretecekmişsin bakalım?
0: Düzensizlikten kurduğum düzeni. İstediğimi kolayca bulabilecek gibi yerleştirdim ben hurdalığı.
1: Öyle mi? O zaman bana bir faraş ve süpürge bul da getir bakalım.
0: Ha?
1: Eğer elinle koymuş gibi bulup getirirsen burayı olduğu gibi bırakırız.
0: Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Bu imkansız. Hiç değil.
1: O araya dursun çocuklar. Biz hayırlısıyla işe girişelim. Temizlik günü başlasın.
2: Temizlik günü!
1: Öncelikle hurdaları küçük, orta ve büyük olarak sınıflayalım. Sonra materyaline göre daha küçük gruplara böleriz.
0: Ne oldu bana böyle?

0: Nasıl? Dediğim kadar varmış değil mi?
1: Harika! İnanılmaz!
0: Bunu bizim yaptığımıza inanamıyorum.
2: Yani benim halim de oldukça düzenliydi ama bunun da fena olmadığını itiraf etmek gerek. Tamam. Bayağı iyi oldu. Haklıymışsın anne.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneyelim çalışmayı. Ne dersiniz çocuklar?
1: Evet. Simit arabasının tekerlerini yenilememiz gerekiyordu.
0: Hemen teker reyonuna gidiyorum.
2: Hop. Dur bakalım İsmail. Sizi düşündük herhalde.
3: Eline sağlık Müştem abi. Bu yeni haliyle abim bile sakarlık yapamaz. Erken konuştum galiba.
0: Özür dilerim. Söz, daha dikkatli olacağım.
1: Bir de tutacağı kırılmış. Bunun için bir şeyimiz var mı acaba?
3: Tutacaklar da yanımıza bakalım hemen. Harika oldu. Şimdi çim biçme makinesi ve bisikleti de onaralım.
1: Bundan sonra elimizden hiçbir kırık oyuncak, hiçbir bozuk araç kurtulamaz.
0: Evet, artık istediğimiz gibi sakarlık yapabiliriz.
1: Bu o demek değildi ama...
0: Haklısın. Bir an kendimi kaptırdım ağanın coşkusuna.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera.

Oho, hoş geldiniz diyeceğim ama tek gelmişsin keçe. Hoş geldin. Kara nerede? Her zaman birlikte gelirdiniz. Allah Allah, inşallah önemli bir durum yoktur. Nerede kaldın Kara? Seni merak ettik. İyi misin? O çantalarda ne? Aha, bize hediye mi aldın sen? Ne gerek vardı? Ne zahmet ettin Kara? İnanmıyorum. Ne zamandır arıyordum bu kitabı biliyorsun. Arayıp bulmuşsun benim için. Çok teşekkür ederim. Bakayım. Aa, ne kadar anlamlı bir hediye. Çok güzel çıkmışsınız. Kardeş gibi maşallah. Hediyeleşmek ne kadar güzel bir şey. Hem herkesi mutlu ediyor, hem de aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını pekiştiriyor. Yine aklıma bir fikir geldi. Yeni fikirler bulmadan duramıyorum, farkında mısınız? Tamam, hemen konuya geliyorum. Aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek şeyleri çizmeye ne dersiniz? Geçeceğim. Hazırsan senle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Ama eli neden havada? Şimdi anlaşıldı. Arkadaşıyla selamlaşıyor. Çok doğru bir tespit keçe. Selamlaşmak, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirir. Peygamber Efendimiz de bize selamlaşmamızı öğütler. Sıra geldi Kara'ya. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Buldum. Tamam canım, hemen söylemem. Herkese düşünme vakti tanımak lazım.

Evet, neredeyse bitmek üzere. Akraba ziyareti. Bildim değil mi? Akrabalarımızı ziyaret etmek aramızdaki bağları kuvvetlendirir, birbirimize olan sevgi ve muhabbetimizi arttırır. Sık sık yapmalıyız. Birbirimize sevgimizi arttıracak ne çok şey var, görüyor musunuz? Son bir çizimi de keçeden alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bina. Apartman mı acaba? Bir hastane. Allah tüm hastalara şifa versin de hastanede ne yapacağız şimdi keçe? Tabii ki hasta ziyareti yapacağız. Hasta olan arkadaşlarımızı, eş, dost ve akrabalarımızı uygun zamanlarda ziyaret etmeli, hallerini, hatırlarını sormalıyız çocuklar. Bu bizim aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir. Üstelik hasta ziyareti peygamberimizin de önemsediği çok kıymetli bir davranıştır. Karacığım, kesin güzel bir çizim fikriyle geldin. Ama maalesef programı bitiriyoruz. Komşuma söz verdim. Bahçeyi temizlemesine yardım edeceğim. Bildiğiniz gibi komşuluk ilişkileri de çok önemlidir. Sağ olun, sağ olun. Siz siz olun, sevgi ve kardeşlik bağlarınızı daima diri tutun. Tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlı

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamünaleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleykümselam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?

0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
1: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
2: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
2: Gerçekten harika bir şey.
3: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
2: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
1: O zaman ne duruyoruz?
4: İyilik için.
1: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi. Sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
2: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
3: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum. Buyurun, Mo'nun malikanesi. Şey, affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet, doğrudur. Videonun sonundaki benim. Evet dostum, teşekkürler. Sağ olun. Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
2: Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
5: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var, hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
2: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
3: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
0: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
4: İyilik için.
0: Selamun aleyküm imam amca. Neler oluyor burada böyle?
6: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
2: Bu kadar çabuk mu?
3: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
6: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
2: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
0: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.
1: Osmanlı zamanından kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
3: Evet. Sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş, İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
0: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
7: Nasıl? Çalmışlar.
0: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
7: Hayır. Çalmışlar.
0: Ne dediğin anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum Han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
7: Hayır dostum, hayır. Sadaka taşını çalmışlar.

0: bir şey anlatmaya çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taşı uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
0: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
5: İyilik için.
6: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
0: Peki badem?
6: Badem?
0: O bizim köpeğimiz.
6: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
0: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
7: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
7: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
8: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
7: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
3: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk.
5: Badem! İyileşin!
3: Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
9: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Kulak kesildim diyecektin.
9: Ben ne dedim?
5: Sen de öyle dedin Mo.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Bilse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Salam.
1: Özgür kuş.
2: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
3: Tamam kızım, bitti zaten.
2: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
4: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
2: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
4: Bulabildi mi bari?
2: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
4: Rems

0: bitkisi değil mi o?
1: Evet, en taze yerinden topladım.
0: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
1: Ha? Ama sevmişti baba.
0: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
1: Kuşlar mı?
0: Evet. Hadi eve geçelim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
0: Evet Yera. O hayvanları çok sever.
1: Ha? Kuşları da sever mi?
0: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
1: Kuşları seviyor ha? Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
2: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce neden acaba?
1: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
2: Abi yapmayacaksın değil mi?
1: He?
2: Neyi?
1: Kuşu.
2: Yakalamayacaksın değil mi?
1: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
2: Neymiş o benim bilmediğim?
1: Benim bir sürü Rems bitkim var.
2: Kuşlar onu çok sever. Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
1: İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi. Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Hani ben ve o her yere gideceğiz.
2: Ya gelmek istemezse?
1: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
2: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
1: Bedenini güçlendirmeni, önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
2: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
1: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
2: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yera senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse,

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası? Heh, şu tarafta. Ha? Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
0: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.
1: Ha?

0: yokuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin bile mi?
1: Hı? Aa!
0: Ah, olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Galip.

0: tabii kuş.
1: Onu yakalamalıyız.
2: Gel kuşçuk, gel bakalım buraya.
1: Şimdi yakaladım seni.
0: Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım.
1: Yakalamak çok kolay olacak.

gel bakalım.

Huh?

0: üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin.
0: Neyse, Ren Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha?
1: Olamaz. Nasıl oldu bu?
0: Ha?
1: Lemi, bunu neden yaptın?
2: Ha? Yele yele.
1: Olamaz.
3: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
1: Ama topladığım o kadar Ren Smith kesi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yara.
1: Anlıyorum.
3: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
1: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
3: Aferin sana. Hoşça kal Yara.
1: Ha?
3: Ha?

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 아니 분량이 뭐나 피시대 쏠디. 조계장님, 해만기 백스트롬
1: 뭔데? 드만마 누워른다 엔 테페이 직박이 치서불스러워요롬.
0: 난 엔 척 데스터는 적던 오시러니요롬.
2: 마이럼 오자 날데 칼다 아쩌바.
1: 게리르 비라스다. 마이럼 오자 날데 칼다 아쩌바.
3: 게리르 비라스단 데딤야.
1: 올라 올라. 마이럼 오자 날데 칼무시 올라빌릴.
0: 자만마 두르두 바나마 오레 게리요.
3: 요, her zamanki gibi.
1: Selim, nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun?
0: Sabırda galip, heyecanda mülayim sanırım.
1: Arkadaşlar, Bayram Hoca şimdiye kadar gelmeliydi. Kötü bir şey olmasın sakın.
4: Hocam!
5: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam.
5: Beklettim, hakkınızı helal edin.
0: Helal olsun hocam.
2: Bir sorun mu var hocam? Endişelendik.
5: Heyecanla beklediğinizi biliyorum ama araçta bir sorun çıktı çocuklar.
0: Olamaz.
5: Oldu maalesef. Sanayiye götürdüm ama iki günden önce çıkması imkansız dediler.
1: Ama tırmanma duvarı.
5: Ben de üzgünüm fakat yapabileceğimiz bir şey yok Salih. Bunda da vardır bir hayır.
0: Zor olsa da, çok zor olsa da bekleyeceğiz hocam.
5: Aferin Galip. Sabırda galip diyorsun. Hadi bakalım.
1: Sabırda galipsindir değil mi Galip?
0: Şey yani hiç sanmıyorum. Bismillah.
3: Dikkatli ol, tabağın çok dolu.
0: İki iş olmasın diye iki tabağı birleştirdim. İki de galip, bir de mülayim.
3: Uy, şimdiye kadar uydurdukların içinde en kötüsü buydu galip.
0: Uydu bence. Ama ya.
3: Dikkatli ol de.

0: yapmıştım. Sen geç, ben de dökülenleri toplayayım. Tamamdır. Tertemiz oldu. Hepsini topladım. Hemen yıkayayım da bir an önce yiyelim. Dikkatli ol kardeşim. Dikkatli Galip, beceride mülayim bir insan olarak bu kez kolayca halledeceğim.
1: İnşallah de kardeşim.
0: İnşallah. Bu sefer tamam sanırım.
1: Hadi gidelim.
0: Salih geldi mi acaba?
1: Bilmem.
0: Ali! Kızma Galip abi! Şu hale bak, yeni yıkamıştım.
2: Sabır da Galip, Galipciğim. Tamam, olan olmuş. Sakin ol. Şimdi gerçek pehlivan olma zamanı.
0: Tamam hocam, o neyse ben olurum. Hem de Galip abiden daha iyi olurum. Ali!
2: Pehlivan kimdir biliyor musunuz çocuklar?
1: Güreş sporuyla ilgilenen kişi mi hocam?
2: Evet, aynen öyle. Peki, gerçek pehlivan kimdir?
1: Yağlı güreşçi mi hocam?
2: Yok, o da değil. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiğinde öfkesini yenendir.
0: Ha, şimdi anladım. Öfkesine hakim olan aslında kazanan taraf oluyor.
2: İşte bu. Birbirimize kızabiliriz ama sabırla öfkemizi yenersek gerçek pehlivan oluruz.
0: Sabırda Galip, öfkede mülayim olmalıyız. Bir de meyveleri toplamalıyız, değil mi Ali?
1: Evet Galip abi.
3: Selamın aleyküm.
2: Aleyküm selam Salih, gel bakalım. Geçmiş olsun.
3: Sağ olun hocam.
0: Nasıl oldun?
3: İğneye dayandım ama ağrıya dayanamıyorum. Ay dişim.
0: Önemli olan iğneye dayanabilmek kardeşim. Tebrik ederim maşallah.
4: Tamamen katılıyorum Galip. İyileşmek için gereken neyse onu yapmışsın.
3: Evet hocam. Değilse dişini tamamen kaybedersin dedi doktor. Dişimi seçtim.
0: Tebrik ederim kardeşim.
2: Meyvelerimizi afiyetle yiyelim. Sonra tam da konuyla alakalı bir yere gideceğiz. Burası geleneksel sanatlar atölyesi çocuklar. Ebru, hat, tesip, minyatür, çini gibi sanatlar yapılıyor.
3: Çok güzelmiş hocam.
1: Konuyla alakalı bir yer demiştiniz hocam.
2: Öyle zaten.
0: Sanatın da mı sabırla alakası var hocam?
2: Olmaz mı? Sabrın en güzel hali sanattır çocuklar. Bakın bu tablolardaki resimler incecik fırçalarla boyayarak ortaya çıkıyor. Hepsi ince ince sabır işi.
0: Çok güzel hocam.
2: Bugün sizinle Ebru atölyesine katılacağız.
5: Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk Cemile.
6: Cemile mi?
2: Evet, Cemile bir süredir Ebru dersleri alıyor.
0: Hiçbir şeyden de geri kalmıyor maşallah.
5: Ebru, su üzerine yapılan bir sanattır arkadaşlar. Teknenin içindeki su ve kullanacağımız boyalar farklı malzemelerle özel olarak hazırlanır. Bu yüzden dikkatli ve sabırlı olmalıyız.
0: Ya sabır, yine sabır.
5: Başlıyoruz. Bismillah. Önce seçtiğimiz boyaları tekneye serpiyoruz.
0: Gördünüz mü? Nasıl da suyun üzerinde kalıyor boyalar. Bitti mi?
5: Hayır, henüz değil.
2: Ebru, tekneden kağıda aktarılıncaya kadar tamamlanmış sayılmaz çocuklar.
3: Kağıt suda yırtılmıyor mu?
5: Dikkatli olursan genelde yırtılmaz.
2: Kağıt yırtılmıyor ama suyun üzerinde yapılan sanat bir nefesle bozulabilir. Küçük bir çalkalanma, aceleci bir davranış emekleri heba edebilir.
0: Yine sabır diyorsunuz yani hocam.
2: Aynen öyle diyorum Galip. Ebru baştan sona bir sabır öğretmeni gibidir. Gayret, emek, tahammül ve sabır gibi birçok kavramı bize öğretir.
3: Çok güzel.
2: Teşekkürler Cemile. Eline sağlık.
3: Çok güzel ama biraz beklemek.

0: gerekiyor.
1: Beklemek hayatın bir parçasıdır Salih. Bak, ilacın etki etmesini bekledin ve diş ağrın geçti.
0: Gerçekten de dişimin ağrısı geçmiş hocam.
1: Denemek isteyen?
2: Ben!
3: Sabırla sıramı bekleyeceğim hocam.
1: Aferin Galip.

0: piti piti, karamel nasıl piti?
1: Gelin bakın size ne göstereceğim.
2: Ne göstereceksin Agah dede?
1: Çocukken oynadığımız bir oyuncak. Topaç.
0: Topaç mı? Bakayım nasıl?
1: İşte bak böyle.
2: Bununla nasıl oyun oynanıyordu ki Agah dede?
1: Bak bu üzerindeki ipi görüyor musun Elif?
2: Evet.
1: İşte bu ipin ucunu elinde tutuyorsun.
2: Tamam.
1: Sonra topacı yere fırlatıyorsun.
2: Aa, oyuncağı neden fırlatıyoruz Agah dede?
1: Ha? Bu oyuncağın amacı o da bu yüzden Miço.
2: Nasıl yani? Fırlatmak için mi oyuncak yapmışlar?
0: Müsaade etsen Agah dede anlatacak ne için olduğunu.
2: Ama merak ettim.
0: Ben de ettim.
2: O zaman sen de sor.
0: Sormayıp dinlesek öğreneceğiz zaten.
2: Of, tamam peki.
1: Şimdi bunu ileri doğru fırlatırken elimizde tuttuğumuz ipi de geriye doğru çekiyoruz. Ve yere düşen topaç işte böyle fır fır dönüyor.
2: Aa, ne güzel dönüyor.
0: Fır fır fır.
2: Dön güzel topaç, dön.
0: Ben de yapabilir miyim Agah dede?
1: Elbette. Sırayla ikiniz de yapın.
0: Tamam, nasıl yapacağım?
1: Önce ipi topaca güzelce saracağız.

0: sıra bende. Bak şimdi uzun döndürmek nasıl olur gör.
1: Hiç de bile asıl sen gör.
0: Süre tutalım bakalım kiminki uzun dönecek.
1: Olur, sen döndür ben sayayım.
0: Ama sen 5'e kadar sayabiliyorsun.
1: 5 tane 5 sayarım.
0: Yok, ben sayarım.
1: Olmaz. Agah dedi.
2: Efendim Mico.
1: Kimin topacı daha uzun dönüyor diye bize süre tutar mısın?
2: Tutarım tutmasına Mico. Lakin uçuş vakti yaklaştı. Yavaştan yola koyulmamız gerek. İsterseniz bu yarış işini yarına bırakın.

0: Agah dedi. Siz çocukken Topaş'tan başka oyuncağınız var mıydı?
1: Vardı elbet ama bugünkü kadar çok değil.
2: Ne gibi oyuncaklar dede?
1: Bizim zamanımızda somya yayları olurdu. İki ucu böyle yuvarlak. İşte o yaylara bir tel takardık. Araba tekeri gibi olurdu. Onunla arabacılık oynardık. Eğer somya yayı bulamazsak terlikleri kamyon yapardık. Ayağımızın üstünü kapatan yer direksiyon yeri olurdu.
0: Aa, harika. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz.
1: Evet. Hayal gücümüzü kullanarak güzel güzel şeyler üretirdik.
2: Ben de hayal gücümü kullanarak sürekli uzaya gidiyorum.
1: Ah, çok şükür. Bugün de güzelce havalandık hayırlısıyla.
0: Baksanıza ne kadar yükseldik.
3: Evet, roket gibi.
2: Roket gibiden biraz az yükseldik.
0: Ama diğer balonlardan daha yukarı çıktık. En yukarıda dikkat balonu var.
1: Evet arkadaşlar. Yerlerinizi alın ki dikkat öykümüze başlayalım.
2: Bugün bize ne öyküsü anlatacaksın Agah dede?
1: Bugün size baloncunun hikayesini anlatacağım.
0: Baloncu mu?
1: Evet. Bu balonu icat eden adamın hikayesi.
2: Çok merak ettim.
1: Bir çocuk varmış. Adı da...
0: Balbal olsun.
1: Peki öyle olsun. Balbal oyuncaklarla oynamayı çok severmiş. Ancak kötü bir huyu varmış. Oynadığı oyuncak bir tek ona özel olsun istermiş. Bir oyuncağın aynından başkasının elinde de görürse hemen bırakırmış. Diyelim ki top oynamak için sokağa çıktı. Başkasının top oynadığını görürse topu bırakır gidermiş. Diyelim ki arabalarıyla oynuyor. Aynı arabadan başkasında da görürse hemen hevesi kaçarmış o oyuncaktan.
0: Aman ne kötü.
1: Ya.
2: Topaçla oynasın o zaman. Ben kimsede topaç görmedim.
1: Alper'cim. Şimdi çok fazla oyuncak var. Teknoloji gelişti. Oyunlar, oyuncaklar dijitalleşti. Ancak eskiden topaç çok yaygın bir oyuncaktı.
2: Balbal eski zamanda mı yaşıyormuş?
1: Elbette. Balonun icat edildiği yıllarda yaşıyormuş.
2: Anladım.
1: İşte böyle. Balbal ne oynasam, neyle oynasam diye düşünüp duruyormuş. Günlerden bir gün aklına... Kendi oyuncağımı yapmalıyım diye bir düşünce gelmiş. Bu yalnızca bana özel olmalı demiş. Balbal düşünmüş, taşınmış. Ne yapmalı, nasıl yapmalı, bu oyuncak ne olmalı diye günlerce kafa yormuş.
0: Balon olacak o oyuncak.
2: Bunu hepimiz biliyoruz Elif.
3: Şşt, dinleyelim.
1: Ve hepinizin de bildiği gibi aklına balon yapmak gelmiş. Malzemeleri bulmuş buluşturmuş, denemeler yapmış. Küçük olmuş şişmemiş, büyük olmuş nefesi yetmemiş. Derken ideal balonu bir şekilde tasarlamış Balbal. Güzel mi güzel kıpkırmızı bir balon yapmış. Sonra sokağa çıkmış. Balonuyla oynarken bir başka çocuk onu görmüş. Beraber oynayalım mı diye sormuş. Balbal ona olmaz bu benim balonum. Yalnızca bende var. Bir tek bana özel. Başkasıyla oynamam demiş.
0: Ne kötü. Paylaşmadı.
1: Evet. Diğer çocuk Balbal'a babama söylerim bana da balon alır demiş. Balbal da ona alamaz. Çünkü hiçbir yerde satılmıyor. Bunu ben yaptım demiş.
2: Gerçekten de öyle.
1: Çocuk gitmiş babasına söylemiş. Babası gerçekten balon diye bir oyuncak bulamamış. Çocuk isterim diye tutturunca babası da oğluna bir balon yapmış. Hem de Balbal'ınkiyle aynı renkte. Kıpkırmızı bir balon.
0: Nasıl yapmış?
1: Balbal nasıl yaptıysa öyle. Poşetin içine hava yüklesen bile balon oluverir ne de olsa.

0: Diğer çocuk da balonu gören Balbal'ın canı sıkılmış. Hemen eve koşmuş. Madem kırmızı balon yaptılar, ben de sarısından yaparım demiş ve sarı bir balon yapmış. Çıkmış sokağa, onunla oynamaya başlamış. Hikaye bu ya. Bu kez de başka bir çocuk görüp onlarla oynamak istemiş. Balbal yine müsaade etmemiş. Diğer çocuk, gel arkadaşım, bunu bana babam yaptı. İsteriz sana da yapar demiş.
1: İşte bu kadar.
0: Doğruca eve gitmişler. Çocuğun babası diğer çocuk için de bir tane sarı balon yapmış. Çıkmışlar sokağa, beraberce oynamaya başlamışlar. Bunu gören Balbal kızmış. Hemen eve koşmuş. Bir tane siyah balon yapmış. Derken başka çocuk da siyah balon görmüş, sonra yeşil balon yapmış. Başka çocuk da onu görmüş, sonra mavi balon yapmış. Diğer çocuk da onu görmüş. Zaman böyle akıp geçmiş. Balbal ne zaman balon oynamaya kalksa, başkasının elinde de var bundan diyerek vazgeçmiş. Gidip başka renkte yenisini yapmış.
1: Ama bu çok kötü. Oyun oynamak yerine sürekli balon yaptı.
0: Ya sorma Alper. İşte Balbal'ın da derdi bu olmuş. Yıllar geçmiş, büyümüş, koca adam olmuş. Balonun mucidi kendi olduğu halde şöyle ağız tadıyla bir kere bile oynayamadan geçmiş yıllar. Sormayın. Ve bir rivayet var ki çocuklar hala ortalıkta dolanır.
1: Nedir?
0: Balbal ömrünün sonuna kadar her gün başka bir renkte balon yaparak, kimsede olmayan rengi bulmak için uğraşarak yaşayıp gitmiş.
1: Ne zormuş işi.
0: İşleri kolaylaştırmak bizim elimizde evlat. Ama hırs yaparsak işlerimiz hep zorlaşır. Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet, ilk sorunuz geliyor. Balbal'ın yaptığı ilk balonun rengi neydi çocuklar?
1: Kırmızı.
0: Tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, Balbal neden balon yapmaya kalkışmıştı?
1: Tek kendine özel bir oyuncak olsun diye.
0: Tebrikler. Sen çok iyi bir dinleyiciymişsin.
1: Teşekkür ederim.
0: İlk iki soruyu sen bildiğine göre üçüncü bir soruya gerek kalmadı. Ne de olsa iki puanı toplayarak bugünü önde bitirmeyi garantiledim.
1: Hey, yaşasın! Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
2: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
1: Yaşasın! Hepinize teşekkür ederim.
3: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesisin. Hey hey hey dikkat balonu.
1: Dur o benim sözüm.

Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı. Ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Bugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Ah, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: Bilginin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye Aklı Tilki. Tabii ki.

0: Ne yapıyorsun Asya?
1: Selam vermen gerekmiyor mu?
0: Özür dilerim, unuttum. Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Tekrar soruyorum, ne yapıyorsun?
1: Kelebeği kovalıyorum.
0: Ama yakalamaya uğraşmıyorsun ki.
1: Çünkü yakalamak istemiyorum.
0: Öyleyse neden kovalıyorsun?
1: Bilmem, eğlenceli geliyor.
0: Ama yakalarsan belki kavanoza koyup izleriz biraz.
1: Olur mu öyle şey Eymen? Doğa içindekilerle güzel. Kelebeğin yeri kavanoz değil, çiçeklerin etrafı.
0: Doğru.
1: Peki senin elindeki ne?
0: Şimdilik bir çubuk ama yakında çöp savar olacak.
1: Çöp savar mı? O da ne?
0: Doğadaki çöpleri toplamak için yapılmış bir aparat.
1: Nasıl bir şey acaba?
0: Gel göstereyim. Temel amcamla birlikte yengeç yapacağız. Adı da çöp savar olacak.
1: Yengeç yapılır mı hiç? O bir hayvan.
0: Öyle değil. Çöp toplama aparatının adı yengeç. Bak sana resmini göstereyim.
1: Harika! Hadi yapalım.
0: Yaşa be. Demek yardım edeceksin bana.
1: Tabii ki. Doğanın daha temiz olması için ne gerekiyorsa yaparım.
0: Hadi gidip Temel amcamı bulalım.
1: Hadi. Çok güzel oldu. Denesene. Ha. Ha? İşe yarıyor. Ha. Biraz da ben kullanayım.
0: Olur, al. Poşet doldu.
1: Evet, iyi iş çıkardık.
0: Hadi eve gidip amcama topladığımız çöpleri gösterelim.
1: Hadi.

0: Temel amca. Bu ne Temel amca?
1: Sizin torbanızdaki neyse o çocuklar.
0: Sen de mi çöp topluyordun?
1: Tabii ki. Hem de sürekli.
2: Bizimkinden çok toplamışsın. Ne güzel.
1: Önemli olan doğayı temiz tutmak gerektiğinin farkına varmaktır Asya. Ne kadar topladığımızın çok da önemi yok.
0: Önemli olan faydalı ve güzel işler yapmak. Öyle değil mi Temel amca?
1: Kesinlikle Eymen. Doğa bizim evimizdir. Allah'ın bize nimetidir. Bin bir türlü güzellik doğada vardır. Bu yüzden evimizi temiz tuttuğumuz gibi doğayı da temiz tutmalıyız.
2: Evet. Allah hepimize doğa sevgisi versin.
1: Amin. Hadi bakalım. Şimdi topladığımız çöpleri gidip çöp kamyonuna teslim edelim.

0: Aman da güzel çilekler, canım çilekler.
1: Yemesi tatlı, leziz çilekler.
2: Vitamini bol, sağlıklı çilekler.
1: Uzay yerinden bile tatlı çilekler.
3: Bu kadar yeter, doldu kasamız.
0: Sayemde hemen bitirdik. Yani sayemizde hepimiz çalıştık canım.
4: Tabii. Şimdi oldu.
3: Ama bu böyle taşınmaz.
0: Nedenmiş anneciğim?
3: Çok ağır.
0: Dert ettin şeye bak anneciğim. Zeki var burada, Zeki. Tabii.
3: Hem de bu kadar çok çileyi bir yerde taşırsak alttakiler ezilir.
0: Hiçbir şey olmaz anneciğim. Merak etme sen. Ne demişler? Bir elin nesi var? İki elin fesi var.
2: Fesi değil, sesi var.
0: Aman canım, neyse ne. İki el daha güçlü yani.
3: Zorlama oğlum.
5: Tamam, kasanın ağır olduğunu anladık.
3: Ben zaten demiştim.
0: Ne demiş hatta?

0: Atalarımız, gücün yetmiyorsa aklın yetsin.
1: Hangi atalarımız demiş?
0: Ben dedim, neyse. Aklımızı kullanalım şimdi. Ha, buldum. Sürükleyerek götüreceğim. Tabii.
1: Bence bu hiç iyi bir fikir değil.
0: Merak etmeyin. Taşıdıkça kolaylaştı ya taşıması.
1: Dayı.
0: Sarın yak dedim.
1: Dayı.
0: Bunun çok iyi bir fikir olduğunu söylemiştim. Gittikçe hafifliyor. Harikayım ya.
1: Hafifliyor çünkü kasa delindi.
0: Ne?
2: Ne dedim ben sana?
0: Merak etmeyin, hallediyorum. Bak, oldu bitti. Artık dökülmeyecek.
2: Çileklerin yarısı gitti ama.
0: Olsun anneciğim ya. Bir de iyi tarafından bak.
2: Neymiş o iyi taraf?
0: Ağırlığın da yarısı gitti.
2: Of Zeki, of.
0: İşte çilekler ablacığım.
3: Ama burada çilek yok ki.
0: Ne?
3: Çilek suyu var.
1: Çilek suyu.
2: Ben sana demedim mi? Gitti bir günlük emek.
1: Çilek suyu.
2: Bu böyle olmaz. Bize bir el arabası lazım. Mühendis oğlum bize bir el arabası yap da kurtar bizi şu dertten.
0: Olur anneciğim. Yaparım tabii.
2: Mühendis dedim.
0: Tamam. Ben işte. Araba demek Zeki demektir. Ben Almanya'dayken bütün otomobil firmaları peşimden koşuyordu. Aman da Zeki bizim fabrikada çalışsın diye sıraya giriyorlardı. Tabii.
4: Ne oldu sonra?
0: Birinin teklifini kabul ettim.
1: Niye Türkiye'ye döndün peki?
0: Yeni fikirlere açık değillerdi. Beğenmedim bu tavırlarını. Hem insan hiç kare tekerlek yapmak istedi diye işten atılır mı canım? Çok ayıp. Tabii. Gülmeyin ya. Kare tekerleği yapacağım. Siz de buna şahit olacaksınız. Tabii.
5: Yandık yine yandık. Gitti güzelim araba.
0: Eniştem de yapsın arabasını. Görelim bakalım en yenilikçi araba kiminki olacak. Ben yardımcılarımı seçtim.
1: Aman ya, yine kaybeden takımdayım.
0: Merak etmeyinim, dayın doğuştan şampiyon. Tabii.
4: Ben de babama yardım ederim.
0: Ver bakayım.
1: Al dayı.
0: İşte 100 yılın icadı. İzleyin bakalım.
6: Tabii başta biraz zorlanıyor ama sonradan hızlanacak. Merak etmeyin. Gidiyor işte, gidiyor. Harika.
0: Gittikçe de kolaylaştı. Arabam süper değil mi?
5: Hangi araban?
0: İşte bu. Araba nerede?
7: Buyur anneciğim. Güle güle kullan.
2: Ellerine sağlık oğlum. Çok güzel olmuş.
0: Olmaz. Bu sayılmaz. Araba çok basit. Daha ileri teknoloji bir şeyde yarışmalıyız. Tabii.
4: Ne mesela?
0: Mesela uçak. Evet, uçak yapalım.
4: Uçak yapmak bence çok zor. Nasıl yapabiliriz ki?
3: Biyomimikriden faydalanabilirsiniz.
1: Of ya, unuttum ben onu. Neydi? Biyomimikri.
0: Ben unutmam. Diğer canlıları taklit ederek teknoloji üretmek. Tabii.
3: Evet, dayın doğru söylüyor.
4: Bence kuşları taklit ederek uçak yapabiliriz.
0: Çok klişe. Daha orijinal bir şey olmalı.
1: Vallahi dayıcığım, orijinal olmasına gerek yok. Çalışsın yeter.

0: Öncelikle büyük kanatlara ihtiyacımız olacak. Kanatların da üstünü bombeli, altını düz yapmalıyız.
1: Neden babacığım?
0: Çünkü böylece kanadın altında yüksek basınç, üstünde düşük basınç olur. Ve uçağımız uçabilir. Ayrıca uçağımızı kuşlar gibi hafif yapmalıyız. Ağır olursa düşer.
1: Peki kocaman uçaklar nasıl uçuyor babacığım?
0: Haklısın. Tonlarca ağırlıktaki uçaklar da uçuyor. Ama onların çok büyük jet motorları var. Bu motorlar uçağı ileri doğru itiyorlar. Büyük kanatlarıyla da uçak yer çekimine karşı koyabiliyor. Ama bizim uçağımızın motoru olmayacak. O nedenle hafif olmalı.
1: Şu kuşa ne dersin dayı?
2: Olmaz. Çok klasik.
1: Peki ya kelebek?
2: Olabilir belki. Renkli bir hayvan. Ama daha orijinal bir şey arıyorum.
1: Arılar?
2: Arılarla ilgili pek hoş hatıralarım yok. Onlara yaklaşmasak daha iyi ya.
1: Of dayı, bulamadık.
2: Durun. İşte bu.
3: Sincap mı?
2: Evet.
1: Of dayı, bula bula bunu mu buldun?
2: Evet çocuklar, çok orijinal. Sincaptan esinlenerek bir uçak tasarlayan ilk insanlar biz olacağız. Heyecan verici değil mi?
3: Daha çok endişe verici dayı.
2: Mutlaka büyük bir kuyruk yapmalıyız. Kuyruk önemli, kuyruğuyla uçuşuna yön veriyor. Tabii.
1: Bu olur mu?
2: Olur. Harika. Bacakları çok esnek. Güzel zıplıyor. Bize yay lazım.
3: Dayı emin mi?
2: Yay dedim. Biraz daha ağırlık koymamız lazım. Yoksa geri indiremeyiz. Hep uçar.
1: Yandık. Kanatlar için bunlar olur mu babacığım?
0: Tahta ağır olabilir. Daha hafif bir malzeme bulalım.
1: Karton?
0: Evet, harika olur. Hem hafif hem dayanıklı. Al bakalım. Şunu da. Evet.
2: Korkma küçük küçük. Teknolojinin geldiği son nokta bu. Tabii.
4: En uzun süre uçabilen uçak yarışmayı kazanır.
2: Uzun süre uçmak mı? Babacığım, benimki yere inebilsin diye ağırlık bağladım, ağırlık. Tabii. Siz buna uçak mı diyorsunuz? İzleyin şimdi.
1: Aman.
2: Yani bilim yavaş ilerler değil mi? İşte uçuyor, uçuyor.
4: Evet uçtu. Yarışmanın galibi Ökeş ve Zeynep.
2: Babacığım, ben de en iyi sincap maketi yarışmasını kazanmış olabilir miyim acaba? Ne dersin?
4: Allah'ın yarattığı harikalar gözümüzün önünde. Yeter ki biz onları aklımızla işleyelim. Allah'ın koyduğu kanunlardan faydalanmasını bilelim.
2: Ben de aklımı kullandım baba.
4: Kullandın ama yerinde kullanmadın. Hırsına yenik düştün. En iyisini ben bilirim dedin. Bilgi sahibi olanlara danışmadın.
2: Haklısın baba. Artık kızma bana. Hırsıma yenildim. Kendimi kaybettim. Uçağımı yapmalıydım. Kuşları örnek alarak zor durumda kalmazdım. Saçma maketler yaparak. Tabii.

0: gelin. Heybeli tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Aman efendim aman. Tüm ahali toplanmış gelmiş. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi herkes bu gece oynanmasını istediği konuyu kağıda yazıp heybeye atsın.
2: Ha, kağıt mı atacağız? Ben de heybeyle para topluyorsunuz sandım. Tiyatroya yardım parası.
1: Yok canım. Heybeli Tiyatro'nun bütün gösterileri ücretsizdir. Amacımız hoşça vakit geçirmek. Dilimiz döndüğünce iyiyi, güzeli, doğruyu yayabilmek. Evet. Bugünün konusu bakalım ne çıkacak? Konumuz tutumlu olmak çıktı. Harika. Çok güzel bir konu.
3: Hadi hayırlı geceler kızım.
4: Anne.
3: Efendim kuzum.
4: Işık açık kalsa olur mu?
3: Birazdan uykuya dalacaksın kızım. Işık açık kalırsa boşuna yanmış olur.
4: Yansın anne, ne olur ki?
3: Müsrif olursun.
4: Müsrif mi? Müsrif ne demek anne?
3: İsraf yapan, savurgan kişilere müsrif denir kızım. Mesela ışığı gereksiz yere yakmak israftır. Işığı gereksiz yere yakan kişiye de müsrif denir.
4: Başka ne yaparsak müsrif oluruz?
3: Mesela bazen yemeklerde babanın tabağına yemek koyarken baban bana hanım daha çok koy, daha çok koy diyor ya.
4: Evet, sen de ona doyacağın kadarını koyuyorum. Artar, yiyemezsen israf olur diyorsun.

0: Masalını anlatayım mı?
1: Masal mı? Bayılırım. Hadi anlat.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Köylerden birinde bir fırıncı yaşarmış.
2: Ben bu köyün fırıncısıyım. İyi güzel ekmekler pişiririm ki sormayın.
0: Bu fırıncının bir de oğlu varmış. Öylesine savurgan, öylesine müsrif mi müsrif.
3: Ben fırıncının oğluyum. Adım Gürbüz. Babam bu köyün tek fırıncısı. Öyle güzel ekmek yapar, öyle çok ekmek satar ki bir sürü para kazanır. Ben de babama yardım eder, ondan bolca para alırım.
0: Bir de bu fırında çalışan delikanlı varmış.
4: Ben Arif. Fırında çalışır. Elime geçen parayla yoksul ana babama bakarım.
0: Arif'le Müsrif Gürbüz fırında çalışır, fırıncı da onlara bu hizmetleri karşılığında ödeme yaparmış.
2: Evet, gelin bakalım çocuklar. Bugün haftalıklarınızı alacaksınız.
3: Ver baba, ver paramı da akşam kasabaya gidip bir güzel harcayayım.
2: Ne alacaksın paranla?
3: Şeker, çikolata, yeni bir ayakkabı da alacağım.
2: Ayakkabı mı?
3: Evet baba, çok güzel bir ayakkabı gördüm geçen, mavi renkte. Kırmızı, sarı, beyaz, siyah, her renkte ayakkabım var. Lakin o renkte hiç ayakkabım yok. Alayım da olsun.
4: Kesene bereket usta. Usta... Çarşıdan alacaklarım var da bugün biraz erken çıksam olur mu?
2: Hayırdır Arif? Yoksa sen de mi mavi ayakkabı alacaksın?
4: Yok usta. Ayağımdaki ayakkabılar yeni sayılır. Dikkatli kullanırsam daha uzun yıllarda giyerim bunları. Çarşıdan evin erzağını alacağım. Babamın ilaçlarını alacağım. Param artarsa da anacığıma veririm, onda durur.
0: İşte böyle kızım. Gürbüz ihtiyacı var mı yok mu düşünmezmiş. Eline geçen tüm parayı harcarmış. Arif ise evinin ihtiyaçlarını karşılar, kalanı da anacığına verirmiş. Aradan yıllar geçmiş, fırıncı iyice yaşlanmış.
2: Yıllar geçip gidiyor. Zaman boşa harcanmayacak kadar kıymetli bir hazine. İnsan her anının kıymetini bilmeli. Zamanını israf etmemeli. İyi, güzel, doğru, faydalı şeyler için harcamalı.
3: Hayırlı günler babacığım. Bugün haftalıklarımızı verecek misin?
2: Vereceğim oğlum.
3: Tamam, yeni telefon alacağım da para lazım.
2: Yeni telefon mu? Bu kullandığın eski değil ki oğlum.
3: Eski değil ama bir üst modeli çıktı baba. Herkes ondan alıyor. Benim neyim eksik?
4: Hay Allah. Telefonumun da bataryası iyice eskidi. Şarjı hemen azalıyor.
2: Görünen o ki bu hafta telefoncu bayram edecek.
4: Neden usta?
2: Oğlum telefonunu değiştirecekmiş. Sen de telefonundan şikayet ediyorsun. Belli ki sen de yeni çıkan modeli alacaksın.
4: Yok usta. Bu telefon uzun zaman idare eder beni. Sadece bataryası eskidi biraz. Onu tamir ettirirsem başka sıkıntısı yok.
5: Arif de hiç para harcamıyor.
0: Arif para harcıyormuş ama gereksiz şeylere değil.
5: İyi de anne, yeni model telefon çıkmış. Ben Arif'in yerinde olsam hemen alırdım.
0: Arif eğer bir şeye ihtiyacı varsa en iyisini alıyormuş. Ve o eşyasını tamamen eskiyene kadar kullanıyormuş. Tasarruflu olmak da bu demek zaten.
5: Öğretmenimiz bilinçli tüketiciler eşyalarını kullanım süreleri bitene kadar kullanır demişti. Şimdi daha iyi anladım onu.
0: Bunu duyduğuma sevindim. Neyse, tutumlu Arif ve savurgan Gürbüz'ün günleri böyle geçip gidiyormuş. Derken iyice yaşlanan fırıncı hayatını kaybetmiş ve fırında oğlu Gürbüz'e kalmış.
3: Arif, kasadaki paraları versene bana.
4: Birazdan değirmenci gelecek, bize un getirecek. Parayı ona vermemiz lazım.
3: Canım kaçmıyoruz ya, değirmenciye söyle, getirdiği undan ekmek yapalım, satalım, para kazanalım, öderiz parasını.
4: Paramız varken borçlanma.

0: alsak daha iyi değil mi?
1: Para bana lazım. Arabamı değiştireceğim. Değirmenci beklesin.
2: İşte böyle. Gürbüz savurganlığa devam etmiş. Babasından kalan ne varsa satıp savuyor. Gereksiz şeylere harcıyor. Hiç tasarruflu davranmıyormuş.
3: Peki ya Arif?
2: Arif tasarrufu hiç elden bırakmıyormuş. İhtiyacı olanı alıyor, canı bir şey çekerse yapıyor ama gereksiz harcamalardan uzak duruyormuş. Artan parası olursa da annesine veriyormuş.
3: Evlat, babam günü gününe ödeme yapardı. Benim alacaklarımı hiç aksatmazdı.
4: Öf, biliyorum değirmenci amca.
3: Sen aylardır benden un alıyorsun ama ödeme yapmıyorsun. Borcun çok birikti. Borcunu ödemezsen sana yeni un veremem.
4: İyi de un alamazsam ekmek yapamam, ekmek satamazsam nasıl para kazanırım ben?
3: Borcumu ödemezsen un veremem sana maalesef.
0: Un alabildin mi?
4: Yok, borcumuzu ödemezsek vermiyor.
0: Doğru, borcunu ödememiz gerek. Acaba arabanı satsan da borçlarımızı mı kapatsak?
4: Yok canım. Un almak için güzelim arabamı satacak değilim ya. Fırını satarım daha iyi.
2: Ve böylece Gürbüz babasından kalan fırını satılığa çıkartmış.
3: Olacağı buydu.
2: Peki fırını kim almış dersin?
3: Kim? Yoksa Arif mi?
2: Evet kızım. Yıllarca tasarruflu davranıp artan parasını annesine vermişti ya. İşte orada biriken parayla da fırını satın almış.
3: Peki ya sonra anne?
4: Arif!
0: Gürbüz, demek sen ha? Yıllar geçti aradan görüşmeyeli. Hangi rüzgar attı seni buraya?
4: İş istemek için geldim.
0: İş mi?
4: Evet. Babamdan kalan ne varsa sattım, harcadım. Her şeyim tükendi sonunda. Çalışıp para kazanmam lazım. Elimden bir tek ekmek yapmak geliyor. Beni işe alır mısın?
0: Alırım tabii. Bunlar sana ders olmuştur. Bundan sonra savurganlığı bir kenara bırakıp tasarruflu davranmayı öğrenirsin.
4: Atalarımız ayağını yorganına göre uzat demişler.
3: Tutumlu olmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak çok önemlidir.
5: Savurganlık dinimizde de toplumumuzda da hoş karşılanmaz.
0: İsraftan kaçınır, ölçülü davranırsak Rabbimizin nimetleri hepimize bolca yeter.
2: Sözün özü, israftan sakınalım. Tasarruflu olup ihtiyacımız kadar harcayalım.
0: Sirçilisan ettiysek affola.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.

0: Bugün size Haklı Haklı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Daha mı?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu tavaftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet, evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Daha mı?
3: Ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şş, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
4: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız. Tabii.
4: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
5: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Şaka bit. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
4: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
5: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
4: Doğal dediğine göre karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
1: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
5: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
4: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
1: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
4: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
5: Hadi hayırlısı.
0: Neyse gevezelik et, benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah, çelik saç. Pervane.

0: Of ya, kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
1: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
1: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.

0: Bitti mi dayıcığım?
1: Hayır. Son olarak biftek.
0: Biftek mi?
1: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
2: Ne? Ben yokum arkadaş.
0: Gümbele'yi bu aletin içine sokamam. Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
1: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
0: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
1: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tabii.

0: Sakin ol, kıçı kıçı. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans.
1: Bu kadar fazla ama.
0: La la la, la la la. Müzik niye durdu? Dur yapma kıçı kıçı. Anlaşabiliriz. Tabii. Dur.
1: Dayı, yaşıyor musun?
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
1: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk ala şerri
1: Şerike leke lebbeyk.
0: Şerike leke lebbeyk.
1: Öğrenmişsin, aferin sana.
0: Bazı yerleri unutuyorum, çok zor.
1: Hiç zor değil, ezberlemişsin baksana.
0: Kağıda bakmadan biraz zor. Baba, baba, kağıt.
1: Ne yapıyorsun oğlum, tehlikeli iş yapma.
0: Uçtu gitti.
1: Üzülme, telefondan ezberlersin.
0: Annem yazmıştı.
1: Yapma oğlum, anneni mi özledin yoksa?
0: Özledim ama bu macera tam istediğim gibi.
1: Hadi o zaman üzülme de bak bakalım, yakınlarda bir çeşme olacaktı. Hala yerinde duruyor mu?
0: İşte buldum. Şurada ileride bir yol ayrımı var. Çeşme orada.
1: Hatırladım. Biz annenle gittiğimizde bu yol yoktu. Hatta buralar hep dikenli otlarla doluydu. Koşup geçeyim derken dikenlerin içine düşmeyeyim mi?
0: Of, ne yaptın peki?
1: Ne olsun, ellerim hep diken oldu. Hatta yüzüm bile. O gün fülfülü annen kullandı.
0: Annem mi?
1: Ne sandın? Annen motosiklet kullanabiliyor. Yola çıkmadan önce ehliyet almıştık.
0: Annemi fülfülün üzerinde hayal ediyorum da. Çok havalı.
1: Hadi Murat. Murat.
0: Uçtu gitti. Baba ne yaptın?
1: Gökyüzüne bakıp duruyordun. Yağmur yağdı.
0: Görürsün sen baba.
1: Hayır oğlum, babalar ıslatılmaz.
0: Niye ıslatılmasın? Olamaz. Sen de nereden çıktın?
2: Su doldurmaya gelmiştim.
0: Kusura bakma, babamı ıslatayım derken sana geldi.
2: Olsun, bir şey olmaz. Hava sıcak kurur.
1: Delikanlı, sen şu çadırdan mı geldin yoksa?

0: Evet, dedenle hayvanları otlatmaya götürdük. Dedem geride koyunlarla geliyor. Çok susadık. Ben de önden gelip su doldurmaya karar verdim.
1: Adın ne peki?
0: Mert. Senin adın ne abi?
2: Murat. Bak, bu da Zemzem.
0: Kapıyı açmayı unuttum. Ne çabuk geldiniz.
3: Ne o, bidonu mu götüreceksin?
1: Çocuğu o kadar ıslattım. Bir iyiliğim dokunsun.
3: Birlikte götürelim.
4: Demek siz hac yolcususunuz.
3: İnşallah İsmail amca.
4: Maşallah. Biz de koyunlarımız için buradayız. Yıllardır bahar geldi mi buraya geliriz. Torunum da beni yalnız bırakmaz. Mert, hadi bir bardak su ver içeyim. Buranın suyu bir başka. Zemzem mübarek.
0: Deden de hacca gitmiş değil mi dede?
4: Çok şükür gittim.
0: Beraber de gideceğiz. Onun için çalışıyoruz. Dedem bana her akşam haçla ilgili bir şey anlatıyor. Dün akşam telbiyeyi öğrendim.
1: Ne, telbiye mi?
3: Murat, sabah senin ezberlemeye çalıştığın şey telbiye.
1: Evet evet tabii, telbiye. Ezberledin mi peki?
0: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
5: Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
3: Bu kadar mı?
0: Devamı da mı var?
1: Olmaz mı? Hem de çok uzun. Annem bana yazmıştı ama gelirken kağıt uçtu gitti.
0: Dede, senin kitabında var mı?
4: Var evlat, var.
0: Ben nasıl görmedim? O zaman kitabı ver de ezberleyeyim dede.
4: Çadırda, sandığın üzerinde.
0: Ha, işte burada.
1: Haccın kitabı da mı var?
3: Olmaz mı oğlum?
1: Baba, o zaman bana neden kitap almadın?
4: Bunu sana verelim. Biraz eskimiş ama.
1: O zaman Mert nasıl öğrenecek hacla ilgili bilgileri?
0: Biz yenisini alırız değil mi dede?
4: Paylaşmayı da severmiş benim torunum. Evet, yenisini alırız. Hem ben bunu yıllar önce koyunları otlatırken bulmuştum.
1: Nasıl yani?
4: Bir gün koyunları otlatırken... baktım ki çeşmenin başında bu kitap duruyor. Etrafta da kimse yok. Elbet sahibini bulurum diye cebime koydum. Ama yıllardır kimse çıkmadı.
1: Ya, kimin acaba? Burada bir isim yazıyor. Galiba sahibi. Leyla Arar.
3: Leyla Acar olmasın.
1: Evet, Leyla Acar yazıyor. Annem mi yani? Annemin mi bu kitap?
0: Annem mi?
3: Durun durun, bakayım ben şu kitaba.
1: Baba! Baba! Baba, ne oldu? Anlatsana, daldın gittin.
3: Bu hac rehberi annenin. O da senin gibi telbiyeyi ezberlemek için yol boyu elinden düşürmemişti. Hatırladım, çeşmenin üzerine bırakmıştı. Demek ki almayı unuttu.
4: İnanılır gibi değil. Onca sene sonra sahibini bulduk.
1: Ben de sabah kağıt uçup gidince çok üzülmüştüm. Ah canım annem.
0: Dede, artık yenisini almak şart oldu.
4: Alırız tabii.
0: Biz de gideriz değil mi dede? Senin Patpat'la gitsek nasıl olur?
1: Patpat mı? O da ne?
0: Dedemin traktörü.
1: Hiç traktörle hacca gidilir mi?
0: Peki motosikletle gidilir mi?
1: Biz gidiyoruz işte.
0: Biz de gideriz bir gün değil mi dede?
4: Gideceğiz, gideceğiz inşallah.
3: Her şey için sağ olun. Biz gidip çadırımızı kuralım.
4: Yerimiz var, bu gece misafirimiz olun.
1: Sağ ol İsmail amca. Bu zemzem bizi uyutmuyor. Sabaha kadar cik cik de cik cik. Sizi de uyutmaz. Biz en iyisi kendi çadırımızı kuralım.
4: Vay zemzem vay.
0: Burada kalsaydım beraber telbiyeyi ezberlerdik. Hem benim kitabım yok.
1: Çok iyi olurdu ama babam çadır kuracak yeri daha iyi bilir.
3: İstersen burada kalabilirsin. Ben çadırı buraya getireceğim. Komşu olsak hiç de fena olmaz değil mi Mert?
0: Harika olur.
1: O zaman hadi biraz çalışalım.
0: Gel şurada çalışalım.
1: Salıncak da var.
0: Evet, dedem yaptı.

0: Gidelim.
1: Mert, yavaş yavaş.
0: Bunun keyfi hızlı olmasın da Murat abi.
1: Bulutlara değeceğim sanki. Tamam, hadi çalışalım. Akşam olmak üzere. Kaçıncı sayfada acaba? Tamam, buldum. Kabe'nin etrafında 7 kez dönmeye tavaf denir. Tavaf sırasında telbiye getirilir. Telbiye şu şekildedir. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
0: Buraya kadar biliyoruz. Ya sonrası? Çok uzun mu? Bu akşam ezberleyip öyle yatalım.
1: Mert, gören de hacca sen gidiyorsun sanır.
0: Dedem bu kitapta yazılanları öğrenirsem beni hacca götürebileceğini söyledi.
1: Ha, sen ondan bu kadar acele ediyorsun. Hı-hı. Tamam, hadi devam edelim. İnnel hamde.
0: İnnel hamde.
1: Ven nimete.
0: İnnel hamde vel neydi?
1: Ven nimete. Nimete diyeceksin.
0: Murat abi, bu çok zor. Öyle hemen ezberlenmez.
1: Dur, ben ezberledim sanırım. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Buraya kadar tamam. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel nimete lebbeyk. Of, yok olmuyor. Gerçekten çok zormuş. Karışıyor her şey birbirine.
2: Ne oldu size böyle?
0: Ne olsun dede, bir türlü ezberleyemedik.
2: Biraz dinlenin, sonra tekrar çalışırsınız. Hadi gelin beraber koyunlara su verelim.
0: Yaşa dedem.
3: Murat, gel biraz dinlen. Yarın çok yol yapacağız.
0: Ama ben sana tüylüyle fısıltıyı gösterecektim.
1: Onlar kim?
0: Biz yarın seni uyandırmaya geliriz. O zaman tanışırsın.
1: İnnel hamde ven nimete leke vel mülk. İnnel hamde ven nimete leke vel mülk.
3: Oğlum hadi yat artık.
1: Tamam, yatıyorum baba. Nereden çıktınız siz? Nasıl girdiniz içeri?
0: Murat abi korkma. Seni uyandırmaya geleceğimizi söylemiştim. Tanıştırayım. Tüylüyle fısıltı. Hem baksana, fısıltı sana ne getirdi?
1: Ha? Gelirken yolda düşürdüğüm kağıt. Bunu sen mi buldun?
0: Nasıl olmuş bilmiyorum. Sabah ağla gittiğimde fısıltı bunu ağzında tutuyordu.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Eğlenceniz bittiyse artık toparlanalım.
1: Tamam baba.
3: Allah'a ısmarladık. Çok sağ olun.
2: Güle güle. Allah'a emanet olun.
1: Mert, kendine iyi bak. Baba, biliyor musun, ezberledim.
3: Hepsini mi?
1: Hepsini tabii. Hem de annemin yıllar önce kaybettiği kitabından.
3: Çok iyi haber. O zaman ne duruyoruz?
1: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ben nimete leke vel mülk la şerike lek.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: En sevdiğim hava durumu. Terleten güneşli hava. Ah yavrucuğum, denizden çıkmalısın artık, yoksa başına güneş girecek. Hava çok sıcak, görmüyor musun?
1: Dede, iyi ki bugün ormana gitmişiz. Bu fırtınadan sonra asla kestane bulamazdık.
2: Hakkın var evlat. Sonbaharda böyle bir fırtına beklemiyordum doğrusu. Kestaneden yana nasibimiz varmış.

0: Cemre, bu halin ne? Isıtıcıyı sonuna kadar açmışsın.
1: Havadaki güneş ısıtmıyor ki abi. Oyuncak o.
0: İyi de canımın içi, sen burayı ısıtmamışsın ki. Mevsimi değiştirmişsin.
2: Çelebinin hakkı var cimcime. Dışarıda kış, içeride yaz var.
1: Oh, çok şükür. Yazcılık oynuyorum dede. Biliyorsun ben yaz seviyorum.
0: Yazcılık mı? Oyun için gerekenler. Oyuncak karpuz, oyuncak kiraz, oyuncak erik ve bir leğen dolusu su.
1: Abi, oyundaki eşyalara oyuncak dersen oyun bozulur. Oyunun kuralı bu. Gerçekmiş gibi yapacaksın. Sana bunu öğretmedim mi ben?
0: Hayır, oyunun kuralı bu.
1: Sevimli olarak sevimli olamazsın abi.
2: Ah cimcime, seni çok iyi anlıyorum. Ben de küçükken en çok yaz aylarını severdim. Çünkü oyun oynamak için çok fazla seçenek var. Ama bahar ve kış ayları da aslında çok eğlenceli olabilir.
1: Öyle mi?
2: Elbette. Kışın karda oynadığın oyunları hatırla. Kızakla kayarsın, kartop oynarsın.
1: Evet, hatırladım. Kardan adam, kardan kadın ve kardan çocuk yaparız. Sen de hatırlasana abi.
0: Ben kardan Cemre yaptığımı hatırladım da.
2: Ay çok yaşayın değil mi? Evet, daha neler neler. Baharda da hava kıştaki kadar soğuk olmaz. Verandada oyunlar oynayabilir, yaz kadar da terlemezsiniz. Üstelik bağ bahçe sulama gibi başka işleriniz olmayacağı için oyun oynamaya daha fazla vakit kalır.
1: Aa, daha fazla vaktimiz varmış abi. İstediğin kadar oyun oynayabiliriz. Senin için yazcılık oyunuma ara verebilirim.
0: Ya ne güzel. Ama biz dedemle şey yapacaktık.
2: Siz keyfinize bakın çocuklar. Kestaneleri ben pişiririm.
0: Pişirebilir misin sahiden dede? Yardım etsem.
2: Kestane kebap yemesi sevap.
1: Çok mutluyum abi. Hadi oynayalım.
0: Sen yazmış gibi bahçede oynayalım istiyorsun ya. Ben de yazmış gibi olsun diye sana sürpriz yapacaktım.
1: Nasıl abi?
0: Bahçe dediğin çiçeksiz ağaçsız olmaz. İşte yeni kış bahçemiz.
1: Bunlar nereden çıktı?
0: Verandayı düzenleyip sana sürpriz yapacaktım. Ama sen yazı kendin getirmeye kalktın. Isıtıcının derecesini sonuna kadar açtın. Ben de bitkiler zarar görecek diye biraz endişelendim. O yüzden biraz fazla tepki göstermiş olabilirim.
1: Olsun abi. Ben tepki falan görmedim. Bakmıyordum ben. Bebeğime bakıyordum. Hiç tepki görmedim.
0: Ya sen benim canımın içisin. Verandayı düzenlememe yardım eder misin peki?
1: Ederim peki. Bu küçük topçuklar ne abi?
0: Onlar büyüyünce senin en sevdiğin meyve olacaklar.
1: Mandalina! Çok teşekkür ederim abi.
0: İşe koyulalım da şurayı bir düzenleyelim.
1: Düzenleyelim.
0: Şaka maka, epey yorulmuşum.
1: Şaka maka değil, ben çok yoruldum abi ve acıktım.
0: Sakın ha.
1: Ama abi, çok açım ve mandalinalar da oradan bana bakıyorlar.
0: O mandalinalar henüz tomurcuk. Hem tatları çok acıdır, hoşuna gitmez. Hem de dalından koparırsak yazık olur. Büyüyüp de lezzetli mandalina olamazlar.
1: Peki. Tomurcuklara yazık olmasın. Sanırım kestane kebapları bekleyebilirim. Hem onları yemesi sebapmış.
2: Kestane kebap yemesi sebap.
0: Hoş geldin dede.
1: Siz de hoş geldiniz. var. Onları alıp yiyeyim diye. Ama ben sizi bekledim. Canım kestanelerim benim. Ne kadar da lezzetlisiniz.
0: Elhamdülillah. Ellerine sağlık dede. Çok iyi geldi. Epey acıkmıştık.
2: Bu kadar çalışmaya acıkırsınız tabii. Burası adeta bahçe gibi olmuş Çelebi. Asıl sizin ellerinize sağlık. Tabii bu ısıtıcının ayarını kaçırmamak lazım. Yoksa bitkiler zarar görür.
0: Onun için Cemre'nin ayarını kaçırmamak lazım dede.
2: Bu hissette evlat.
0: Biz bu ısıtıcı sayesinde dış mekanı bile ısıtabiliyoruz dede. Eskiden koca koca camileri, sarayları, köşkleri, konakları nasıl ısıtıyorlarmış çok merak ediyorum.
2: Şimdi evlat, ecdat o devasa yapıları ortalarına bir soba kurarak ısıtmadı elbet. Mekana göre zekice çözümler bulan pek çok mühendis ve mimar biliyorum.
0: Öyle mi?
2: Hatta onlardan birini sen de pek iyi biliyorsun.

0: Aa, ne şirin bir cami.
1: Halk arasında Kurşunlu Camii olarak anılan bu cami, Yavuz Sultan Selim'in vezirlerinden Yunus Paşa tarafından 1517 yılında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Neden kurşunlu deniyor peki? Kubbesi yüzünden mi? Pek çok caminin kubbesi kurşunlu örtülü diye biliyordum.
1: Hakkın var evlat. Kubbeler genellikle zaten kurşunlu örtülür. Mimar Sinan bu camide tuğlaları birleştiren demirin üstünü harç yerine kurşun eritip onunla kaplatmış sağlam olsun diye.
0: Vay, çok iyi fikir.
1: Bu cami Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi dönüşünde konakladığı bir cami olduğu için bir süre Mısır'dan getirilen kutsal emanetleri misafir etmiştir.
0: Ya ne güzel.
1: Mihrap ve minber mermerden yapılma.
0: Ne güzel bir yazı.
1: Adı üstünde Hüsn-i Hat. Yani güzel yazı.
0: Gelelim koca koca yapıların ısınma meselesine.
1: İlahi çocuk. Dur bakayım. Cami epeydir o yöntemle ısınmıyor. Hı, gel bakalım.
0: Vay, harika. Bu borular nereden geliyor dede?
1: Caminin yanında bulunan hamamdan.
0: Hamamdan mı?
1: Evet. Yan taraftaki hamamın sıcak suyu borularla buraya aktarılıyordu evlat. Yani cami hamamın sıcak suyuyla alttan ısıtılıyordu yüzyıllardır.
0: Vay! Mimar Sinan dehasını burada da göstermiş. Bu harika bir fikir.
1: Aynen öyle.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Ah, Rıkkıbız, döndün demek. Epey susamışsın. Ne o? Ali yordu mu seni? Sahi, o nerede? Ha, iyi insan lafının üstüne gelirmiş.
1: Alacağın olsun Rıkkıbız. Sana yetişeyim derken nefessiz kaldım.
0: Hayırlı sabahlar Ali.
1: Hayırlı sabahlar Bilge. Elhamdülillah.
0: Şifa olsun. Nasıl? Kitapları kolay dağıttın mı?
1: Şipşak. Hepsi yerine teslim edildi. Bunları da Arif Baba'ya gönderdiler. O nerede?
0: Az önce çıktı.
1: Nereye? Bana bir şey bırakmadı mı?
0: Merak etme. Emanetini dedemin masasına bıraktık.
1: Macera beni bekler. İnşallah çok zorlanmam.
0: Bak buna söz veremem. İyisin mi sen? Gözünü dört aç.
1: Bakalım kahramanımız bu karışık gizemi çözebilecek mi? İşte başlıyoruz. Ali, günün ilk bulmacası basit bir bilmece. Karşına çıkan bütün bulmacaları çözdüğünde
0: ve ödül harflerini eksiksiz topladığında gizemi çözebilirsin. İşte bilmecen. Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla ister çarp, sen bu hesabı doğru yap. Bilge.
1: Ödül harfi dediği bu olmalı. Bilmeceyi ilk kez duyuyorum. Y harfinin bilmeceyle ilgisi var mı acaba? Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla, ister çarp. Sen bu hesabı doğru yap. Hesap makinesi olabilir mi? Belki harfle değil de rakamlarla ilgilidir. Ama hangileri? Hadi Ali, cevap burada bir yerde.

0: Okula başlayan her çocuk bunun gibi sayı boncuklarından kullanır. Ah, bu da ne? Halı mı? İyi ama yerde hiç halı yok. Bakalım bu ipucu bizi nereye götürecek? Rık kıbız, biraz daha geç kalsam bütün gizemi kendim çözecektim. Son ipucu bir halıyı işaret ediyor. Her yere baktım ama bulamadım. Ah, dur biraz. Gerçekten yapabilir misin? Yani koklayarak. Bu kadar hızlı olmasını beklemezdim. Aferin Rık kıbız. İyi iş çıkardın. Bir dakika. Sen ne buldun anlamadım. Burada halı falan yok. Aman ne komik. Ya benimle alay ediyorsun ya da halının ne olduğunu bilmiyorsun. Hadi canım. Yerde ararken gökte bulmak diye buna denir. Bu ikinci ödül harfi. Bir de fotoğraf var. Burası sahaflar çarşısına benziyor. İki de çocuk var. Bir şeyler okuyorlar. Rık kıbız, geri ver onu. Rık kıbız, bulmacayı çözmek için. Gel buraya, bırak fotoğrafı.
1: Ali, iyi misin?
0: İyiyim. Rık kıbız ipucumu kaçırdı.
1: Hangisini?
0: Eski fotoğrafı.
1: İlkini mi?
0: Demek ki birden fazla var.
1: Hay Allah. Ağzımdan kaçtı, görüyor musun? Neyse, önemli olan bulmacayı çözmen.
0: Nasıl?
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca, o yol gösterir sana. Eski günlerden kalma anılara. Arif.
0: Arif baba kitap okuyan çocuklardan bahsediyor. Ama Rık kıbız sağ olsun fotoğrafı kaybettim.
1: Bakabildin mi fotoğrafa?
0: Biraz baktım. Sahaflar çarşısında iki çocuk bir şeyler okuyordu.
1: Gözünden de bir şey kaçmıyor. Hafızanı zorla. Belki aklında kalanlar yardımcı olur. Ya da istersen Rık kıbızın dönmesini bekle.
0: Rık kıbız kim bilir kaç mahalle gezecek. Bir bakalım fotoğrafta neler vardı. Düşün Ali, düşün. Gözümde canlandırdığım kadarıyla. İki çocuk ve eski bir tornet. Sade ama güzel görünüyor. İkisi de okuduklarına dalmışken aldırış etmezler herhalde. Arkadaşlar, ipucunda dört kişi olduğunuz yazıyor. Diğer ikisi hakkında bana söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Karşılığında ben de size kitap önerisinde bulunabilirim. Bir dakika. Kitaplar insanın en iyi arkadaşı denir.
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca.
0: Arif baba dört arkadaş derken

0: çocuklar ve okuduklarından bahsediyor. Adı görünen sadece bir dergi var. Dört arkadaştan birinin adını görebiliyorsun. Diyanet Dergisi. Bilge, geçmiş yılların dergileri nerede?
1: Anlaşılan fotoğrafa gerek kalmamış. İlerideki rafları takip et.

0: Ha, işte burada. Bunlar aynı çocuklar. Ha, bir ödül harfi daha. Ha, bakalım ipucunda neler var. Seni çocukluk arkadaşım Ethem'le tanıştırayım Ali.
1: Birbirimizi bulduğumuzda senden daha küçüktük. O günden bugüne can yoldaşı olduk elhamdülillah.
0: Bizim semtte bir saatçi dükkanı var. Selamımı götürürsen sana bir emaneti olacak. Arif. Rıkkıbız, seni gidi püsküllü bela. Demek fotoğrafı alıp buraya kaçtın. Bak gönlümü almayı nasıl biliyor. Selamun aleyküm Ethem amca. Arif babanın selamını getirdim.
2: Ve aleyküm selam. Sen Ali olmalısın. Gel, gel içeri. Kızma Rıkkıbız'a. Fotoğrafın benim olduğunu bildiğinden getirmiş olacak.
0: O halde bu fotoğraf da sizin.
2: Laf aramızda, bu oyunu ben kazandım. Ali, bir şeyler söyleyeyim içer misin? Yoksa hemen emanetini mi teslim edeyim?
0: Bulmaca beklemez Ethem amca. Daha sonra bir limonata içmeye gelirim.
2: Hay hay. Bu kutulardan birinde emanetin. Ama hangisinin doğru kutu olduğunu bulman gerek.
0: Bu.
2: Emin misin Ali? Sonra üzülme.
0: Üzülmem Ethem amca. Siyah taşın önündeki kutuyu seçiyorum. Kapının önündeki üç taş oyununun eksik taşı.
2: Maşallah sana. Arif Hafiye gibi çocuk demişti. Az bile söylemiş.
0: Bir ödül harfi daha.
2: Pek kahrımızı çekti bu tornet. Çokça kahkahalarımıza şahit oldum. Neyse, muslukları gevşetmeyelim şimdi. Arif seni burada bekliyor.
0: Sağ ol Ethem amca.
2: Limonataya mutlaka bekliyorum.
0: İnşallah, ilk fırsatta. Arif baba.
1: Ali, bu ne hız? Biraz daha açık havanın tadını çıkarırım diyordum. Madem buradasın, şu son emanetini de teslim edeyim.
0: Bu son ödül harfi ise bulmaca bitti demektir.
1: Daha değil. Harflerin ne dediğini bulmadın.
0: Orası işin kolay kısmı.
1: İnsan bir işe başlamadan önce o işi yapmak isteyip kendine amaç edinir Ali. Düşünür, zihnimizde tasarlar, ardından harekete geçeriz. Bu dini görevlerimizde de böyledir. Abdest almaya, namaz kılmaya ya da oruç tutmaya karar verdikten sonra...
0: Niyet!
1: Niyet ederiz. Niyetlenmek bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmektir. Bu yüzden her işin başında niyet gelir. Kalk ağacın arkasına bir bak bakalım.
0: Fotoğraflardaki tornet bu.
1: Ethem epey bir elden geçirdi.
0: Sürebilir miyim?
1: Artık senin. Ne istersen yaparsın.
0: Yaşa Arif baba. Allah razı olsun.
1: Allah senden de razı olsun evlat.

0: Selamun aleyküm Hakkı Baba.
1: Aleyküm selam Fatma.
0: Benden istediğin kitabı getirdim.
1: Hay Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir kitap. Lamı cimi yok.
2: Lamı cimi mi? O ne demek?
1: Bu deyimi duymadınız mı?
2: Ben duymadım.
0: Ben duydum ama anlamını hiç düşünmedim.
1: Eskiden kitap okuyanlar kitapla ilgili sayfalara notlar alırlarmış. Kafalarına takılan soruları belirtmek için sual kelimesinin son harfi olan lam harfini yazarlarmış. Bu suale verilen cevabı gördüğünde de o kısma da cevap kelimesinin ilk harfi olan cim harfini koyarlarmış. Eğer bir sayfada okuyucunun kafasına takılan hiçbir şey yoksa oraya da not almasına gerek kalmazmış. Böylece gayet açık yazılmış sayfalara notsuz anlamında lamı cimi yok denilirmiş.
0: Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Allah razı olsun Hakkı Baba.
1: Cümlemizden Fatma. Ama benim bu kitapta kafama takılan bir soru var.
0: Yani oraya bir lam koyacağız.
1: Aynen. Mahir, sana zahmet. Benim tesbih dükkanındaki masamdan kalemimi getirir misin?
2: Tamam Hakkı Baba.
0: Şu satırın başından oku bakalım.
2: Alem mi?
0: Hayır.
2: İlim mi?
0: Hayır.
2: Elem.
0: Hayır.
2: Bilemedim dostum. Üç tane harf var. Elif, lam ve mim.
0: İşte öyle okuyacaksın.
2: Neden?
0: Bazı ayetlerin anlamı Allah'ın ilminde gizlidir. Bizler bilemeyiz. O yüzden bu ayetlere mana yüklemeden harf olarak okuruz.
2: Öğrenmiş oldum. Allah razı olsun dostum.
0: Cümlemizden. Hadi devam edelim.
2: Kalemi bulamadım.
1: Allah Allah. Kendim koydum halbuki.
0: Sonra tekrar almış olabilir misin?
1: Yo, buraya gelirken koydum.
0: Ama kim almış olabilir?
1: Bilmem. Ne oldu?
0: Biraz önce Emin buradaydı. Harun'la birlikte ders çalışmaya gidecekmiş. Bana kalem sormuştu. Sonra da tamam önemli değil deyip hızlıca uzaklaştı.
1: Ama izinsiz almaz Emin.
0: Ben de öyle düşünüyorum ama çocuk işte. Bazen düşünemeyebiliyorlar.
1: Olsun. Yine de biz iyi düşünelim.
0: Ya kalemi bulamazsak Hakkı Baba?
1: Öyleyse Emin'e sorarız.
2: Yanlış anlamaz mı?
1: Zanda bulunmaktan iyidir. Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Hakkı Baba.
1: Emin, nasıl gidiyor Harun?
0: İyi gidiyor Hakkı Baba. Biraz zorlansa da okuyor Kur'an'ı. Yakında ezbere geçmeye başlarız.
1: Hay maşallah benim çocuklarıma. Hadi Allah zihin açıklığı versin.
3: Amin.
1: Emin.
0: Buyur Hakkı Baba.
1: Bugün Fatma'dan kalem istemişsin.
0: Evet. Ders çalışırken lazım olur diye.
1: Bulabildin mi?
0: Buldum evet.
1: Tamam öyleyse.
0: Ne oldu ki?
1: Benim masamda bir dolma kalem vardı. Baba yadigarı, manevi değeri var. Onu bulamıyorum da. Belki sen almış olabilirsin diye düşünmüştüm.
0: Ama sana sormadan neden alayım ki?
1: Doğru. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi selametle kalın.
0: Benim aldığımı düşünmesine üzüldüm.
2: Kötü düşünme. Sorması şüphe etmesinden iyidir.
0: O kalemi bulmalıyız Harun. Yoksa Hakkı Baba'nın aklında şüphe kalabilir.
2: Kalmaz bence. Hakkı Baba öyle biri değil.
0: Olsun. Yine de bulmalıyız o kayıp kalemi.
4: Gençler. Birileri kayıp bir şeyler mi dedi?
2: Kulakların senden önce girmiş gibi odaya.
4: Evet canım, kulaklarım iyi duyar. Şimdi birileri bana olayı anlatsın çabuk.
2: Hakkı Baba'nın dolma kalemi kaybolmuş Zehra abla. Manevi değeri varmış kalemin. Emin'in almış olabileceğini düşünmüş ama Emin yapmadığını söyledi. Sorun yok.
4: Hayır efendim, sorun var.
2: Ama Hakkı Baba Emin'den şüphelenmiyor artık.
4: Sorun şüphelenmesi değil.
2: Ne?
4: kalemin kayıp olması. İşte macera. Kalemi alan kişiyi bulmalıyız.
2: Ben varım.
0: Ben dünden varım. Sonuçta kalemi benim almadığımı ispatlamam lazım.
2: Çok heyecanlı olacak.
0: Hadi yapalım öyleyse.
2: Hadi.
4: İşte bu. Kağıtta mürekkep var çocuklar.
0: Yani?
4: Yani kalem mürekkep akıtmış.
2: Onu anladık.
4: E'si benim akıllı kardeşim. Bu kalem bozuk.
2: Of abla ya. Onu da anladık. Buradan ne anlam çıkacak?
4: Ya bunu anlamayacak ne var? Eğer buraya mürekkep akmışsa başka yerlere de akmıştır. Mürekkep izini takip edeceğiz.
2: Doğru.
4: Ya şimdi tebrik edin bakayım beni.
2: Bu ne abla ya, Allah'ını seversen?
4: Ne olmuş? Dedektifim ben. Dedektiflerin gözlüğü olur. Neyse, çaktırmadan herkesin eline bakacağız. Mürekkep izi var mı, yok mu?
0: Ama Zehra abla, bu yaptığımız doğru mu?
4: Neden?
0: Hakkı baba benden şüphelendiğinde ne kadar üzülmüştüm. Şimdi biz herkesten şüpheleniyoruz.
2: Doğru.
4: Doğru. Özür dilerim çocuklar, bunu düşünemedim.
2: Peki ne yapacağız?
4: Yerde mürekkep izi var mı yok mu diye bakacağız.
0: Harika fikir. Nereden başlayacağız?
4: Tabii ki kalemin kaybolduğu yerden.
2: Mantıklı. Hadi başlayalım.
4: Hadi.
2: Hadi. Of abla ya. Yine nereden buldun onu?
4: Ya sen niye sürekli benim hevesimi kırıyorsun?
2: Çek şunu suratımdan ya.
4: Simit mi yedin sen?
2: He? Evet, nereden anladın?
4: İşte bundan. Susam kalmış ağzının kenarında. Pis.
0: Süper. Sherlock Holmes gibisin Zehra abla.
4: Zehra Holmes. Bu ismi sevdim.
0: Siz asıl aman vermez Armi'yi bir okusanız.
4: Neyse çocuklar. Tespihaneden buraya kadar tam 4 mürekkep izi gördük. Buradan dışarıya gidiyor izler. Öyleyse izleri takip etmeye devam etmeliyiz.
0: Demek ki kalemi alan kişi dışarı götürmüş.
2: Hadi gidip dışarı bakalım.
4: Çocuklar?
0: Evet Zehra abla.
4: İzler burada son buluyor.
2: Yani?
4: Yani bitiyor.
2: Of abla ya. Yani ne demek oluyor bu?
4: Yani demek oluyor ki...
0: Evet.
4: Ya kalemi alan kişi ağaca çıktı ya da...
0: Ya da...
4: Kalemin mürekkebi bitti.
0: İlk seçenek mantıklı geldi bana.
2: Ağaç mı?
0: Evet.
4: Öyleyse ağaca çıkıp bakılması gerek.
2: Kim çıkacak?
0: Ben çıkmam.
4: Ben hiç çıkmam.
0: Ben çıkmam dedim.
2: Benim ayağım ağrıyor.
0: Hiç bana bakmayın. Ben çıkmam dedim. Niye ben ya? Niye ben?
4: Çünkü sen bizim kahramanımızsın. Hadi Harun dayan.
0: Bakın.
2: Bravo Emin. Bulduk.
4: Ama buraya kim getirmiş olabilir?
2: Belki kalemi alan kişi buraya sakladı.
0: Belki de küçük bir çocuktu. Oyun olsun diye buraya attı.
4: Hadi be. Ağaca Harun zor çıkardı seni. Küçük çocuk nasıl çıksın?
0: Ya arkadaşları yardım ettiyse?
4: Doğru.
2: Ne oldu dedektif Zehra Holmes?
4: Öf uzatma. Dedektifler de insan. Yanılabilir.
0: İşte böyle Hakkı Baba. Takip ederek bulduk kalemi.
1: Aferin çocuklar. Tebrik ederim sizi.
4: Kalemin bulunmasında benim payım daha büyük tabii.
2: Tabii ki. Güneş gözlüğü ve mercek olmasaydı hayatta bulamazdık kalemi.
5: Ama kalemi ağacın üstüne kimin koyduğu hakkında fikrimiz yok.
1: Bizim var. Değil mi Fatma?
0: Evet.
5: Nasıl yani?
1: Kalemi alanı bulduk.
2: Buldunuz mu?
0: Evet çocuklar. Siz buradan çıktıktan sonra Hakkı Baba kitap okumaya ve notlar almaya başladı. Kalemi bulamayınca ben de Hakkı Baba'ya yeni bir kalem getirdim. Fakat tam o esnada bir şey gelip kalemi elimizden aldı. İşte böyle çocuklar. Kalemi bir karga elimizden alıp gitti.
2: Vay be!
1: Muhtemelen benim odama da aynı karga bir şekilde girip kalemi almış olmalı.
5: Bu kalemin ağacın üstünde olmasını açıklıyor.
2: Aynen.
4: Aslında anlamıştım onu ben.
2: Hadi be!
0: Emin?
5: Efendim Fatma abla.
0: Ben başta senden şüphelenmiştim. Hakkı Baba'ya senin almış olabileceğini söylemiştim. Özür dilerim.
5: Önemli değil Fatma abla. Herkesin aklına gelebilirdi.
0: Ama emin olmadan söylememem gerekirdi. Hakkını helal et.
5: Helal olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
2: Çay içiyoruz.
1: Evet, çay içiyoruz. Çaylar benden.
0: Yo, bu kez benden Hakkı Baba. Gönül almam lazım.
1: Peki, senden olsun bakalım.
2: Ben gazoz içsem olur mu?

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
1: Oh,
0: Hadi biraz büyüsem hiç fena olmayacak.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım güzel gelse de gezmek.
2: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay aman amma yoruldum. Arkadaşlar şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
0: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: gökte ne var? Gök boncuğu. Yerde ne var? Yer boncuğu. Dalda ne var? Elmacık. Babanın adı ne? Yusufçuk. Annenin adı ne? Patlıcık. Kaldır beni hoppacık.
1: Bak kalktım bile.
0: Ayşe, bugün sana çok eğlenceli bir hikaye anlatacağım.
1: Öyle mi?
0: Bilmeceyi sever misin?
1: Hem de çok.
0: O halde anlatmaya başlıyorum. Üzerinden güneşin eksik olmadığı bir ormanda hayvanlar huzur içinde yaşarmış. Onların en büyük eğlencesi bilmece sormakmış. Ayrıca burada hiçbir hayvanın açmayı başaramadığı bir de kapı varmış.
1: Bu kapının anahtarı yok muymuş?
0: Varmış ama yine de kimsecikler onu açmayı başaramıyormuş.
1: Bak, ben bu anahtarı kullanarak kapıyı kilitliyorum. Sen de gördün değil mi? Açılmıyor işte. Şimdi de anahtarı çeviriyorum.
0: Ama o kapının anahtarı senin odanın anahtarı gibi değilmiş ki. O kapı bilmeceyle açılıyormuş.
1: Ne? Bilmeceyle mi açılıyormuş?
0: Evet. O kapıdan geçmek isteyenler kapının soracağı bilmecelerin cevabını bilmek durumundaymış. Üç kilitten oluşan bu kapıdan geçmek ancak bu şekilde mümkün oluyormuş.
1: Peki bu kapının ardında ne varmış?
0: Hayvanlar hazine olduğunu düşünüyorlarmış.
1: Hazine mi? Hazine de ne demek? Ben bilmiyorum ki.
0: Değerli eşyaların saklandığı yere hazine deriz.
1: Çok merak ettim. Acaba kapının arkasında nasıl bir hazine varmış?
0: Madem merak ediyorsun, öyleyse ben de anlatmaya devam ediyorum. Bu ormandaki hayvanlar sırayla kapının karşısına geçip onun sorduğu bilmecelere cevap vermeye çalışmışlar. Fakat hiçbiri de başarılı olamamış. Koca ormanda gizemli kapının yanına gitmeyen sadece yaşlı bir kaplumbağa kalmış.
1: O kaplumbağa çok mu yaşlıymış?
0: 100 yaşında falan varmış.
1: Dedemden bile büyük mü yani?
0: Evet.
1: Peki o kaplumbağa kapının yanına niçin gitmemiş?
0: Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır. Üstelik bu kaplumbağa da oldukça yaşlıymış. O yüzden onca yolu günlerce yürümek istemiyormuş. Ama gizemli kapının ardında ne olduğunu merak eden hayvanlar onu da kapının yanına getirmeye karar vermişler.
1: Peki bunu nasıl yapmışlar?
0: Kaplumbağayı koca bir ayının sırtına yükleyip kapının karşısına getirmişler. Sonra da merakla beklemeye başlamışlar. Yaşlı kaplumbağa, ey gizemli kapı, gizemli kapı, bana soracak hiç bilmecen kalmadı mı? Deyince kapı konuşmaya başlamış.
1: Gizemli kapı ne demiş? Hadi söylesene, ne demiş?
2: Hazırsan ilk bilmecemi soruyorum.
0: Demiş. Kaplumbağa da hazırım deyince gizemli kapı ilk bilmeceyi sormuş.
2: Şimdi baksan kat kat. Gece olur pat pat.
1: Yaşlı kaplumbağa ne cevap vermiş?
0: Bu bilmecenin cevabı.

0: lakabı lahanadır. Lahanayı da pek severim demiş. Hayvanlar yaşlı kaplumbağayı sevinçle alkışlamışlar ve acaba sırada nasıl bir bilmece var diye beklemeye koyulmuşlar. Gizemli kapı.
1: Evet, bildin. Doğru cevap lahanaydı
0: demiş.
2: Peki gizemli kapının sorduğu ikinci bilmece neymiş?
0: Gizemli kapının ikinci bilmecesi de şuymuş.
1: Bir küçücük fil taşı dolanır dağ taşı.
2: Aa, ben bunu biliyorum. Göz.
0: Tebrikler, bildin. Cevap gözmüş.
2: Sıra gelmiş sonuncu bilmeceye. Ay, çok heyecanlandım.
0: Hayvanlar da tıpkı senin gibi heyecanla bekliyormuş. Gizemli kapı.
1: Hazırsan son bilmeceye geçiyorum
0: demiş. Yaşlı kaplumbağa da hazırım deyince.
2: Evet, deyince.
0: Şöyle bir bilmece gelmiş.
1: Bir nedir? Beş nedir? Kabe'deki taş nedir?
2: Son bilmece de çok zormuş. Yaşlı kaplumbağa bunu bilememiştir herhalde.
0: Bilmez olur mu hiç? Bilmiş. Fakat biraz düşündükten sonra cevabı vermiş.
2: Hadi söylesene. Ne demiş?
0: Yaşlı kaplumbağa şöyle cevap vermiş. Bir Allah'tır. Beş namazdır. Kabe'deki taş da Hacerül Esved'dir.
2: Ha, evet. Ben de annemden duymuştum. Kaplumbağa bunları nereden biliyormuş ki?
0: Çünkü bu kaplumbağa okumayı çok seviyormuş. Tüm bunları da kitaplardan öğrenmiş.
2: Gizemli kapı açılmış mı peki?
0: Evet Ayşe. Hayvanların yıllardır açılmasını bekledikleri kapı usulca açılmaya başlamış. Bütün hayvanlar kapının ardındaki hazineyi görmek için can atıyormuş.
2: Kapı tamamen açıldıktan sonra hazineyi görebilmişler mi?
0: Görmüşler. Ama buldukları hazine hiç de onların beklediği gibi bir şey değilmiş.
2: Peki bu nasıl bir şeymiş?
0: Kapının ardında büyükçe bir kaya ve o kayanın üstünde bir de mektup zarfı varmış. Bir serçe uçarak o kayanın üstüne konmuş ve zarfı gagasıyla alıp yaşlı kaplumbağaya vermiş. Yaşlı kaplumbağa bu zarfı özenle açınca içinden bir kağıt çıkmış. Şimdi de hayvanlar o kağıtta ne yazdığını merak etmeye başlamış.
2: O kağıtta ne yazıyormuş ki?
0: O kağıtta şu cümle yazıyormuş. Bilgi en faydalı hazinedir.
2: Aa, çok güzel.
0: Çok güzel ya. O günden sonra hayvanlar bilginin peşine düşmüşler ve ormanda içi resimlerle dolu, neşeli ve bir o kadar da eğlenceli kitaplarla bir kütüphane kurmuşlar.
2: Aa, burnuma çok güzel kokular geliyor.
0: Benim de. Anlaşılan bu güzel kokular mutfaktan geliyor.
2: Annem kahvaltı sofrasını hazırlamış olmalı.
0: Kahvaltı sofrası da hazine gibidir. Şimdi o sofrada çok lezzetli kahvaltılıklar vardır.
2: Öyleyse bu hazine sofrasına ilk ben gitmek istiyorum.
0: Hayır, önce ben gideceğim.
2: Hiç de bile. Beni geçemezsin ki.

0: します。
1: Mercan Yakar Küresi'ne tekrar hoş geldiniz yavru balıklar ve öğretmen hanım.
2: Hoş bulduk.
3: Bakın kuyruğumla neler yapıyorum.
4: Ay, ben biraz üşüdüm. Ay.
1: Misafirlerimizin rahat etmesi için her şeyi düşündük. Benimle gelin.
5: Bütün kemiklerim ısındı.
3: Neden çok soğuk suya dayanamıyoruz ki? O da su, bu da su.
6: Çünkü her canlı belirli bir sıcaklıkta yaşamını sürdürebilir incilerim. İnsanlar, balıklar, bitkiler.
5: Yine kafam çok karıştı.
1: O zaman diğer havuza gelin. Bakın.
7: Yeni bir havuz. Hop!
1: Kapın. Yok.
7: Soğuk! Soğuk! Soğuk!
3: Buzlu su!
1: Bizler için çok soğuk olan bu suda penguenler ve kutup ayıları rahatlıkla yüzebiliyor.
4: Ama nasıl? Penguenler neden üşümez?
6: Dünyadaki en soğuk yerler kutuplardır ve penguenler kutuplarda yaşar. Vücutları yağ ile kaplı olduğu için soğuk suda bile yüzebilirler.
4: Penguenler çok şirin yürürler. Paytak paytak.
1: Böyle, böyle, böyle.
4: Ağacım ne kadar yakışmış değil mi Lila?
8: Evet, çok güzel görünüyor.
4: Olamaz. Tacım, tacım. Ay, çok soğuk, çok soğuk.
7: Durun, bu işi penguenler çözer.
5: Penguenler mi? Burada hiç penguen yok ki.
7: Güçlü sen. En uzun kuyruk seninki.
3: Evet benimki ama ben penguen değilim dostum.
7: Öğretmenimiz ne dedi? Penguenlerin vücutları yağla kaplıdır. Böylece daha az üşürler. Merak etme, üşümeyeceksin. Bana biraz tereyağı lazım.
1: Bende var.
7: Bu nereden çıktı demeyeceğim. Ama sen yengeçsin.
3: Bunun işe yarayacağından emin miyiz Kıpır?
7: Elbette işe yarayacak. Poşetin içine yağ sürdük ve sıkıca kuyruğuna sardık. Böylece soğuktan etkilenmeyeceksin diye düşünüyorum. Hadi daldır kuyruğunu.
3: Evet, soğuğu hissetmiyorum.
4: Yaşasın, işte tacım, bak şurada.
3: İşte tacın sütlaç.
4: Yaşasın. Teşekkürler arkadaşlar.
6: Aferin incilerim. İşbirliğiyle yine bir sorunu çözdünüz.
5: Ve yine kar yağıyor. Kar nasıl oluşuyor peki?
6: Meraklı incilerim benim. Karın nasıl

0: nasıl oluştuğunu da okulumuza dönerken size anlatayım. Karın nasıl oluştuğunu size anlattım incilerim. Hadi sahne sizin.
1: Ben tepede, en tepede bir bulutum. İçimde bir sürü su damlacığı var.
2: Ve havalar soğumaya başlar. Rüzgar soğuk soğuk eser.
1: Havalar soğudu. İçimdeki yağmur damlacıkları dondu.
3: Donduk ve kar tanesi olduk. Düşüyoruz birer birer.
4: Ve hepimiz de ayrı şekiller.

0: です。
1: 아, 보기엔 하와 촉수작. 디림 담아 코로도 슈찬 탑다 수월드. 우자트르 무슨 스다치.
2: 아, 오 카다리 이슈다할라 수 이치요 기. 벤데 수사듬.
3: 미즈데!
4: 수 이치베이 촉 세비오름. 베 수다 유즈베이.
5: 춘키 발은 샤시끈.
6: 수? Tüm canlılar için çok önemli bir yaşam kaynağıdır incilerim. Vücudumuzun suya her zaman ihtiyacı vardır. Yeteri kadar su içtiğimizde daha sağlıklı oluruz.
1: Aa, bozuldu! Bozuldu! Balon bozuldu!
6: İncilerim, sıkı tutunun. Herkes iyi mi? Kıpır, Lila, Sütlaç, Güçlü, Puf, neredesiniz?
1: Ters Kıpır, ters Lila, ters Sütlaç ve Puf ve Güçlü. Onlar da ters. Bu işte bir terslik var.
4: Yengeç, ters duruyorsun çünkü.
1: Şimdi Kıpır, Lila ve diğerleri düz görünüyorsunuz.
6: Çöl Müzesi akvaryumuna düşmüşüz. Daha önce de gelmiştik.
1: Bu müze en çok güneş ışıkları alan yere kuruldu. O yüzden daha da sıcak. Şapkamı takayım. Işıkları kim söndürdü?
5: Kimse söndürmedi. Şapkanı ters takmışsın ama düzelttim.
1: Aa, teşekkürler dostum. Çıkış epey uzakta. Dinlene dinlene gideriz.
6: Hadi incilerim, arada su içmeyi de unutmayın. Burası daha sıcak olduğu için daha fazla su kaybederiz.
3: Tamam öğretmenim.
4: Aa, yukarı bakın.
7: Aa, çekilin çekilin. Isırdı, ısırdı.
1: Ne ısırdı? Ne ısırdı?
6: Tam da kaktüsün üstüne düşmüş.
7: Polis Kaju'nun başına gelenlere bak. Yavaş dostum.
1: Kaktüs dikenli bir bitkidir. Dikeni çıkardım sadece Kaju.
7: Rahatladım. Teşekkürler dostum.
2: Oo, gerçekten iğneleri var.
6: Kaktüsler çöl bitkileridir incilerim.
4: İnceleme zamanı. Hiç yaprağı yok. Normalde bitkilerin yaprağı olur. Yoksa kaktüsün yaprakları kurumuş mu?
7: Hayır Kıpır. Kaktüslerin yaprakları olmaz. İğneleri olur. Hem onlar kaktüsü çölün zor şartlarından korur.
5: Kaktüsler çok dayanıklı ve güçlü. O zaman tıpkı benim gibi.
6: Evet incim. Kaktüsler kurak yerlerde yaşadığı için suyu gövdelerinde depolar ve iğneleri sayesinde su kaybetmezler. Azıcık suyla bile idare ederler.
8: Hem de çok sabırlı bitkiler. Yağmurun yağmasını bekliyorlar.
1: Her canlı bize bir şeyler öğretiyor.
9: Bakın çiçekli kaktüs.
8: Çok güzel görünüyor. Dışı iğneli ama kalbi yumuşacık demek ki. Baksanıza çiçek açmış.
4: Saksılarımıza kaktüslerimizi de ektik. Odama koyacağım.
8: Ben ismini bile koydum.

0: Çok susadım.
1: Ben de.
2: Suyum bitmiş. Ters çevirdim bakın. Bir damlacık bile su yok.
3: Bizim de yok.
4: Neyse ki az kaldı incilerim. Biraz dayanın. Hadi.
1: Keşke kaktüs gibi suyumu depolama yeteneğim olsa.
2: Oh, gözlerime inanamıyorum. Bu kez ters de durmuyorum ama benim gördüğümü siz de görüyor musunuz?
5: Aa, o ne ki?
6: At gibi dört ayağı var ama at değil.
1: Aa, sırtında çantası da var.
5: Aa, bir kitapta görmüştüm. Bu deve.
0: Devenin ne işi var denizde?
5: Gerçek değil. Sadece bir maket. Deve maketi.
1: Develerin sırtında çanta mı var?
4: Hayır incim. Develer çöllerde yaşar. Sırtındaki hörgücüdür. Onun sayesinde yağ depolar. Yiyecek bulamadıklarında bu yağ enerjiye dönüşür ve böylece haftalarca açlığa dayanabilirler.
5: Bu muhteşem. Çöl bitkileri, çöl hayvanları çok dayanıklı.
6: Aa, maket devenin hörgücünde bir düğme var.
4: Misafirlerimiz için yazıyor.
5: Ben basabilir miyim? Ben basabilir miyim?
7: Ben bastım.
5: Aa, ben basacaktım ama neyse. Ne oldu? Ne oldu şimdi?
6: Sabırlı ol Kıpır.
0: Açıldı.
1: Yağ, yağ. Devenin hörgücünde yağ varmış.
4: Bu maketi çöl müzesini ziyaret eden misafirler için hazırlamışlar demek ki.
3: Yaşasın!

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: ya Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Aa, fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak...
2: Biraz,
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve...
3: Buldum!
1: Diye bağırdı bir anda Ayla.
2: Ayla, ödümü patlattın!
1: Dedi Bera.
2: Ne buldun, hadi anlat bana da.
1: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
3: Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?
1: Diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla
2: ''Şimdi futbol zamanı değil Ayla''
1: dedi kardeşine.
3: ''Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera''
1: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
3: ''Al hadi, sektir bakalım topu''
1: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
3: ''Bir, iki, üç, dört, beş, hop kaçtı.''
1: Ayla koşarak topu geri getirdi.
3: Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu iki kez sağ bacağınla sektir,
1: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, iki kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
3: Güzel, kaç kez sektirdin?
1: Diye sordu.
2: İki.
3: Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi.
1: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu iki kez sektirdi ve durdu.

0: Güzel. Şimdi kaç kez sektirdin Bera?
1: Bera cevap verdi.
0: İki kez.
1: Ayla devam etti.
0: Yani iki sağ, iki sol. Ne eder? Toplamı söyle.
1: Bera direkt cevabı söyledi.
0: Dört. Hadi şimdi üç kez sektir,
1: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla üç, sonra sol bacağıyla üç kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
0: Kaç kez sektirdin,
1: diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak üç parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. Üç parmak işaretini tekrarladı.
0: Üç sağdan, üç soldan, yani altı,
1: dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
0: Sağ, bir, iki, üç, dört. Sol, bir, iki, üç, dört,
1: dedi.
0: Kaç etti Bera,
1: diye sordu Ayla. Bera tek nefeste,
0: sekiz,
1: diye bağırdı.
0: Allah'ım sana şükürler olsun, artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha be de annemi babamı da.
1: Ayla araya girdi.
0: Şşş, dedemle babaannemi de.
1: Bera.
0: Evet evet onları da. Amin,
1: dedi. Ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
0: Başka bir yol bulalım Bera,
1: dedi Ayla.
2: Buldum,
1: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
0: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
1: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
0: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın. O parça eksik.
1: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
1: dedi Bera.
0: Tamam hazırım,
1: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.

0: inanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun aileyi rahatlatmıştı. Dedeleri,
1: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz," dedi.
0: Bera,
2: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
0: diye sordu. Dede,
1: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
0: Bera,
2: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi,"
0: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
1: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
0: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
2: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı,"
0: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
2: "Hamd ile hamd ederiz."
0: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
1: "Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar," dedi.
0: Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ne demek saman istiyorum? Her zaman yediğin yem bu. Yahu nereden bulayım sana samanı? Bak aç kalırsın. Bırak inadı keçi. Bırak da ye şu yemi.
1: Vay arkadaş, bu nasıl bir inattır? Sen eskiden bu kadar inatçı değildin. Ne oldu sana? Sabahtan beri saman da yemedin. Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum. Hakikaten ha. Niye yemedin sen samanını? Pek de severdin. Dik dik bakıp durma bana. Sahibinim ben senin. Bir derdin varsa söyle. Yahu açsana ağzını. Niye susarsın?
0: O da nereden çıktı keçi? Hayda.
1: Hayda.
0: Aferin keçi. Artık ne dediğini de anlamıyorum. Kişneyip duruyorsun. Boşuna uğraşma. Hala anlamıyorum. Saman nerede satılır bilmiyorum ki. Hayatımda hiç almadım. Sana sormadım. Sorsam da vereceğin cevapla ilgili en ufak bir fikrim olmayacak zaten. Neden? Çünkü beygirce bilmiyorum. Bak bak bak bak bak. Hareketlere bak. Tövbe yarabbim. Tövbe estağfurullah. Madem sen beygirsin, öyleyse beni sırtına al da götür. Ne oldu? Kişnesene hadi. Bak şimdi yakayı ele verdin. Ahında sırtını aldı. Hayret. Dur keçi dur. Düşüreceksin beni. Dur.
1: Yahu yeter. Rezil ettin bizi. Ne ya? Ne? Kendine gel. Beygirsin sen. Hey, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bu hareket de ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Öne yürüyeceksin, arkaya değil. Bu hareket şey değil mi ya? Buldum. Keçinin şey hareketi. Toslama hareketi. Her yerim ağrıyor.
2: Tekrar geçmiş olsun azizim. Senin beygirin eli de pek ağırmış.
0: Kafası diyecektin sanırım.
1: Siz geçin bakalım dalganızı. Bugün bana yarın size.
3: Hacivat doğru söylüyor. Bu dengesizliği bir şekilde çözmemiz lazım.
2: Sorsanıza neden böyle yaptıklarını.
0: Tek akıllımız sensin ya. Hiç aklımıza gelmedi sanki.
1: Sorduk Çelebi, sorduk. Sormaz mıyız?
3: Ne dediler?
0: Keçi kişnedi, beygir meledi.
2: Yani?
0: Ne ben beygirin dilini biliyorum, ne de Hacivat keçinin dilini biliyor. Kendileri gibi konuşmadıkları için bir şey anlamadık.
2: Canım madem hayvanlar birbirini taklit ediyor, siz de birbirinizin hayvanına sorun.
0: Tabii ya, neden aklımıza gelmedi?
2: Demek ki neymiş?
0: Tek akıllımız olmasan da... Bayağı akıllıymışsın Çelebi.
3: Beygirle keçi nerede?
1: Bilmem. Allah bilir nerede.
2: Gidip bulalım o zaman.
0: Haydi.
1: Aman, aman, aman, aman. Başladık.
3: Evet. Beygire sor bakalım Karagöz. Neymiş derdi?
0: Evet beygir. Söyle bakalım. Nedir derdin? Allah Allah.
2: Ne dedi azizim, ne dedi?
0: Anlamadım ki.
1: Hadi ya.
3: Olmadı yine.
2: Ne yapsak?
0: Tüh olmadı ya.
1: Bir de ben deneyeyim. Sevgili keçi, anlat bakalım. Sıkıntınız nedir? Tamam tamam yeter. Ben anlayacağımı anladım.
3: Anladın mı? Ne anladın?
1: Hiçbir şey anlamadım ki.
4: Anladım dedin ya.
1: Anlayamayacağımı anladım yani.
2: Of, bu iş böyle olmayacak. Başka bir şey bulmamız lazım.
3: Ama ne?
5: Selamın aleyküm.
6: Aleyküm selam.
5: Efendim keçi. Aa, olabilir aslında.
7: Be.
5: Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Teşekkür ederim. Siz olmasanız uğraşıp duracaktım.
4: Hey çocuk, dursana bir.
5: Efendim Karagöz amca.
4: Sen bizim hayvanlarla mı konuştun?
5: Evet.
1: Sen onlarla konuşabiliyor musun?
5: Evet.
3: Yani ikisini de anladın, öyle değil mi?
5: Evet.
2: O zaman oldu bu iş.
6: Heyo!
5: Ne oldu ki?
1: Yok bir şey çocuk. Senden küçük bir ricamız olacak.
5: Ama bu suyu eve götürmem lazım. Biraz acelem var.
3: Ben onu sizin eve götürürüm, dert etme.
4: Evet. Şimdi sor bakalım şu hayvanlara. Dertleri neymiş? Neden beygir keçi, keçi de beygir gibi davranıyormuş?
5: Tamam sorayım. Neden birbiriniz gibi davranıyorsunuz?
7: Be.
5: Hiç. Kendileri olmaktan sıkılmışlar.
1: Nasıl yani? Sebebi yok muymuş?
5: Yokmuş.
4: Hiç mi yokmuş? Tamam ya, anladım. Sebebi yokmuş.
2: Ah ah, meraktan çıldıracaktık az kalsın.
4: Ben hala meraktan çıldırıyorum. Bir hayvan neden başka bir hayvanı sebepsiz taklit eder?
1: Doğru. Gerçekten ilginç.
3: Neymiş, neymiş?
1: Hiç.
3: Ha?
1: Ne yapacağız Karagöz'üm? Bilmem.
4: Aklıma hiçbir şey gelmiyor.
1: Benim de. Gelmiyordu. Bir anda geldi.
4: Ne geldi?
1: Çözüm.
4: Ne üzümü?
1: Üzüm değil yahu. Çözüm.
4: Üzüm de gelseydi keşke. Hem yer hem konuşurduk.
1: Bırak şimdi üzümü. Kulağını dört aç.
4: Bir, iki,
1: Neyesi?
4: İki var bende.
1: İki olan ne?
4: Kulak.
1: Ne kulağından bahsediyorsun?
4: Kulağını dört aç demedim mi? Yok işte. Dört kulağım yok. İki tane var.
1: Allah'ım bana sabırlar ihsan eyle.
4: Bir de akıl fikir ihsan eylesin sana. Ne söylediğini bilmiyorsun.
1: Tamam gözüm. Sen haklısın. Şimdi planı anlatıyorum. İyi dinle.
4: Dinliyorum.
1: Madem rolleri değiştiler, biz de değişelim.
4: Nasıl yani? Sen, ben. Ben de sen mi olayım?
1: Yoo.
4: İsimlerini mi değiştirelim? Keçiye beygir, beygire de keçi mi diyelim?
1: Yoo.
4: O zaman neyi değişelim yahu?
1: Hayvanları değişelim.
4: Hayvanları mı?
1: Evet. Sen beygiri al, ben de keçi. Bu vesileyle belki bizi özlerler.
4: Harika fikir Hacı Cavcav.
1: Yani benden kötü fikir çıkmasını beklemiyordun herhalde.
4: Abartma. Geçen hafta elma toplamak için ağaca merdiven yerine beygir dayama fikri senden çıktı.
1: Canım kötü fikir mi?
4: Beygiri bağlamamak kötü fikirdi, evet.
1: Önemli olsaydı hatırlardım. Unutmuşum bile.
4: Tabii. Beygirden düşen ben olduğum için unutursun.
1: Tamam tamam. İşimize odaklanalım.
4: Tamam. Gidip bulalım bizimkileri.
1: Sonucu dört gözle bekliyorum.
4: Dört mü göz?
1: Aman gözüm, özür dilerim. Sözümü geri aldım.
4: Allah Allah. Ne konuştun belli değil senin de. Gel dedim beygir. Uğraştırma beni.
1: Hadi keçi, yürü.
7: Be.

0: saatlerdir bağırıyorsun. Ama ben hiçbir şey anlamıyorum sevgili beygir. Maalesef. Hala anlamıyorum. Öf. Tamam. Bak şöyle yapalım. Düzeleceğine söz verirsen seni Hacivat'a götürürüm. Hemen de yola geldin. Neyse, söz sözdür. Bekle beni. Yavaş beygir, yavaş.
1: Bak keçi kardeş, eğer sen beygir olsaydın konuştuğunu ben anlardım. Eğer keçi olsaydın konuştuğunu Karagöz anlardı. Ama durum farklı. Kendin keçisin, sesin beygir. Kimse anlamıyor seni. Hala anlamıyorum ve hayatım boyunca anlamayacağım. Hayat boyu demişken, hayat boyu beraberiz. Karagöz kişneyen bir keçi istemiyor. Ben de meleğen bir beygir istemiyorum. Hal ile sizi değiştik. Neyse, ben yatıyorum. Sana iyi geceler. Efendim? Ha? Şimdi oldu işte. Artık sahibine gidebilirsin. Hadi Karagöz'e gidip durumu anlatalım.
2: Sizden korkulur çocuklar.
3: Başka türlü de ikna olmazlardı zaten.
1: Hayır, anlamadığım şu. Rolleri değişmek de nereden çıktı?
0: Çok yüz verdik biz bunlara, çok.
2: Kesinlikle azizim.
3: Hey!
0: Anında rolleri değişen birileri daha.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım.
5: Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
6: Savunma mı?
7: Hayır, kavurma.
6: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
5: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
6: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
8: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
8: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
8: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
9: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
5: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
9: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
5: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
3: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
8: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
5: Harika bir fikir.
8: Cidden mi?
5: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
3: Ama deve kuşları uçamaz ki.
5: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı.
2: Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
3: Ha?

0: Artık hazırız. Hadi.
1: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
2: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
3: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
4: Çok yorucu olur.
5: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
1: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
2: Yakala!
3: Tekrar sende.
2: Al bakalım. Savunmayı geçemiyoruz.
5: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
1: Tamam, hadi öyle deneyelim.
5: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim.
1: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
6: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
7: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
6: Yani... Neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
7: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
6: Peki nedir bu büyük taktik?
7: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
6: Zaten öyle olmuyor mu?
7: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
6: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun. Hala durmadı. Bu çok tehlikeli. Oyunculardan biri yaralanabilir.
8: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
6: Ve gol! İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
9: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
10: Uçmadı Gani, zıpladı zıpladı.
9: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
6: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
1: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
2: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
10: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
1: Yapabilir miyiz ki?
5: Ben yaparım.
11: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Ami'ye bir pas. Ami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Ami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Devekuşu son anda durdu. Ami Nihat'ın devekuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
6: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
11: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
2: İşte bu.
1: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
2: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
5: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
2: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
12: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
1: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
2: Tabii öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Okulu çok özledim.
1: Hemen gidelim.
2: Ceren Hanım, buyurunuz lütfen.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sizi diğer kapıdan alalım küçük bey.
0: Olur efendim.
2: Eren Bey.
0: Miyav.
2: Miyav.
0: Aman şey tamam. Kedi sesi duydum sandım da.
1: Hadi Eren geç kalıyorum.
0: Geldim.
2: Miyav.
0: Kesinlikle bir kedi var.
2: Ama nerede? Buralarda görünmüyor. Kaputun içine mi girdi acaba? Bakın burada kim var?
1: Yaşasın.
2: Sen oraya çıkıştın mı? Aman da aman.
0: Bizim olsun mu lütfen lütfen.
1: Evet baba bizim olsun.
3: Hayır.
1: Ama anne.
3: Hayır dedim.
2: Pisi pisi.
0: Neden ama neden?
3: Çünkü o da çok küçük. Muhtemelen şu anda annesi onu arıyordur. Bir anneyi yavrusundan ayıramayız. Onlara karşı merhametli olmalı ve yavrusunu anneye götürmeliyiz.
2: Anneniz haklı çocuklar. Aman da aman. Şimdi bu yavruyu besleyelim. Ardından annesini aramaya çıkalım. Olur mu minnak?
3: Peki çocukların okulu ne olacak Adem Bey?
2: Öğretmene haber verdim bile.
0: Önemli bir işimiz var anne.
1: Çok önemli bir iş anne. Ancak el ele verirsek üstesinden gelebiliriz.
3: İyi tamam. Sadece bu seferlik.
0: Yaşasın.
2: Yaş mamamız vardı. Kim getirir?
0: Ben.
1: Biz
0: geldik.
3: Sakin olun. Korkutacaksınız hayvanı.
2: Namazı kılalım da ikindi gibi kedinin annesini aramaya tekrar çıkarız.
3: Olur tamam. Hem de biraz dinlenmiş oluruz.
1: Anne.
3: Hayırdır çocuklar?
0: Kedicik yok.
1: Salonu görmeniz lazım.
3: İnanmıyorum.
1: Hepsi gerçek anneciğim.
3: İnanıyorum tamam.
0: Minik kedimiz minik değilmiş anne. Her şeyi yapabiliyor. Çok kuvvetli. Yaşasın.
2: Eren, canım oğlum. Yerinde duramıyorsun maşallah.
1: Üstelik görünmez olabiliyor.
3: Nasıl yani?
0: Her yerde fırtına gibi esmiş ama hiçbir yerde yok.
1: Süper kediler görünmez olabilir. Kızarsın sanmıştır belki.
3: Aa, ne saçma. Kızmak mı? Neden kızayım ki? Ağlamak istiyorum şu an.
2: Hemen toparlarız canım benim. Ama önce kediciyi bulalım. Değil mi çocuklar? Gel pisi pisi.
0: Gahbili bili çili de pisicik kayboldu.
1: Kedicik neredesin?
0: Gahbili bili bili.
1: Tatlı kedi.
0: Gahbili bili bili.
2: Bili bili diye tavuk çağrılır oğlum. Kedimizin peşindeyiz. Pisi pisi de.
0: Çok akıllı baba. Pisi pisi deyince hemen anlar onu aradığımızı. Taktik yapıyorum şu an.
2: Süper taktik.
0: Buranın hali ne?
2: Nasıl düzelecek burası?
1: Olamaz.
3: Hey ne oluyor orada? Aman Allah'ım.
1: Bunu pisicik yapmış. Olamaz.
0: Kesinlikle. Bakın burada kim var?
1: Demek tüm bu dağınıklığın sebebi sensin küçük adam.
0: Seni gidi keloğlan seni.
2: Durun çocuklar kızmayın.
1: Hayır baba odanın haline baksana.
2: O da felaket durumda ama bunu keloğlan yapmış olamaz.
3: Kesinlikle haklısın. Tamam biraz afacan ve hareketli olabilir. Ama keloğlan her zaman haklının yanında kötülerin karşısındadır.
2: Onu hemen masal diyarına göndermeliyiz. Yoksa devler onun yokluğundan istifade ederek kaçabilir.
0: Bu korkunç olur. Biz çok küçüküz.
3: Hemen müdahale ediyorum. Ver bakalım. Tamam. Devler de keloğlan da olması gereken bir yerde.
0: Harikasın anne. Devler artık gelemeyecek.
1: Şengül'üm ve Şüngül'üm burada ama...

0: Aman Allah'ım, Mengülüm'ü kurt kaçırmış olmasın.
1: Kesinlikle kurdun işi. Anne keçi yabancılara kapıyı açmayın diye o kadar tembihlemişti halbuki.
2: Benim bildiğim anne keçi Mengülüm'ü aramaya gitmiştir. Kurtarmadan da dönmez.
3: Hain kurta gününü bir güzel gösterir.
2: Şengülüm'le Şüngülüm'ü güvenilir bir yere kapatıyorum.
0: Biz de anne keçiye yardımcı olmak için etrafa dikkatlice bakınalım.
2: Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm.
0: Sanırım fena halde kandırıldık. Minicik kedinin günahını aldık.
1: Nereden anladın?
0: Bakın ne buldum.
1: Topuz tokam. Yani Mercan kızın saçındaki iğne olmalı.
2: Bakayım. Evet, kesinlikle onun tokası.
3: Tokasını düşürdüğüne göre dev anası kovalamış olmalı.
0: Dev anası mı? Yoksa kediciyi o mu kaçırdı?
2: Sanmam. Onun derdi Mercan kız ve tokası.
1: Bu tokadan hemen kurtulmalıyız.
3: Korkmayın, Süper Eren hepinizi korur. Şimdi tokayı sizden almalıyım.
0: Al bakalım.
3: Şimdi bunu yok etmeliyim. Toka bizde olduğu müddetçe ana dev bizi rahat bırakmayacaktır. Hemen sizden uzaklaştırıyorum.
2: Mercan kız nerelerde acaba?
1: Hadi hemen arayalım.
2: Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım. Hadi odamızı toplayalım. Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım.
0: Kara kedi, senin burada ne işin var? Yoksa beyaz kediyi gördün mü? Demek sen de görmedin. Masa bu kadar dağıldığına göre bir not yazmaya çalışmış olmalı.
3: Ama biz kedice bilmiyoruz ki.
1: 3 saatte kedice derslerine katılmalıydık Adem. Fareler gitsin deyip işin içinden çıkmamalıydık.
0: Haklısın canım ama artık çok geç.
2: Yani not işimize yaramaz.
1: Bir işaret bırakmış olmasın. Kedice bilmediğimizi o da biliyor.
0: Etrafa iyice bakalım. Belki de onu gören birileri vardır.
1: Biri var ama ona sormak konusunda pek emin değilim. Kim bilir ne yalanlar uyduracak yine.
4: Yalancı çoban.
0: Her zaman doğruları söyleyecek birine ihtiyacımız var.
1: Aynen. Yalancı çobanın yalanlarıyla zaman kaybetmemeliyiz.
2: Belki bu sefer doğruyu söyler.
3: Ya kandırıkçılığı üstündeyse? Bu rikse giremeyiz.
0: En iyisi onu hemen yerine koymak. Yok. Nerede bu kedi?
1: Namaz kılacaktık bak. Evin hali aklımızı başımızdan aldı.
0: Haklısın.
3: Yukarıda değilmiş, aşağı saklanmış.
0: Hoş geldin abla.
5: Hoş geldim Adem. Eve ne oldu böyle?
1: Kucağındaki cengavere sormak lazım.
5: Hadi canım, bu tatlı şey
3: tam
5: mi?
3: Tam bir süper kedi abla. Normalde tatlı görünümlü bir kedi. Ama yalnız kalınca değişim geçirip kahraman oluyor.
1: Kahramanlar evi dağıtmaz oğlum. Toplar. Hadi benim kahramanlarım iş başına.
0: Sonra da anne kediyi bulmaya.

0: Hop.
1: Hoca, eş onu normal bir insan gibi yesene mübarek. Aa, bak boğazında duracak şimdi efendim. Bak, kara kaçan da fena acıkmış.
0: Oo, çay demlendi mi çay?
1: Hoca, kara kaçan diyorum canım. Hayvan acıkmış bir bak. Bu arada senin bu sabah bir davan yok muydu bey?
0: Eyvah. Yine unuttuk gördün mü? Karakaçanım, hemen şehre gitmeliyiz. Eğer bu sefer de gecikirsek padişahtan okkalı bir azar yeriz. Belki de zindanlara bile düşeriz. Hemen gitmeliyiz. Ne olur güzel eşeğim benim. Hadi Karakaçan, padişaha haber uçmadan şu davaya yetişelim. Eğer beni hemen şehre götürürsen sana en sevdiğin şeyi alacağım. Evet, anladın sen onu. Sakızlı muhallebi. Sakızlı muhallebi.

0: Oh, yetiştik neyse. Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam. Hocam biz de az daha gidiyorduk.
0: Doğrudur efendi, doğrudur. Buyurun dinliyorum.
1: Hocam benim adım Kadayıf.
0: Kadayıf mı? Nasıl bir isim bu yahu?
1: Bu da kardeşim Sütlaç.
0: Sütlaç mı? Allah Allah. Bunlar hep kara kaçanın yüzünden. Babanız tatlıcı mıydı?
2: Evet hocam. Nereden bildiniz?
0: İçime doğdu sadece.
1: Babamız rahmetli Şerbet Efendi bize miras olarak bir tarla ve birkaç inek bıraktı. Ama bir türlü paylaşamadık.
2: Kime gittiysek abim hep itiraz etti.
1: Adil olmayı beceremiyor hocam.
0: Demek kimse adil olamadı ha?
1: Aslında kardeşim bana bıraksa şu şekilde böler, iki ineği de ben alırım. Bence hakkım bu.
2: Neden ki? Şöyle ikiye bölelim ve iki ineği de ben alayım.
1: Olmaz kardeşim. Şöyle böleceğiz.
0: Bir dakika, bir dakika efendiler. Hele durun biraz. Verin şunu bana. Şöyle mi, böyle mi? İki inek olmaz. Bir buçuk inek. Çok kolay. Gayet adil bir çözüm var.
1: Sahiden mi?
2: Nasıl böleceksiniz hocam?
0: Bölmeyeceğim.
2: Evet, en güzeli bu.
1: Ben de zaten hep onu diyorum. Hoca böler diyorum. Bölsene hocam.
0: Olmaz, bölmeyeceğim. Şimdi bu yıl ineklere sen bakacaksın, tarlayı da sen süreceksin. Seneye tarlayı sen sürecek, ineklere de sen bakacaksın. Her yıl böyle değişeceksiniz. Bakın delikanlılar, birlikten güç doğar. Hem de kardeşliğiniz güçlenir ve bölerek küçüleceğinize birlikte paylaşarak büyürsünüz. Anam. Ah. Oh, çok şükür bitti. Artık eve döneyim.

0: Oo hocam, hazır sizi bulmuşken bir sualim vardı.
1: Yahu tam bitti dedik, sen geldin.
0: Hocam pazarda çok güzel bir eşek gördüm. Birisi ipini eline almış, aheste aheste götürüyordu eşeği.
1: Allah Allah, gerçekten ilginç. De, aman anne!
0: Ama hocam o eşek galiba senindi.
1: Be adam, o zaman da sen anne! Eşek benim. Hırsıza kaptırdıysak da beni ilgilendirir. Güzel eşek mi? İp mi? Aheste aheste mi? Karakaçan! Karakaçan, Karakaçan. Neredesin oğlum? Karakaçan. Amanın hırsızlar, hırsızlar. Bebeğimi kaçırmışlar. Neredesin yavrum, neredesin? Dur bakayım. Acaba eşeğimi Şükrünaz Efendi mi aldı? Söyle efendi söyle. Sen mi aldın eşeğimi? Komşunu rahatsız edip sana iki nasihat verdik diye mi yaptın bunu, söylesene? Hasta hasta adamın da günahını aldık yahu. Bir dakika. Yoksa bunu bizim deli Kadri mi yaptı? Söyle bakalım deli efendi. Kavuğumu sakladığın gibi eşeğimi de sen mi sakladın yoksa? Yok yok. Vay anam. Bu adamın da hakkına girdik. Ah benim güzel eşeğim. Ah benim güzel gözlüm. Ah.
2: Hayrola bey.
1: Sorma hatun, Karakaçan'ı kaptırdık.
2: Ya demek kaptırdın ha? Hayırlısı olsun.
1: Ne? Sen hiç görmedin eşeği değil mi?
2: Yo, gitmişse gitmiş, üzülme canım.
1: Bana bak hatun, doğruyu söylüyorsun değil mi? Ana hatun, hani eşek yoktu?
2: Senin dediğin gibi hocam, bana. Karına inanmıyorsun da hayvana, eşeğe mi inanıyorsun hoca? Anlaşılan hayvan acıkınca senin bıraktığın yerden kaçmış. Allah'tan bizim Ömer eve dönerken denk gelmiş. Tutmuş da eve getirmiş.
1: Karakaçanım benim. Oo, çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Yalnız, yalnız beni böyle koşturdun ya. Muhallebiyi unut sen. Şaka şaka. Sözüm söz. Gözlemeler tandırda, Karakaçan ahırda. Dinlemeden, anlamadan hiç kimseyi suçlama.

Hello. Kago? Buna? Kago? Buna?

0: Oh, oh, oh.
1: Ah, ah!

0: up.
1: Meow.
0: Oh. Ba-ah.

Ah!

Ha ha ha ha!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane, çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane, işler karara varınca haklı karınca bir tane, her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane, yumburlop topu yumurta yumurcalılar bir tane, hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane, atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane, iki kuş apayrı dallarda ayrı telden bir tane, çıktık kutsal bir yola fülfül hac yolunda bir tane, hıfzedip öğren uygula ol küçük hafız bir tane, tabi tabi.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

Miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde. Düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler. Mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane. Benim adım mucize bir tane.

0: Bölüm 3. Kimin nefesi kuvvetli?
1: Benim nefesim daha kuvvetli bir kere.
2: Hayır, benimki kuvvetli.
3: Ne oldu çocuklar?
2: Sınıfta balon şişiriyorduk. En çok ben şişirdim diyorum, inanmıyor.
1: En çok balonu ben şişirdim.
3: Tamam, sakin olun. Bunu anlamanın bir yolu var.
2: Bilek güreşi mi?
1: Bilek güreşinin nefesle ne alakası var?
3: Bir deney yapacağız.
2: İyi, tamam. Ama bilek güreşi daha eğlenceliydi.
3: İşte oldu.
2: En çok su içen mi kazanacak?
3: Hayır. Bu borulara üfleyeceksiniz. Siz nefes verdikçe pet şişelerdeki su yerine hava dolacak.
1: En çok üfleyen en güçlü nefese sahiptir. Çok zekice.
2: Profesör zaten. Zeki olmasın mı?
3: Hadi başlayın.

0: İşte ben bitirdim. Kazandın mı?
1: İlk bitiren değil, en çok üfleyen kazanıyor. Senin nefesin yetmedi ve erken bıraktın. Ve kazanan Civan.
0: Hadi be!
1: Demek ki Civan'ın akciğeri daha güçlü.
2: Profesör, akciğerimiz vücudumuzun neresinde peki?
0: Bunu bilmeyecek ne var? Tabii ki burnumuzun içinde.
2: Niyeymiş?
0: Burnumuzdan nefes alıyoruz.
2: Ağzımızdan da alıyoruz.
0: Doğru. O zaman burnumuzla ağzımızın arasında.
1: Hayır Yaman. Akciğerlerimiz göğüs kafesimizin içinde.
0: Eyvah! Benim akciğerim yok.
1: İlahi Yaman. Tabii ki herkes gibi senin de var.
0: Göğsümde kafes yok. Demek ki akciğerim de yok. Vay başıma gelenler.
1: Ah Yaman, ah. Senin ne işimiz var? Bak buralarına dokun. Bunlar kaburgalarımız. Kafes gibi aralıklılar değil mi?
0: Evet.
1: İşte kafes gibi göğsümüzü sarıp hayati organlarımızı korudukları için göğüs kafesi deriz.
0: Oh be!
1: Bu böyle olmayacak. Daha detaylı inceleyelim. Kaşif! İşte solunum sistemimiz. Havayı ağzımızdan ve burnumuzdan alırız. Yutak ve soluk borusundan ilerleyerek akciğerlerimize ulaşır. Gördüğünüz gibi sağ akciğerimiz soldakinden daha büyük.
2: Evet, sağ 3 bölümden sol 2 bölümden oluşuyor.
0: Ama bu haksızlık. Sol akciğerimin ne suçu var? Niye eşit değiller?
1: Sakin ol şampiyon. Sol tarafta kalbe de yer ayrıldığı için sol daha küçüktür.
0: O zaman başka. Kalp olmadan olmaz tabii.
2: Balon gibi şişip iniyorlar.
1: Evet, nefes aldığımızda şişer, verdiğimizde sönerler. Bu sayede vücudumuzun oksijen ihtiyacı karşılanır.
2: Akciğerimizin içi nasıl peki?
1: Hemen görelim.
0: Borular girmiş akciğerlere.
1: Boru değil onlar, bronş. Bronş yoluyla hava akciğere dağılır. Daha sonra gittikçe küçülürler. Bunlara da bronşçuk diyoruz.
0: Uçlarında da üzümler var. Lezzetli mi acaba?
1: Üzüm değil onlar, alveol.
2: Alveol ne demek?
1: Hava kesecikleri. Karbondioksitle oksijen değişimi bu hava keseciklerinde olur.
2: Peki kaç tane alveol var?
1: Tahmin edin bakalım.
0: Vallahi 2-3 kilo vardır.
1: Üzüm değil onlar.
2: 100 bin mi?
1: Her bir akciğerde 150 milyon alveol bulunur.
2: Ne?
0: Vay canına! Tanesini 1 liradan satsak zengin oluruz.
1: Yaman.
0: Şaka şaka.
2: Peki bu kadar çok alveol küçücük bir akciğere nasıl sığıyor?
1: Rabbimizin gücü her şeye yeter Civan. İşte insan vücudu böyle harikalarla dolu olduğu için en büyük mucizedir.
0: Böyle uzaktan bir şey anlaşılmıyor. Şu solunum işini yakından mı görsek?
1: Çok doğru dedin Yaman. Hadi bakalım. Kaşif, bizi solunum sisteminde gezdir. Ağızdan içeri giriyoruz. Soluk borusundan ilerliyoruz. Sağ akciğere girelim. Gittikçe daralıyor. Bronşlara ve bronşite geldik. Kaşif, bizi daha da küçült. Alveollere girelim. İşte burada temiz ve kirli hava değiş tokuş edilir.
2: Peki akciğerlerimizi sağlıklı ve güçlü tutmak için ne yapmalıyız?
1: Çok güzel soru.
0: Benimkiler de çok güzel ama hiç iltifat yok.
1: Düzenli spor yapmalı, temiz hava solumalı ve sağlıklı beslenmeliyiz.
0: Spor ve sağlıklı beslenme olmasa şaşardım zaten.
2: Peki hangi yiyecekler akciğere iyi geliyor?
1: Zeytinyağı, domates, bal kabağı, elma...
0: Eyvah! Süre doluyor!
2: Nasıl çıkacağız burada?
1: Kemerlerinizi bağlayın. Önce alveoldan çıkalım.
2: Boyutumuz çok küçük. Asla başaramayacağız.
1: Turba gücü!
0: Üzümün içinden çıktık.
2: Evet profesör, branşlara çıktık.
1: Kaşif, boyutumuzu ayarla. Tam gaz ileri! Az kaldı.
0: Oh be! Az kalsın üzüm aşafı olacaktık.
1: İlim için değmez mi?
2: Ne oldu ki? Bu ne acele?
0: Eve koşarak gideceğim.
2: Niye?
0: Böylece hem spor yapacağım hem de bugün beslenme saatimde yemediğim elmayı yiyeceğim.
1: Komik çocuk.
0: En kuvvetli nefese benim olacak.

0: Bak anne, daire yaptım.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, bu kartonlar gerçekten işe yarayacak mı?
1: Tabii ki yarayacak. Bunlardan istediğimiz kalıbı yapabiliriz.
0: Anne, ben de büyüyünce senin gibi çok becerikli ve akıllı olmak istiyorum. Of, keşke hemen büyüyebilsem.
1: Her yaşın ayrı güzelliği vardır Linacığım. Bunu unutma. Bazen ben de çocukluğumu özlüyorum.
0: Nasıl yani?
1: Oyun oynamayı, okula gitmeyi özlüyorum mesela.
0: Ama çocuklar büyüklerin yaptığı her şeyi yapamıyor ki.
1: Haklısın. Ama büyükler de çocukların yaptığı çoğu şeyi yapamıyor. Sen nasıl olsa büyüyeceksin. Ama büyükler isteseler de çocukluklarına dönemezler. Çocukluk çok değerli bir hazinedir Lina.
0: Bir daha asla çocuk olamayacağız. İstesek de. Değil mi anne?
1: Aynen öyle canım. Zamanı geri döndüremiyoruz. Onun için aldığımız her nefesin kıymetini bilmeliyiz.
0: Yani ona özenli davranmalıyız.
1: Evet bir tanem. Çünkü bu hayatı bir kere yaşıyoruz. Her anı çok değerli.
0: Aslında çocuk olmak da eğlenceli.
1: Tadını çıkar. Benim küçük yıldızım. Bak burada ne var?
0: Ah yıldız. Çok güzel olmuş. Bunları nasıl yaptığımızı arkadaşlarıma da göstermeliyim.

0: arkadaşlar. Kanalıma ve Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve mutfağın yıldızı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Bugün size çok eğlenceli bir tarif hazırladık. Arkadaşlar, bu hafta okulda geometrik şekilleri öğrendik. Öğretmenim bize bir ödev vermişti. Şekilleri kullanacağımız bir proje hazırlayacaktık. Ben ne yapsam diye düşünürken Tuğba Sultan imdadıma yetişti. Ve bana dedi ki...
1: En iyi bildiğin şeyi yap dedim. Kurabiye.
0: Evet. Mutfakta öğrendiğim ilk tarif kurabiyeydi. Ailecek çok severiz. Hep de yaparız. Ama bugünkü kurabiyeler biraz farklı. Bunlar şekilli kurabiyeler olacak. Tuğba Sultan, fikir senin olduğuna göre istersen sen anlat.
1: Şekilli kurabiyeler için önce kalıp hazırlıyoruz. Evde karton kek kalıbı vardı. Ondan ince şeritler kestik.
0: Bakın böyle.
1: Bu şeritleri katlayarak istediğimiz şekli verebiliriz.
0: İşte benim akıllı annem.
1: Hadi nasıl yapacağımızı gösterelim. Şefin hangi şekli yapacağız?
0: Kare. Arkadaşlar, kare kurabiye kalıbı yapmak için kartonu katlıyorum. Ama dikkat edin, dört kenarı da eşit olmalı. Bakalım eşit olmuş mu?
1: Bence olmuş şefim. Ellerine sağlık.
0: Şimdi kartonun iki ucunu bantla birleştiriyorum. Ve işte kare kurabiye kalıbımız hazır. Bu daireyi kayıttan önce hazırlamıştım. Çok kolay. Kartonu yuvarlayıp birleştiriyoruz. İşte bu kadar basit.
1: Şimdi hangi şekli yapıyoruz şefim?
0: Üçgen. Bunun için kartonumuzu üçe katlayacağız. Çünkü üçgenin üç kenarı vardır. Hadi yapalım. Bir, iki, üç. İşte oldu. Kenarlarını yapıştıralım. Tamamdır.
1: Peki başka?
0: Bir de dikdörtgen yapacağız. İki kenarı uzun, iki kenarı kısa.
1: Okulda ne çok şey öğrenmişsin şefim.
0: Öğretmenim bu şekilli kurabiyelere bayılacak. Dikdörtgen de hazır. Arkadaşlar, bu kartonlarla istediğiniz her şekli yapabilirsiniz. Benim için bunlar yeterli. Artık kurabiyeleri yapmaya geçebiliriz. Hadi doğru tezgaha. İşte başlıyoruz. Bu kurabiye hem çok lezzetli hem de yapımı çok basit. Değil mi sultanım?
1: Evet. Her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğimiz bir tarif şef.
0: Kağıt kalemler hazırsa işte malzemeler. Yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. Dört su bardağı un. Bir paket kabartma tozu. Ve bir yumurta. Siz malzemeleri yazarken biz de doğru lavaboya. Elleri yıkamaya.

0: arkadaşlar. Geniş bir kaba yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. Ve 4 su bardağı unu koyuyoruz. Bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Başka...
1: Ve son olarak yumurta.
0: Evet. Bir yumurta ekliyoruz. Arkadaşlar, yumurtayı kırarken dikkat edin. Kabuğu içine kaçmasın. İşte bu kadar. Artık tek işimiz karıştırmak ve güzel bir kurabiye hamuru yoğurmak.
1: Buyurun şef.
0: Teşekkür ederim sultanım.
1: Oo, çok hızlısın şef.
0: Arkadaşlar, bu tarifi o kadar çok yaptım ki artık gözüm kapalı bile yapabilirim. Siz de deneyin. Çok seveceksiniz. Artık yoğurma zamanı.
1: Buyurun şef.
0: Eldivenlerimizi giyiyoruz ve yoğuruyoruz. Tıpkı oyun hamuru oynar gibi. Tarifi deneyin ve videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın.
1: Şefim, hamur oldu galiba.
0: Evet, hazır. Bakın arkadaşlar, tam oyun hamuru kıvamında. Artık hamuru açabiliriz. Önce hamuru elimizle yuvarlıyoruz. Sonra da bir merdaneyle açıyoruz.
1: Şefim, harika oluyor. Bugün bana sadece malzeme vermek düştü.
0: En büyük işi sen yaptın sultanım. Fikri sen buldun. Çok inceltmeden açıyoruz. İşte böyle. Arkadaşlar sakın korkmayın. Çok kolay açılıyor. Merdaneyi yuvarlamanız yeterli. Artık kalıplarla kurabiyelerimize şekil verebiliriz. Kalıbımızı hamurun üstüne koyuyoruz. Ve bastırıyoruz. Bakın, daire kurabiye hazır. Şimdi sırada üçgen var. Kalıpları birbirine yakın koyun ki fazla hamur artmasın.
1: İsraf etmemek için artan hamurları da tekrar yuvarlayıp kullanabiliriz, değil mi şef?
0: Evet, onlardan da misket kurabiye yapalım. Tuna bayılır.
1: Aa, güzel fikir.
0: Üçgen de hazır. Şimdi kare. Kare kurabiye, hoş geldin. Sırada dikdörtgen var. Dikdörtgen de tamam. Arkadaşlar, bu kalıpları kullanarak hamurumuzun yettiği kadar kurabiye hazırlıyoruz. Ve tepsiye diziyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyeleri tepsiye dizdik. Fırına gitmeye hazırlar.
1: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişecek.

0: kurabiyelerimiz pişti. İşte sonuç. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz siz de deneyin. Ve kurabiyelerinizin resmini videonun altına ekleyin. Bir başka tarifte görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
0: Oh, kurabiyeler mis gibi koktu.
1: Bence birer yıldızı hak ettik.
0: Güzel olmuş mu?
1: Nefis olmuş. Çocukken üstüne çikolata sürerdik. Hadi yapalım mı?
0: Yapalım. Gerçekten çocuk olmak çok eğlenceli.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: 더 미니미시.
1: 이 시대 미니의 기빔.
2: 하디.
1: 잠깐. başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
2: Tedirgin misin sen?
1: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
2: Tilki?
3: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
2: Hadi, sadece bir ses.
1: Doğru diyorsun. Sadece bir ses.
3: Ama korkunç bir ses.
2: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
1: Hı? Olmaz. Ben hallederim. Tamam, tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
2: Efendim?
3: Burası karanlık.
2: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
3: En azından mum.
2: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
3: Hı? Niçin haber verdin?
2: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
3: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
4: Ne oldu?
1: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
5: Ne yapsaydım beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydim? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
2: Yo, bir şey olduğu yok.
1: Tamam, hadi başlayalım çekime.
5: İşim bittiyse gidiyorum ben.
1: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
5: İhtiyaç olursa haber edersiniz. İyi. Bıraksana.
1: Hayır, gitmeyeceksin.
5: Gidemedim Tilki. Tebrikler.
1: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
2: Uç uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Heh, mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman, tabelayı unuttum. Oh, kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
1: Evet sevgili dostlar, garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
5: Evet, oldukça garip.
1: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu. Avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
5: Oyun oynuyorlar.
1: Kurye.
5: Efendim?
1: Oyun falan oynamıyorlar.
5: Ne biliyorsun?
1: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir, belki de...
5: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
1: Kurye. Ne müziği, ne seti. Milattan önce diyorum.
5: Sen diyorsun Tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
2: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
5: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
1: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Anam!
2: Bu sefer ben de korktum.
1: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
5: Kaçalım tilki.
1: Meşale sönecek kurye, bir şeyler yap.
5: Merak etme, bir tane daha var.
1: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
5: Tamam.

0: Ama korkuttular bizi.
1: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
0: Onlar da korktu ama.
2: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
1: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
0: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
1: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
2: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
1: Aynen öyle teleskop.
0: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
2: Başka insanlar çizmiştir.
1: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
0: İçeride öyle demiyordun ama.
1: Neyse.
0: Bir gizemi daha çözmüş olduk.
2: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba. O nedir haberci?
2: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
0: Hemen.
1: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
0: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
1: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
0: Oh,
3: Hadem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

Elhamdülillah doydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Aa, ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim. Kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Nadir, ah! Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi, döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti.

0: Dandun. Anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. E iyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz, bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı demiş. Hadi ama sağ ayağım, sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık! Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş.

0: bu, izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış, tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır, bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş Nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. E bu bir canavar değilmiş ki, bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık, bizimdir demekmiş. E çilekleri biz ektik, biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçeli yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Aha, çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Yıpa. Çilekler burada.
2: Hı? Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki. Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynuyoruz.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
7: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
5: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz da sağ kaşı.
6: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
7: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
6: Yine oyun peşindeler.
5: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
2: Stop! Renk turuncu.
7: Turuncu nerede?
1: Üzerinde Can, üzerinde.
7: Elim söndü. Aa, ya hayır.
1: Elim sende.
2: Yakaladım seni.
7: Iskaladın.
2: Turuncu, buldum.
1: Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
7: Tamam, ebeveynim.
6: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
5: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: oturup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
6: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
6: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
4: Hey, bu çok sert.
5: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
6: Top geliyor.
4: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ay, geriden uykum geldi.
2: İşte top burada. Heh, buldum.
1: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
2: En sonunda çilekleri de bulduk.
1: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: ben yerim de tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
6: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe.

0: Komşuda düşer, bize de düşer.
1: Ama bana bir şişe yetmez ki.
0: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.

0: cevabı biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Reçelin tarifini aldım. Bir top gerekiyor. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi.
1: Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ha dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezrayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Ama kara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden cart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada. Ha, ne ha? Ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah. Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ne? İp bobini nerede? Yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Ay, Bursa'ya kadar gelmişiz. Burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Kestane şekeri. Şeker alaymış.
1: Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar.
0: Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: yıktım perdeyi eyledim bir an, terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik, insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Robotik ses, buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım, değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik.

0: mezun olmak.
1: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
0: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
1: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
0: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
1: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
1: Bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
1: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
1: Anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
1: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
1: Baytar uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
1: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
1: Evet. Ben iyi bir terziyim uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
1: Tamam. Seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
1: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
1: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
1: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.
1: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet, terzi yamağı uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti. Hadi, neden gülüyorsun? O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: şu fides tek takımı.
1: Bir hayvan olacak olsam kesin kuş olurdum. Sakar bir kuş düşünemiyorum. Baksana, Bodo bile şu humbıllığına filan rağmen nasıl güzel süzülüyor rüzgar.

0: Hayvana hımbıl dersen olacağı bu doğru işte.
1: Yok Baducuğum, ben sana özel olarak demedim, kalsın diye.
2: Abi, kaş yapayım derken göz çıkaracaksın gibime geliyor. İyisi mi sen, daha fazla konuşmadan uçurtmana odaklan.
0: Benimki tamam. Nasıl?
2: Ben de tamamım.
0: Ve bu da bitti. İsmail'inki de tamamsa artık parka gidip rüzgarın tadına çıkarabiliriz.
1: Şunu şuradan geçirelim. Bunu buradan. Allah'ın izniyle şunu da şöyle geçirdik mi? Uçurtmamız tamamlanacak. İşte cümlemize hayırlı olsun. Ne düşünüyorsunuz? Harika olmuş değil mi?
2: Abi bu ne? Nasıl uçuracaksın bunu?
0: Biraz abartılı olmuş sanki İsmail. Basit bir uçurtma yapalım diyorduk. Sen yolcu uçağı yapmışsın.
3: Bu nasıl...
1: Bodu'yu izleyerek yaptım uçurtmamı. Sonuçta uçmasını kuşlardan iyi bilecek değiliz ya. Niye böyle tepki verdiniz anlamıyorum. Bakın kanatların nasıl da rüzgar alıyor.
0: İsmail, kuşu bırak yoksa bir kaza çıkacak.
1: Zaten tutmak da zorlanıyorum. Uçurtma.
2: Olamaz. Saçma sapan bir yere düşmese bari.
0: Hadi koşun, yakalayalım.

0: Aman ya Rabbi. Bu da ne böyle?
1: Kusura bakma Müçteva abi. Şimdi duramıyoruz ama bu hatamızı telafi ederiz.
2: Yine bunların başının altından çıkmış. Ben de bir an neler sandım.

0: Hayırlı sabahlar hanım. Hı? Bu palto ne kadar?
1: Hayırlı sabahlar bey baba. Bunlar ücretsiz. Mahalleli camiye yardım için bağışladı.
0: Allah razı olsun.
1: Hı? Hı? Pek yakıştı maşallah. Bunu kesin alıyorsunuz.
2: Hiç oyuncağınız var mı?
1: Hı. Ya hemen hazırda yok ama aslında belki yarına gelebilir.
0: Bu devasa kuşta neyin nesi böyle? Buralarda böyle kartal olur muydu?
3: Makbule teyze, dikkat edin! Uçurtma!
1: Olmaz bey baba. Buralarda böyle kuş olmaz ama başka yırtıcılarımız var bizim de.
2: Harcamıştım.
4: Aman abi. Bir de harcamasan neler gelecekti başımıza kim bilir.
2: Sen hiç merak etme Makbule teyze. Durum kontrolümüz altında.

0: もそど。
1: Allah razı olsun çocuklar. Her ne kadar bütün kargaşaya sebep olan siz olsanız da burayı eskisinden bile iyi hale getirdiniz.
0: İşte Makbule teyze, biz bir şey yaparken hep böyle birkaç adım ilerisine düşünürüz. Evet, tıpkı birer kumandan gibi.
2: Komutanım, hemen çalışmaya başlasanız iyi edersiniz.
0: Ne oldu Furki? Furki? Bir deneyim dedim. Olmadı bence. Bence de. Neyin var? Neye daldın öyle? Şuradaki çocuğa bakıyordum. Baksana, çöplerden robot oyuncağı yapmış, oynamaya çalışıyor.
1: Aslında yaptığı çok doğru bir şey. İmkansızlıklardan da olsa atıkları dönüştürerek kendine bir oyuncak yapmış, oynamaya çalışıyor.
3: Bip, dirilili, dirilili, bop, bip, bop.
1: Belki siz ona daha güzel bir oyuncak yapabilirsiniz Furkan. Son zamanlarda hurdalıkta hiç de fena işler çıkarmıyorsunuz.
0: Aklıma Çufi geldi. Ne alaka? İşte kayboldu filan ama yine de bir zamanlar benim en sevdiğim oyuncaktı. Her çocuğun en sevdiği oyuncağı olmalı. Ne dersin?
1: Haklısın oğlum. Ama bunu bilmek yeterli mi sence?
0: Hayır, değil. Arkadaşlar, yine bir görevimiz var. İsmail'in de işi bittiyse hemen hurdalığa gitmemiz gerek.
2: Ha.

0: oldukça hiçbir şey bulamıyoruz ki.
1: Şimdi düzenleme yapacak vaktimiz yok. Bize gereken şöyle parlak bir fikir.
2: Ha? Mesela böyle mi?
1: Aynen. Seni verelim hediye diye çocuğa. Bundan sonra hayatına bir oyuncak olarak devam edersin. Ha? Oh, olamaz.
2: Benzini bitti Meto'nun. Peki nasıl bir şey yapmalı?
0: Sanırım ne yapmamız gerektiğini buldum.
1: Neymiş?
0: Biz robot yapmak istemiyor muyuz?
2: Evet, evet.
1: Evet.
0: O zaman kullandığımız ham maddede çıkaracağımız işin hamurundan olsun. Ne dersiniz?
2: Anlasak bir şey diyeceğiz de.
1: Diyorsun ki elden düşme mutfak robotunu robot oyuncağına dönüştürelim.
2: Çok iyi.
1: Zekice. Hadi o zaman. Çofe destek takımı görev başına.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Lahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Hadi sıra bende.
0: Sabırda galip, acelede mülayim ol kardeşim.
2: Esas sen yetinmede galip, paylaşmada mülayim ol kardeşim.
0: Tamam, ikna oldum.

0: Olabilirsin. Hey! Ne oluyor? Çeşmeyi biri mi kapattı? Sen dur, ben gidip bakayım. Sular mı kesildi acaba?
1: Tam sulama sırası bana geldi, su gitti. Komik mi canım kardeşim?
0: Yo.
2: Geldi mi?
1: Geldi.
0: Aa, bu halin ne? Hep ıslanmışsın. Ne yaptın? Kendini mi suladın?
1: Al, sıra sende. Ama yine gitti. Sen dur, ben bakayım bu sefer.
0: Sağ ol. Hadi bekliyorum.
2: Hortumu yere doğru tut. Sen de ıslanma.
0: Yok canım, ıslanır mıyım hiç? Dikkat edelim.
1: Geldi mi?
0: Yok.
2: Bayram Hoca'ya söylemeyi unutmayalım. Muhtemelen bana buldu.
1: Geldi mi?
0: Yok.
1: Geliyor. Aa, ne oldu? Selim burada olsa şöyle derdi. Gülme komşuna gelir başına.
2: Bizi ıslatmak için gelmiş herhalde. Yine gitti.
0: Neyse artık, böyle kalsın. Bayram Hoca'ya söyleyelim. Ne de olsa bir çaresini bulur.
2: Din kültürü dersinin proje ödevlerini çok seviyorum.
3: Ben de.
1: Aşure için kullanacağımız malzemeler nerede?
2: Onları ben getirdim. Dökülmesin diye kenara koydum.
1: O zaman başlayabiliriz.
2: Hadi bismillah.
0: Sari!
2: Dur! Daha ölçmemiştik. Bak küçük oldu.
1: Neyse, daha çok kartonumuz var.
3: Kes gitsin, ne olacak ki?

0: olmuş. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Canım aşure çekti. Arkadaşlar, aşure neden yapılıyormuş?
1: Baklagillerden. Tek tek ekledim ya işte. Buğday, nohut, fasulye.
0: Aşure pişirme fikri nasıl olmuş diyorum.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam hocam.
2: Neler yaptınız yine?
0: Din dersimiz için Hazreti Nuh'la ilgili pano çalışması yaptık hocam.
2: Oo, çok güzel olmuş. Elinize sağlık.
0: Hocam, aşure nasıl ortaya çıkmış biliyor musunuz?
2: Bu lezzetli fikrin ortaya çıkışını bence aşure yerken konuşalım. Olur mu?
3: Süper olur.
2: Çocuklar, sizin de dikkatinizi çekti mi bilmem ama burada sanki ufak bir tufan yaşanmış gibi. Ne dersiniz?
1: Epey dağıtmışız gerçekten.
0: Hemen hallederiz hocam.
2: Ve gördüğüm kadarıyla sorun sadece etrafın kirlenmesi değil.
1: Nasıl yani hocam?
2: Malzemelerinizi israf etmişsiniz.
0: Hocam, ödevimiz için fazlasıyla yetti. Kalanları harcamış olduk.
2: Çocuklar, bir şeyin elimizde fazlaca olması onu israf edebileceğimiz anlamına gelmemeli. Bu durum her şey için geçerli. Fazla zamanım var diye zamanımı boşa harcamamalıyım. Ya da ne de olsa param var diye ihtiyacım olmayan şeyleri almamalıyım.
1: Çok haklısınız hocam.
2: Unutmayın, esas olan daima israf etmeden tüketmektir.
0: Anladım. Daha dikkatli olacağım inşallah hocam.
2: Siz buraları toplarken benim küçük bir işim var çocuklar. Halledip geleyim. Hadi size kolay gelsin.

0: Aşure! En sevdiğin.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Cemile, gel buyur.
2: Hocam, aşurelere dediğiniz gibi Kerime teyze ve Hisamettin amcalara götürdük.
1: Çok teşekkür ederim Cemile.
2: Rica ederim hocam. Ne demek? Zaten o tarafa gidiyorduk. Size nasıl dua ettiler anlatamam hocam. Çok selamları var.
1: Aleyküm selam, sağ olsunlar.
2: Hani bana aşure?
0: İşte burada. Aşurelerimizi yerken konuşacaklarımız vardı hocam.
1: Hemen başlayalım o zaman. Çocuklar, Hazreti Nuh kavmini, yani birlikte yaşadığı topluluğu çok uzun yıllar boyunca doğru yola çağırdı. Bıkmadan, usanmadan, yalnızca Allah'a kulluk edin dediyse de çok az kişi dışında kimse sözünü dinlemedi. Üstüne bir de onu yalancılıkla suçladılar. Hazreti Nuh bu duruma çok üzülüyordu.
0: Ne kadar yanlış. Bir peygamber asla yalan söylemez.
1: Çok doğru Salih. Peygamberlerin en başta gelen özelliği doğru ve güvenilir olmalarıdır. Buna rağmen yalancılıkla suçlanınca Rabbimiz Hazreti Nuh'a üzülmemesini söyleyip bir gemi yapmasını emrediyor.
0: Deniz olmayan bir yerde gemi yapmaya kalkınca da olanlar oluyor değil mi hocam?
1: Öyle maalesef. Onun yalancı olduğunu söyleyenler bu kez de aklını kaçırdığını iddia ediyor. Hazreti Nuh yakında gerçekleşecek olan tufandan ne kadar bahsetse de nafile, yine de inanmıyorlar.
0: Sonra hocam?
1: Sonrası tufan. Yalnızca Hazreti Nuh'a inanıp gemiye binenler ve gemiye alınan hayvanlar kurtuluyor.
0: Hani aşure?
1: Doğru ya, onu söyleyecektim asıl. Aşure de bu gemiye binen insanların yanlarına aldıkları malzemeleri birleştirerek pişirdikleri bir yiyecek. Herkes elinde olanı getiriyor ve kardeşçe pişirilip yeniyor.
0: Bu yüzden çok tatlı demek hocam.
1: Kesinlikle Selim. Kardeşçe yapılan her şey güzel oluyor. Hazreti Nuh'un tufandan kurtulduğu günün anısına biz de her yıl hicri takvime göre Muharrem ayının 10'unda aşure pişiririz. Ama aşure kardeşlik aşı olduğu için yalnız yenmez. Dağıtılır, herkese ikram edilir.
0: Afiyetle

0: 유물전화.
1: 이제는 알아보자. 목에 날 수 있는 정수에 라데
2: 헤매는 선이오루.
1: 얼른 와서 알카다시들, 미제비 알아봐야 하즘.

zamanların en iyi, en güzel, en mükemmel kalemleri. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakayım? Oh, maşallah. Ben de iyiyim hamdolsun. Aa, kapı çalıyor. Kusura bakmayın çocuklar, hemen geliyorum. Ben geldim. Bilin bakalım benimle birlikte ne geldi? En sevdiğim arkadaşıma hediye etmek için bir kalem almıştım. O gelmiş. Yazar kendisi. Bir an önce kendisine vermek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederiz çocuklar.

Arkadaşlar. Hazır konu açılmışken arkadaşlık hakkında en güzel çizimleri yapmaya var mısınız? O zaman en iyi iki arkadaştan biri olan Kara ile başlayalım. Ne dersiniz? Hadi Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yuvarlaklar. Sıraya girmiş havaya mı uçuyorlar, aşağı mı iniyorlar bilemedim.

Bu çocuklar arkadaş, onu anladık ama kafalarındaki bu yuvarlaklar da ne? Şimdi anladım. Köpük balonu üflüyorlar. Arkadaşlar oyuncaklarını paylaşır. Onlar da paylaşmış. Nasıl da iyi yapmışlar. Sağ ol Kara. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yahu ne yuvarlakmış. Her çizimde başrol mübarek. Bu sefer yuvarlaklarımız üzüm oldu. Hiç beklemiyordum açıkçası. Arkadaşlıkla üzümün ne alakası var keçe? Üzüm yiyen bir çocuk. İşte şimdi anladım. Arkadaşlar yiyeceklerini paylaşırlar. Afiyetle yerler. Arkadaşımızla yediğimiz yemek daha güzel, daha tatlı gelir. Çok güzel gidiyorsunuz çocuklar. Hadi bakalım devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

çocuk neden bu kadar mutlu? Bir çocuk daha. Sanırım arkadaşı. Nasıl da bildim. Aslında komikti. Çocuğun neden mutlu olduğunu anladık. Arkadaşlık hediyeleşmektir çocuklar. Arkadaşımızın mutlu olması bizi de mutlu eder. Sağ ol karacığım, eline sağlık. Keçeciğim, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ah canım, kıyamam. Nasıl da ağlıyor boncuk boncuk. Neyse ki yalnız değil. İşte bu. Arkadaşlık teselli etmektir. Üzgün olan arkadaşlarımızın yanında olarak onlara destek olmalıyız. Böylece arkadaşımız daha çabuk düzelir. Harikasınız. Ne güzel anlattınız arkadaşlığı. Oo, saat kaç olmuş? Benim çok önemli bir işim var çocuklar. Arkadaşımın hediyesini verip ona sürpriz yapacağım. Hadi bakalım. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Ah, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
3: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar, şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
3: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
5: Selam, ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
3: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim. Oo.
4: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
3: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
6: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ah sen... Bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
0: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.
7: İyi gideceğiz.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: İmam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca, çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferi.

0: Kuvvetlerinin başkumandanı.
1: Alparslan. Sultan Alparslan.
0: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
2: Hoş geldiniz arkadaşlar.

0: Duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın. İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
4: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar. Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıpları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Haklısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
4: Hızlı, yerinde ve şeffaf haberciliği.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
5: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
6: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
5: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
6: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
7: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
8: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
5: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
2: Gülse de daima.
3: Babam bir yıldız.
4: Yardım.

0: mesela.
1: Tatlı dil.
2: Hasır bebeğim nerede abi?
1: Bilmiyorum.
2: Almadığına emin misin?
1: Hayır, almadım.
2: Neden böyle konuşuyorsun?
1: Hem Aysam da biteyi oymuş. Ben yaptım.
2: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
1: Yiyorum. Ama aymadım ki.
2: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
1: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
3: Doğru!
1: Anne! Anne!
4: Efendim oğlum?
1: Peygamberimiz konuşur mu anne?
4: Anlamadım.
1: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
4: Bunu neden sordun Yera?
2: Güzel konuşur değil mi anne?
4: Hmm, evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
1: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
2: Ya, gördün mü?
1: Sen Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
2: He?
1: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
3: Yela yela.
1: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
3: A i yela a u a eme eme i e.
1: O kaptakileri mi?
3: Hı hı.
1: Tamam, kendin gidebilirsin.
3: Ha? E de e.
1: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var. Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha, ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam. Seninle geleceğim.
3: Yele yele.
1: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadın. Nemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam. Sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u, a-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ik, ik, ik, ah.
0: He? Gideceğimiz yerde tavuk.

var. Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi. Burada neler oluyor Lemi? Anladım. Kabın yarısı kuşlar içinde ve döküldü. Tamam, üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle?

0: Нубки!
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben?
0: Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba?
2: Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı.
0: tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki?
2: Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

dedim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar.
1: He?
0: Ben nereden bilebilirim ki? He? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. He? Neden? He? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: Hadi Leni, başlayalım.
1: Tamam, dinliyorum.
2: A, E, Ü. A, E, Ü.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne

0: Of, çok yorulduk.
1: Evet ama değiyor baba. Koskoca üzüm bağının hasadını yaptık.
2: Geriye sadece taşıması kaldı.
3: Evet, hızlıca taşırız biter.
0: Bu iş düşündüğümüzden uzun sürecek.
3: Sürmez Agah dedi, azıcık kaldı.

0: Düşündüğümüzden de çok üzüm varmış.
1: 5 sepet mi kaldı?
2: İsterseniz diğerlerini de yarın taşıyalım.
0: Olmaz baba. Bugün hepsini taşımamız lazım. Güneşin altında bırakamayız.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Hadi o halde. Gidip getirelim.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Üzgünüm Elif. 5'ten çok daha fazla.
2: Sema, çocuklar da çok yoruldu. Sen onlara güzel bir koruk suyu yap, içleri serinlesin. Ben de bir traktör bulup kasasına yükletip getireyim.
0: Olur baba.
3: Koruk suyu ne Agah dede?
2: Olmamış ham üzümler var ya hani.
1: Evet, şu yavru üzümler.
0: Hah, işte onlara koruk denir. Bu koruk üzümlerin suyunun sıkılmasıyla yapılan içeceğe de koruk suyu denir.
1: Anladım. Bu kadar çok üzümle ne yapacağız Sema abla?
0: Bir kısmını komşulara dağıtacağız. Bir kısmını üzüm pekmezi yapmak için ayıracağız. Kalanı da yemek için ayıracağız.
1: Sonra?
2: Sonra da bize bu güzel nimetleri sunan Rabbimize şükredeceğiz Miço.
1: Anladım. Harika. Şükürler olsun.
0: Ben şu üzümleri Necla teyzeye götüreyim baba. Balonun yanında buluşuruz.
2: Tamam kızım.
0: Ah, Allah Allah. Balon yerinde yok. Hayırdır inşallah.
1: Aa, balon yok.
0: Baba, balon nerede?
1: Yanlış yere mi geldik?
0: Hayır Elif, balonu hep buraya koyarız.
1: Burada yok. Havada da yok. Peki nerede balon?
0: Hayırdır inşallah.
3: Rüzgardan uçmasın.
0: Uçmaz, bağlıyoruz.
1: İpi kopmuşsa?
0: Bu mümkün değil. Hep kontrol ederiz.
1: Nerede öyleyse? Kayıp mı oldu yoksa? Balon, dikkat balonu. Neredesin?
3: Güzel balon. Elma dersem çık, armut dersem çıkma.
1: Saklambaç mı bu Alper? Balon nereden bilsin bunu?
3: Neredesin diye bağırınca cevap verecekti sanki.
2: Şaka öyle yapılmaz, böyle yapılır. Sizi gidi minik miçolar.
0: Şaka mı?
2: Evet Sema ablaları. Bu ikisi geçen gün kafa kafaya verip bana bir şaka hazırlamışlar.
0: Ne şakası?
1: Şakacıktan kavga ediyor gibi yaptık Sema abla.
3: Evet.
2: Ben de onlara bir şaka yapayım dedim. Nasıl da telaşlandınız ama.
0: Sizi gidi şakacılar sizi. Bu durumda üçünüzün de benden bir şaka alacağı var. Elbet sıra bir gün bana da gelir.

0: Evet. Allah'ın izniyle bugün de güzelce havalandık. Evet çocuklar. Hazır mısınız? Dikkat öykümüz başlasın mı?
1: Hazırız Agah dede.
0: Sizlere bugün Dosta En İyisi öyküsünü anlatacağım. Eski zamanlarda bir ormanda bir tavşan ve bir kuş yaşarmış. Bu ikili çok sıkı arkadaşmış. İkili tüm günlerini beraber geçirir, birlikte güler oynarmış. Bu iki sıkı dost bir gün bir talihsizlik yaşamış.
1: Ne yaşamış Agah dede?
0: Minik tavşan ormanda mutlu bir şekilde oradan oraya sekerken minik ayağına minicik bir diken batmış.
1: Ya.
0: Hemen doktor baykuşa gitmişler. Baykuş tavşancığın ayağını tedavi etmiş, merhem sürmüş.
1: Merhem ne Agah dede?
0: Bir çeşit ilaçlı krem Alperciğim. Sonra tavşancığın ayağını bir güzel sarmış ve...
2: Bir süre üzerine basma emi küçük tavşan.
0: Diye tembihlemiş. Tavşan, doktor baykuşun öğüdünü tutmuş tutmasına. Lakin karnı acıkmış. Yemek yemek için kalkıp yiyecek bulması gerekmiş. İşte tam da bu sırada yardımına biricik arkadaşı kuş koşmuş.
2: Canım arkadaşım, senin dinlenip istirahat etmen gerek. Sen dinlen, ben senin için ne istersen getiririm.
0: Demiş. Bunun üzerine tavşancık arkadaşından civarın en güzel, en lezzetli, en büyük havucunu istemiş. Arkadaşı kuş ona...
2: Bu dediğini senin için hemen bulur gelirim.
0: Demiş. Sonra da uçmuş. Gerçekten de söz verdiği üzere en güzel havucu üreten çiftçiyi bulmuş. Ona arkadaşının durumunu anlatmış. Bir tane havuç rica etmiş. Çiftçi bu güzel kuşu kırmamış. En iyi havuçlarından birini ona vermiş. Havucu getirip arkadaşına verdiğinde tavşancık çok mutlu olmuş.
2: Canım arkadaşım, sen beni gerçekten çok seviyorsun. Bu çok belli. Benim için ne kadar uzun uçtun. Ne güzel bir havuç buldun. Onu bana getirdin.
0: Demiş. Kuş da tavşana, arkadaşlar bugünler içindir demiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Tavşancık öylece yatıp durmaktan sıkılmış. Canı biraz çıkıp dolaşmak, oyun oynamak istemiş. Ancak ayağı sargılı olduğu için bunları yapamıyormuş. Kuş yetişmiş yine imdadına.
2: Canım arkadaşım, sen hiç sıkılma. Ben seni eğlendirecek bir şey bulurum.
0: Demiş. Tavşan da ona, şöyle güzel bir şakıyıp dans etsen demiş. Bunun üzerine kuş...
2: Şakıyıp dans etmek de ne kelime? En güzelini, en alasını yaparım.
0: Demiş ve başlamış bir güzel şakımaya. Ötmüş, dans etmiş, havalara uçup taklalar atmış. Arkadaşını eğlendirmek için pek çok güzel şey yapmış. Sıkılmak şöyle dursun, tavşancık zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamış.
2: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Eğleneyim, sıkılmam geçsin diye ne güzel hareketler yaptın.
0: Demiş. Aradan biraz zaman geçmiş, hava kararmış, gece çökmüş. Tavşancığın diken batan ayağı birazcık sızlamaya başlamış. Arkadaşı kuş ne yapsa ne etse sızıyı geçirecek bir yol bulamamış. Tavşancık da ona...
2: Keşke acı biber olsa. Bir keresinde çok başım ağrıyordu. Bir acı biber yedim, onun lezzetli acısı baş ağrımı unutturdu gitti. Şimdi de acı biber yiyebilsem, onun lezzetli acısı bana ayağımın sızısını unuttururdu.
0: Demiş. Kuş da arkadaşına...
2: Sen kafana takma arkadaşım. Canın acı biber istediyse ben senin için alasını bulur gelirim.
0: Demiş ve uçup gitmiş. Çevredeki tüm tarlaları gezmiş. Kimin biberi en acı diye aramış, taramış. Sonunda civarın en acı biberini bulup arkadaşı tavşana getirmiş. Tavşancık arkadaşına...
2: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Bana acı biberi en alasından buldun geldin.
0: Demiş ve kırp diye ısırmış. Isırmasıyla biberi elinden atması bir olmuş. Bu biber öyle acıymış, öyle acıymış ki tavşancığın dili damağı uyuşmuş acıdan. ayağının sızısını bir anda unutmuş unutmasına ama hemen arkadaşı kuşa çıkışmış.
2: Bu nasıl iştir? Birazcık acı biber olsa dedim, sen öyle bir biber getirdin ki aklım çıktı.
0: Diye söylenmiş. Esmiş, gürlemiş. Kuş bu durum karşısında çok üzülmüş. Arkadaşına?
2: Can arkadaşım, canım arkadaşım. Acıktım dedin, havucun en güzelini getirdim. Sıkıldım dedin, seni en iyi şekilde eğlendirmeye çalıştım. Acı biber yersem sızımı unuturum dediğin zaman da sana acı biberin en alasını getirmek istedim. Ben ne yaptıysam dostum için en iyisini yapmaya çalıştım.
0: Demiş. Ancak tavşan arkadaşının tüm iyiliklerini unutmuş. Bazen bu hikayedeki tavşan gibi bize yapılan iyilikleri bir anda unutuveririz. Dostlarımız, arkadaşlarımız bize karşı istemeden bir hata yaptıklarında, onları dinlemeden, neyi neden yaptıklarını anlamadan hızlıca bir yargıya varırız.
2: Oysa bize düşen karşımızdakini iyi dinleyip neyi neden yaptığını anlamaya çalışmaktır.
0: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet arkadaşlar, tavşan sakatlanınca onu kim tedavi etmişti?
3: Doktor Baykuş.
0: Tebrikler, bir puan senin oldu.
2: Peki tavşan nasıl sakatlanmıştı?

0: Ayağına minik bir diken batmıştı.
1: Tebrikler küçüğüm. İki soruya da doğru cevap verdin. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı bugün arkadaşımız oldu.
0: Yaşasın!
1: Böylece artık sen de Dikkat Balonu ailesinin bir üyesi oldun canım. Bu balon maketin. Bu da rozetin.
0: Çok teşekkürler.
2: Hey hey hey Dikkat Balonu. Arkadaşım en iyisi. Lay lay lay Dikkat Balonu.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam edin.

0: Ya işte öyle.
1: Çok iyi demişsin anneciğim.
2: Çay var mı?
0: Olmaz mı? Ne oldu oğlum? Ayı mı kovalıyor?
2: Uzaylılar mı yoksa?
3: Arıları mı taktın yine peşine Zeki?
4: Tamam bir sakinleş de kendin söyle.
5: Spor yapıyorum.
4: Ne sporu bu saatte?
0: Yatacağız oğlum şimdi.
1: Sabah sporu yapsan daha iyi olmaz mı Zekicim?
5: Olmaz. Sabahları çok uykum oluyor. Hem sabah sporunu herkes yapar. Asıl mesele gece sporu yapmakta. Tabii.
1: Ama böyle yorgun olursan gece rahat uyuyamazsın.
2: Sonra da bizi de uyutmazsın.
0: Gece dinlenemezsen de gündüz sersem gibi olursun.
5: Merak etmeyin canım ailem. Hiçbir şey olmaz bana. Tabii.
0: Ay dur başım döndü.
5: İki tur daha anne. Bir, iki, üç, dört, beş.
0: Dayıma bak be.
5: Bir, iki, üç, dört, beş.
4: Hadi bakalım yatma saati.
0: Gel dayı gel.

0: Eyvah, uzay gemisi motoru olmalı bu. Of dayı ya.
1: Zeki!
2: Uyan artık!
3: Of dayı, uykumuzu mahvettin.
4: Yusuf, kaldır dayını.
0: Dayı! Dayı! Kalk hadi.
5: Ne oldu? Bir insan uykusundan uyandırılır mı ya?
0: Bir insan uyanmazsa 7 insan ve 1 orman dolusu hayvan uyuyamayacak.
5: Senin bilmecelerinle uğraşamayacağım genç adam. Tabii.

0: Oh, ne güzel bir gün canım ailem. Oh. Neredesiniz ya? Uyanın millet. Kahvaltım nerede benim? Allah Allah. Ne oldu anneciğim? Gece spor yaparsan uyuyamazsın diyordun. Ne oldu?
1: Evet. Uyutmazsın demeliymişim oğlum.
0: Gece sporunun faydaları işte. Gece sporumu yaptım. Uykumu güzelce uyudum. Dinç bir şekilde de uyandım. Siz de gece sporu yapmalısınız. Tabii.
2: Bu böyle olmaz. Gece boyunca horladın.
0: Yanlışın var ablacığım. Zeki asla horlamaz tabii.
1: Horluyorsun işte.
0: Horluyorsam ben niye duymuyorum anneciğim? Zekice bir soru sordum değil mi? Hadi bakalım cevaplayın.
3: Uyuduğun için duymuyor olabilir misin dayıcığım?
0: Olabilir. Cevap da zekice. Ama hayır. Kabul etmiyorum. Ben asla horlamam. Kendimi bilirim ya. Tabii.
2: Bak Zeki. Uyumadan önce yorucu aktiviteler yaparsan ya da sırt üstü yatarsan horlarsın. Bu çok normal. İnkar etmene gerek yok.
4: Bundan sonra bir daha gece sporu yapmayacaksın. Ve sırt üstü de yatmayacaksın.
1: Biz de rahat bir uyku çekeceğiz.
0: Azıcık yapsam.
4: Olmaz.
0: Bir. İki. Üç. Dört.
5: Of dayı. Yine mi gece sporu? Altı. Bak bu gece de uyutmayacaksın kimseyi ha.
0: Sen de yap yeğenim. Çok sağlıklı. Bir. İki. Üç, dört, beş. Bu gecelik bu kadar yeter. Uyuyabiliriz.
5: Sen uyursun da bakalım biz uyuyabilecek miyiz? Of dayı ya, yine başladın. Ne demişti annem? Sırt üstü yatma. İşte bu. Sorunu çözdüm. Baba! Dayıma bir şey oldu.
6: Boğazına bir şey mi kaçtı?
0: Oh be! Dünya varmış. Nefes al bak. Ne güzel şeymiş.
4: Ah oğlum ah. Sen eniştene dua et de kurtardı seni. Nefes almak da farkına bile varmadığımız binlerce nimetten biri.
3: Derin bir nefes almak ağrımızı ve stresimizi azaltmaya yardımcı oluyormuş. Aa, bir de her gün 20.000 kere nefes alıp veriyormuşuz. Çok ilginç.
0: Ne? Cidden mi? Ben hiçbirini hatırlamıyorum.
2: Nefes almak bizim için hayati öneme sahip. Ama Allah bizi nefes almak gibi, kalp atışları gibi hayati davranışları kendiliğinden olacak şekilde yaratmış.
4: O yüzden farkına bile varmadığımız bu nimetler için de Allah'ımıza şükretmeliyiz.
0: Tabii. Çok büyük nimet. Bir tanesini alamadım. Feleğim şaştı. Tabii.
3: Burada serbest dalış yapanların nefes eğitimiyle uzun süre nefeslerini tutabildikleri yazıyor.
7: Serbest dalış profesyonelleri nefeslerini su altında 11 dakikaya kadar tutabilirler kızım.
3: Neyse anneciğim, sen bize anlatır mısın? Nasıl geliştirebiliriz nefesimizi?
2: Tamam, geçin karşıma. Şimdi normal nefesinizi ölçelim. Normal bir şekilde nefes alıp verin. Bir. İki. Üç. Üç saniyede nefes alıp verdiniz. Şimdi bu süreyi arttıracağız. 4 saniye nefes alacaksınız ve 4 saniye nefesinizi tutacaksınız. 4 saniye boyunca da nefesinizi vereceksiniz.
3: Tamam, hadi yapalım.
1: Ben hazırım.
2: Başla. 1 2 3 4 Tut nefesini. 1 2 3 4 Şimdi yavaşça ver. 1 2 3 4 Harikasınız. Bu şekilde çalışarak nefesinizi geliştirebilirsiniz.
0: Bunlarla herkes dalar. Balık Zeki'nin böyle oyuncaklara ihtiyacı yok. Tabii.
1: Boğulma yeter Zeki'cim. İş çıkarma başımıza.
0: Şakacı annem benim. Canım benim.
2: Hazır. Dalın.

0: tanıdık. Büyük nimet.
1: Ah Zeki. Bunu anlamak için illa da boğulmana gerek yok.
0: Nefes. Ne büyük nimet. Boğulananlar onu. Allah vermiş bu nimeti. Zeki'yi bilir onu. Artık gece spor yapmam. Sırt üstü de hiç yatmam. Canlılara saygım var. Horul horul horlamam. Tabii.
2: Aferin çocuklar. Harikasınız.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Buradaymış.
1: Ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.
0: Miş mış her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
1: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Oh, çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
2: Gugula.
1: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne?
3: Degu.
1: Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabi ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız. Onu sevmemiz. Ona şarkılar söylememiz. Hagu'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Çogu, koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hagu. Aşk olsun. Eyvah, bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım, Çogu. Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya. Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım, yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

0: Hakayla çocuklar.
1: Kaçacağım galiba Temel amca.
0: Hadi hadi hadi.
2: Hadi hemen. Hadi. Sakın pes etme.
1: Ne kadar büyük bir balık.
2: Evet ya. İlk kez bu kadar büyüğünü gördüm.
0: Subhanallah. Bakmayın çocuklar. Bu balığı tek başıma taşıyamam.

0: Buyur Temel amca, sana şerbet yaptım.
1: Allah razı olsun güzel kızım. Oh, çok da güzel olmuş. Aşağı indikçe şekeri artıyor bunun.
0: Demek ki şerbetin şekerini iyi karıştıramamışım.
1: Olsun. Yine de çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
0: Şeker karışmamış deyince aklıma bir şey geldi Temel amca.
1: Öyle mi? Ne geldi?
0: Okyanusta, Alaska körfezinde de tatlı su ve tuzlu su birbirine karışmıyormuş.
1: Öyle mi?
0: Evet, internette görmüştüm.
1: Subhanallah.
2: Meraktan çatlayacağım.
0: Ben de. Temel amca neden sürekli Sübhanallah diyor acaba?
2: Hemen bakalım. Sübhanallah ne demektir? Sübhanallah, Allah Sübhan'dır demektir. Yani her türlü kusurdan ve eksiklikten uzaktır. Allah'ın kainatı ve tüm canlıları yaratmasının karşısında kullarda oluşan şaşkınlık ve hayreti ifade etmek için kullanılır. Demek Temel amca bu yüzden böyle söylemiş.
1: Sübhanallah, Sübhanallah.

0: Anneciğim, ütüyü evde unutmuşuz.
1: Dert değil kızım. Muhtar teyzen ne gerekiyorsa gelin yardımcı olayım demedi mi? Ben şimdi gidip ondan isterim.
2: Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, sandalyeler tamam. Şimdi sıra gidip düt dütü sahneye çevirmek.

0: gülmekte. Garip ve sefa ortalıkta yokken gidip düt dütü sahneye çevireyim.
1: Geç kaldın usta. Geç kaldın.
0: Eyvah. Pusu kurmuş bana. Şimdi yakalarım seni. Demek gizli gizli yaklaşıp kumandayı kaparsın ha?
1: Kaptırmasaydın usta. Kapanın elinde.

0: Aman, amanın! Nerede kumanda?
1: Kaptırdın garip abi. Unuttun mu? Kapanın elinde kalır kumanda.

0: kumanda. Hemen merdivenden iniyorum.
1: Teşekkürler Sefa. Kumandaya bu kadar kolay ulaşmayı beklemiyordum.
0: Ama bu olamaz.

0: dedim.
1: Neden vereyim?
2: Şimdi kaparım o kumandayı.
3: Asıl ben kaptım.

0: Hele saatler kalmış, siz oyun peşindesiniz.
1: Evet, anneniz haklı çocuklar. İş zamanı iş, oyun zamanı oyun.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Bugünün konusu cami müsabakaları mı? Nasıl bir şey acaba? Aklıma hiç fikir gelmedi.
1: Bugün kumanda kapmaca oynayışınızdan ilham aldım. Güzel bir fikrim var. Onu oynayalım.
0: Yatsıyı biri okusa, öğleyi diğerine desek?
1: Hayırdır efendi? Deminden beri neyi hesaplıyorsun?
0: Sorma hanım. Hani ben geçen gün ezanı köyümüzün çocuklarından birinin okumasına müsaade etmiştim ya.
1: Evet, çocukların camiye daha sık gelmesi için yaptığın güzel bir işti.
0: Öyleydi. Lakin şimdi tüm çocuklar ben okuyayım, ben okuyayım diye sıraya giriyor. Birini okutsam diğerinin hatırı kalıyor. Ne yapsam bilemedim.
1: İlahi bey, düşündüğün şeye bak. Cami müsabakaları düzenleriz. Kazanan okur ezanı.
0: Cami müsabakaları mı?
1: Evet, cami müsabakaları. Kim sahneye çıkıp bizimle oynamak ister?
2: Ben. Hacer teyze ben. Gösteriye geç kalmıştım. Nerede oturacağımı düşünürken sahnede yer buldum kendime. Yaşasın.
1: Harika. Sahneye çıkacak seyircimizi de bulduk.
0: Evet çocuklar, cami müsabakalarının birincisini bu sene başlatıyoruz. Yapılacak yarışlardan

0: çok kim birinci çıkarsa mükafatı o alır. Ezanı o okur. Anlaştık mı?
1: Anlaştık hocam.
2: O halde ilk yarışımız başlasın. Ağızda yumurta taşıma.

0: Bir, başla! Evet değerli izleyenler, yumurta taşıma yarışında sona doğru geliyoruz. Çocuklar kıyasıya mücadele ediyor, civan yarışı önde getiriyor. Derken amanın, o da ne? Civan yumurtasını düşürdü, şimdi Sefa birinci sırada.
1: Haydi bakalım Aslan Sefa.
0: Derken Sefa yarışı birinci tamamlıyor. Evet, ilk yarışımızın kazananı Sefa oldu.
2: Şimdi sıra geldi ikinci yarışmamıza. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Çocuklar arası çuval yarışı başlamak üzere. Üç, iki, bir, başla.
0: Evet, çuval yarışı başladı. Yarışı Sefa önde götürüyor. Amanın, Sefa düştü.
2: Evet kıymetli seyirciler, gördüğünüz gibi maşallah dediğimiz hemen tökezliyor.
0: Şimdi garip ve civan arasında birincilik mücadelesini görüyoruz. İkili son sürat bitiş çizgisine doğru geliyor.

0: Birimiz kazanmış olmalı.
1: Sakin olun. Bu yarışı kimin kazandığını foto finish kamerası belirleyecek.
2: Evet, son anda çektiğimiz fotoğrafa göre Civan kıl payı önde tamamlamış yarışı.
1: Bu yarışın kazananı Civan oldu. Bir puan da ona yazıldı. Evet kıymetli misafirlerimiz, yarışlar yapıldı, sonuçlar alındı.
2: Geride kalan 6 mücadelede herkes 2 kez kazandı.
1: Hepsi 2'şer puanda.
2: Ve geldik gecenin son oyununa.
3: Kesin kazanacağım.
4: İyi olan kazansın.
5: Son oyun ne ki?
1: Yoğurt yarışı.
2: Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Son yarışımız yoğurt içinde çilek oyunu.
1: Yoğurt içinde çilek oyunu için hazırız.
2: Çileği yoğurda koyduk ve yoğurdu bir güzel karıştırdık. Şimdi yarış başlayacak. Ağzıyla çileği önce bulan kazanır.
1: 3, 2, 1, başla! Yarışmacılar çok hızlı başladılar.
2: Tepsiye koydum çilek. Mevla'dan diledim dilek. Çileği önce ben bulayım. Bu puanı kazanmam gerek.
6: Sefa! Sefa! Sefa!
1: Ve evet! Sefa buldu çileği. Kazanan Sefa oldu.
3: Hey yaşasın! Ben kazandım.
2: Evet kıymetli izleyenler, bugün sizlere atalarımızın yadigarı olan eğlenceli yarışları izlettik.
1: Cami avlusu güzeldir, huzurdur, mutluluktur.
4: Ama o avluyu daha da güzel kılan
3: huzuruna huzur,
7: mutluluğuna mutluluk katan

0: tertemiz bakımı, kuşların cıvıltısı
1: ve çocuklarımızın şen kahkahalarıyla dolup taşmasıdır. İzledik, öğrendik, söyledik, eğlendik. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin.
2: Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Değil mi?
3: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Tabi. Zeki işler aşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
3: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayım?
4: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
4: Aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Tabii.
3: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
4: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Tabii. Bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
4: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
3: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
3: İyi o zaman,
4: bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka göz çıkarmaz. Tabii. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
4: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
3: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
4: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi. Artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
4: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
4: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
3: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
4: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
3: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil, denek, denek.
0: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmezdi. Tabii, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
4: Dayı.
1: Zeynep'cim.
3: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
3: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
4: Çok zevkli olacak.
1: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
5: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
2: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
3: Olmuyor.
2: Tekrar dene.
4: Ben demiştim.
5: Ay. Ay, ay.
1: En azından güzel mısır patlatıyor.
4: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
3: Beni de unutabilirsin dayıcım.
1: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
3: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı? Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
1: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uymanlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
0: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
1: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
0: Ne icat edeceğiz?
1: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
0: Dayı.
1: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şey.

0: gibi kokular geliyor.
1: Kahvaltı yapalı çok olmadı. Hemen mi acıktın?
0: Aç olduğumdan değil baba. Çok güzel kokuyorlar.
1: Önce biraz dolaşalım. Sonra istediğini yeriz, olur mu?
0: Peki.
1: Ha? Zemzem nerede?
0: Ha? Zemzem! Zemzem!
1: Zemzem! Zemzem!
0: İşte! Zemzem! Dursana mübarek! Hadi gel omzuma. Buraları bilmiyoruz. Kaybolabilirsin. Babam söz verdi. Daha sonra yiyeceğiz. Hadi yarışalım. Yemek kokularını unutmamıza yardımcı olur.
1: Nefesim kesildi sizin peşinizde koşturmaktan.
0: Biraz spor yap baba. Yoksa daha çok nefes nefese kalırsın.
1: Oyunbazlık yapma. Ben sağlığıma hep dikkat ederim. Sporumu da yaparım.
0: Hı? Baba, biz Zemzem'le yarış yapacağız. İstersen sen de katıl. Bak, şurada bir ağaç var. Önce giden kazanır.
1: Yok oğlum, kalsın. Başka zaman. Bugün siz yarışın. Ben gelirim arkanızdan.
0: Zemzem, babamı formsuz yakaladık. Hadi bakalım, göster hünerini. Bir, iki... Zemzem, böyle olmaz. Saymayı bitirmedim ki. Senin kanadın varsa benim de ayaklarım var. Şimdi görürsün. O da ne? Bismillah. Hay Allah, nasıl oldu anlamadım. Zemzem, o da ne? Nereden buldun bunu? Ver bakalım. Aa, bu saatten dedemin de vardı. Ama bu biraz değişik.
1: Ne buldunuz siz? Verin bakayım bana.
0: Zemzem bir saat bulmuş baba.
1: Bu saat değil ki oğlum. Bu eski bir pusula. Değerli bir şey olmalı.
0: Pusula mı? Daha önce hiç pusula görmemiştim.
1: Biri düşürmüş olmalı.
0: Kim düşürdü acaba? Ben hemen birilerine sorup geleyim. Affedersiniz, bu sizin mi? Teyze, bu pusula sizden düşmüş olabilir mi?
2: Yok evladım, ben ne yapayım pusulayı?
0: Hay Allah! Yok, sahibini bulamadım.
1: Yanımıza alalım, cami görevlisine veririz. Kaybeden kişi oradan alır.
0: Tamam baba. Bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir ağaç böyle? Sanki kocaman bir ev gibi.
1: Hadi oyalanma oğlum.
0: Baba bir dur lütfen. Hep bir acele, hep bir koşuşturmaca.
1: İyi hadi, senin dediğin olsun. Neymiş o?
0: Baba şuna baksana. Kollarımla saramadım. Sen de gel.
1: Maşallah, şu çınar ağacına bak. Bu ağaç kaç yaşında dersin Murat?
0: Bilmem.
3: Hay Allah. Nerede bu?
0: Senin de yaşıt olabilir baba.
1: Yok oğlum, ne yaptın? Bu ağaç çok daha büyük.
0: Vay be.
3: Bu ağaç dedemden bile yaşlıdır delikanlı.
0: Şaka yapma amca. O kadar var mıdır?
3: Vardır tabii.
0: O zaman bu ağacın yaşı hesaplanamaz. Amca siz buralı mısınız?
3: Doğru bildin. Ben şu gördüğün caminin emektarıyım.
0: Biz de Ulu Cami'yi gezmeye gelmiştik.
3: İsterseniz ben size rehberlik yapabilirim.
0: Olur tabii ki.
3: Yahu az önce buradaydı.
1: Hayırdır bey amca?
3: Yeleğimin cebinde bir pusula vardı. Yıllar yıllar önce bir arkadaşım hediye etmişti.
0: Amca, yoksa bunu mu arıyorsun? Az önce yerde bulmuştuk.
3: Ah, işte bu. 2 saattir arıyordum. Sağ ol delikanlı.
0: Rica ederim amca.
3: Hadi gelin size camiyi gezdireyim.
1: Sizi yormayalım bey amca.
3: Yok canım, ne yorulması? Hem delikanlıyı minareye çıkarmadan göndermeyelim.
0: Minare mi? Amca şu an aklımı başımdan aldın. Minareleri hep merak ederim.
3: Hadi o zaman beni takip edin.
0: Amca biliyor musun, biz Kabe'ye gidiyoruz.
3: Öyle mi?
0: Uçakla değil ama.
3: Neyle peki?
0: Fülfülle.
3: Fülfül mü? O da kim?
0: Bizim motosikletimiz.
3: Allah iyiliğinizi versin. Motosikletle hacca mı gidilirmiş?
0: Sakın bunu Fülfül duymasın. Sonra sana güçlü motoruyla bir gürler. Vroom!
3: Onu görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Hadi devam edelim.
0: Aa, abdest alma yeri caminin içinde mi?
3: Evet, bizim cami böyledir.
0: Baba, ağzıma su alırken boğazıma su kaçtı. Bir şey olur mu?
1: Bir şey olmaz.
0: Baba, galiba yüzümü 4 kere yıkadım. Bir şey olur mu?
1: En az 3 defa yıkadıysan bir şey olmaz. Hadi biraz hızlanalım.
0: Tamam baba. Zemzem. Dur, ne yapıyorsun? 2. kez abdest aldırdın bana.
3: Baksana, o da abdest almış.
0: Zemzem, orası cam. Zemzem, hayırdır, kendine yeni bir yuva mı buldun? Neyse, en güvenli yer burası senin için. Gözlerime inanamıyorum. Muhteşem bir yer burası. Allah Allah. İlginç. Emektar amca, bu resimde bir tuhaflık mı var?
3: Nasıl tuhaflık?
0: Bu resim sanki beni takip ediyor.
3: Bu resim...

0: ismin özelliği bu. Nereden bakarsan bak kapının yüzü sana dönüktür. Çok çok eski bir zamanda yapılmış.
1: Dışarıdaki çınardan da mı eski?
0: Hangisi daha eski bilemiyorum ama ikisi de eski.
1: Emektar amca, minare. Minareye ne zaman çıkacağız?
0: O kadar söz verdik. Hadi gidip çıkalım.
1: Bey amca, ben bu kadar karanlık hayal etmemiştim.
0: Az kalmış olmalı. Bayağı çıktık.
1: Dön, dön, dön. Başım döndü.
0: Anlaşılan daha önce hiç minareye çıkmadın.
1: Yok, hiç çıkmadım. Dur, dur. Bir defa çıkmıştım. O da asansörlüydü.
0: Öyle minareye mi çıkılırmış? Basamakları tek tek çıkacaksın.
1: Amca, inan çok kolay olmuştu. Saniyeler içinde yukarıdaydık.
0: O sayılmaz delikanlı. Hem böylesi daha heyecanlı değil mi?
1: Allah! Ödüm koptu. Haklısın amca, daha heyecanlı.
0: Minarenin içi güvercin yuvalarıyla dolu. Birden havalanırlarsa korkmayın.
1: Keşke bunu yüreğim ağzıma gelmeden önce söyleseydin.
2: Yuvalarına basmamaya dikkat edelim.
1: Hı? Zemzem, Zemzem neredesin? Ne işin var orada Allah aşkına? Yanımdan ayrılma sakın. Olur mu Zemzemcik?
0: Hah, ışık göründü. Geldik sayılır.
1: Gelelim artık emekler amca. Harap olduk. Aman ya Rabbim. Çok güzel. Ben bir dolanayım bakalım. Baba, bakamıyorum. Çok yüksek.
2: Gerçekten çok yüksekmiş. Dikkatli olmak lazım.
1: Zemzeme göre hava hoş. Tabii sen alışkınsın yükseklere.
2: Sağ ol bey amca. Size zahmet oldu.
0: Estağfirullah. Ne zahmeti? Siz sağ olun. Bana kaybolan pusulamı geri verdiniz.
1: Emektar amca, sen kaybetmiştin. Biz de Zemzem'le bulduk. İyi ki yanımızdan geçtin. Yoksa seni nasıl bulup verirdik?
0: Pusulayı sana hediye etmek istiyorum. Bence sizin buna daha çok ihtiyacınız olacak.
1: Bana mı? Amca, bunu kabul edemem. Senin için çok önemli bu pusula.
0: Olsun. Al hadi. Yolculuğunuzda kıbleyi bulmanıza yardımcı olur. Hem bilirsin, hediyeleşmek sünnet.
1: Biliyorum amca. Teşekkür ederim. Zemzem! Emektar amca onu bana verdi. Getir buraya Zemzem!
2: Bu ikisinin oyunbazlıklarıyla bu yolculuk bitmez bey amca.
1: Dalga geçme baba ya. Zemzem, hadi gel barışalım. Affettim seni.
2: Murat, sen de kuşla bir oluyorsun.
1: Ama baba pusulayı alıp ta bulduğumuz yere kadar götürmüş.
0: Ama şimdi aranızı düzelttiniz değil mi?
1: Zemzem, barıştık mı? Aslında ben bir şey yapmadım. Neden böyle davranıyorsun anlamadım. Şimdi buna hayır diyemeyeceksin. Aferin Zemzem. Hem zaten küs kalmak iyi bir şey değil.
2: Küslük müslük kalmadığına göre artık yola çıkabiliriz.
1: Emektar amca, tanıştırmayı unuttum. Bizim Fülfül bak bu.
0: Maşallah. Oldukça güzel bir motosikletmiş.
1: Sen bir de onu yolda gör. Yol tutuşu, dengesi, dayanıklılığı efsanedir.
0: Kazasız, sorunsuz bir yolculuk olur inşallah.
2: Hadi Murat, yana geç de yola çıkalım artık.
1: Emektar amca, her şey için teşekkür ederiz.
2: Allah'a ısmarladık bey amca.
0: Güle güle. Sizinle tanışmak beni çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun.
1: Oo, Zemzem nerede? Sürekli bir yerlere takılıp kalıyor. Baba, onu gördün mü ha? Pusulayı yine kapmış. Zemzem, sen taktın bu pusulaya. Ver onu bana.
2: Yine başladık.
1: Zemzem, demek sen bunun için uğraşıyordun. Bilemedim Zemzem, özür dilerim. Biz hazırız baba. Oyalanmayalım da gidelim.
2: Hadi oradan oyunbaz.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her

0: Hadi bakalım. Hayırlı olsun.
1: Amin. Dede, hava soğuk diye kışın bahçeye çıkamıyorduk ya. Cemre'nin oyun planlarını gerçekleştiremiyorduk.
0: Zülme evladım. Şimdi bu verandada gönlünüzce oynayabileceksiniz.
1: Cemre'nin gönlünce.
2: Dede, neden kaf kafa fırlatıyorsun? Aa, verandaya yağmurluk mu giydirdiniz? Harika!
1: Hem yağmurluk, hem rüzgarlık, hem de soğukluk giydirdik canımın içi.
2: Ya, ne tatlı dede ve abisiniz. Artık kışta da oyun oynayabileceğiz abi. Çok mutlu ol.
1: Çok mutluyum zaten kardeşim.
0: Hadi gelin depoda birkaç parça eşya bakalım kış bahçemize.
2: Kış bahçemiz.
0: Kışın kilim üstünde üşürsünüz evladım. Bu sandalyeleri alalım, bunlara oturun.
1: Çok mantıklı.
2: Aa, güneş! Ay canım güneşim, buz gibi olmuşsun. Seni gökyüzüne asalım da biraz ısın.
1: Güneş mi?
2: Evet, yaz bahçemizde güneş var. Kış bahçemizde de olsun.
1: Ama o güneş değil ki, gemi dümeni.
2: Hayır, bu güneş. Bak, bunlar da ışıkları.
1: O güneş değil canımın içi. Bizim arabamız var ya hani. Babam, annem, dedem onu nasıl hareket ettiriyorlar?
2: Bismillah diyorlar.
1: Bismillah diyorlar. Çok doğru. Ama arabayı yönlendirmek için böyle aynı buna benzer bir şey kullanıyorlar ya.
2: Aa, evet. O da güneş gibi.
1: Ha işte. Arabayı yönlendiren o parçaya direksiyon diyoruz. O nereye dönerse araba da oraya gider. İşte bu da gemilerin direksiyonu.
2: Peki ama kış bahçesinin güneşi olmayacak mı?
1: Kış bahçesine yağmurluk giydirdik ya. O şimdilik bizi korur. Havalar çok soğursa bir ısıtıcı takarız.
2: Tamam, güneşe hava soğuyunca takarız. Ama ben bununla yine de oynamak istiyorum.
1: Bu dümenle nasıl oynayacağımızı biliyorum. Hmm.

0: Evet, oku bakalım Cemre. Gemimizin adı neymiş?
1: Ah abi, her şeyi ben mi yapacağım? Hem ben okuma bilmiyorum. Yalnız kendi adımı. Cemre! Ya, çok teşekkür ederim. Hep gemimin adını Cemre koymak istiyordum.
2: Hadi Denizli'le rast gelsin.
1: Bu gemi iki kişilik değil ki, çok kişilik.
2: Benim başka işlerim var cimcime. Hadi hava bozmadan yola koyulun siz.
1: Peki dede, sen bilirsin.
0: İleride fırtına görünüyor Cemre. Zorlu bir yolculuğa hazır mısın?
1: Hazırım abi.
0: Tam yol ileri.
1: Bahçe duvarına mı tırmanacağız?
0: Hayır Cemre, duvar falan yok. Duvara unut. Önümüzde uçsuz bucaksız bir deniz var.
1: Hani nerede?
0: Hayalimizde Cemre. Burası gerçek bir gemi değil. Bahçede deniz değil. Ama biz hayal ediyoruz.
1: Hayır abi, burası gerçek bir deniz. Bak, şurada yunus balıkları var. Zıplıyorlar abi, bak.
0: Aa, evet kardeşim, görüyorum. Biraz daha yaklaşalım ister misin?
1: Evet, evet. Abi dikkat et, başka gemiler de var.
0: Ah kardeşim, iyi ki uyardın. Biraz daha hızlanmamız lazım.
1: Ha, nasıl hızlanacağız abi?
0: Yelkenleri açmalısın.
1: Nasıl?
0: Halatı çek Cemre.
1: Hangi halatı? Yelkenleri açıyorum abi. Sıkı tutun.
2: Ne fırtınaydı ama. Sizi endişeyle izledim sahilden.
0: Cemre'nin hayal gücü inanılmaz dede. Bu oyunda çok eğlendim. Uykusu gelmese ben daha devam etmek isterdim.
2: Onun uykusu gelmedi Çelebi. Yavrucuğunun uykusu geldi.
0: Ama verandadaki koltuğa oturur oturmaz uyuyakalan kim?
2: Bu deniz yolculuklarını kısa tut evlat. Cimcimeyi bir daha taşımak zorunda kalırsam belim tutulacak.
0: Allah korusun dede. Ben deniz kuvvetlerinden emekli oldum zaten. Merak etme.
2: Hadi bakalım kaptanı der ya. Emekli oldum madem. Bir hamam yaptır da sefasını sürelim.
0: Kaptanı der ya ne demek dede?
2: Osmanlı'da donanmanın yani deniz kuvvetlerinin başındaki kişiye verilen addır.
0: Ya Barbaros Hayrettin Paşa gibi mi?
2: Aynen öyle.

0: 아멘.
1: Hızlı Reis, bilinen adıyla Barbaros Hayrettin Paşa, 1478 yılında Midilli'de doğmuş ve 1546 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan Hızlı Reis, Cezayir ve Tunus'u fethetmiştir. Ayrıca Reveze Deniz Savaşı'nı kazanarak Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini pekiştirmiştir.
0: Bu türbe burada unutulmuş gibi yapayalnız duruyor ama.
1: Çok haklısın evlat. Aslında bu türbe Barbaros tarafından yaptırılan konak, medrese ve hamamla birlikte inşa ettirilmiştir. Ancak günümüze yalnızca türbe ulaşabilmiştir.
0: Bu yazı Arapça mı dede?
1: Evet evlat.
0: Ne anlama geliyor?
1: Ya Rab, ona rahmet kapılarını aç.
0: Amin.
1: Amin.
0: Dede, Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaşadığı yıllar sanki Mimar Sinan'ın yaşadığı yıllarla aynı.
1: Aferin evlat, dikkatin fevkalade.
0: O zaman?
1: Evet evlat. Bu türbe Barbaros Hayrettin Paşa'nın kendi isteği üzerine Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
0: Sinan eseri işte, biliyordum. Hadi dede, içerisini de görelim. Dede, bu örtünün üzerindeki yazılar ve işaretler ne anlama geliyor?
1: Bu örtü Barbaros Hayrettin Paşa'nın kullandığı sancak nişanı. Burada Saf suresinin 13. ayeti yazıyor. Anlamı şu, seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele.
0: Ya, sancağı yazmak için ne güzel ayetler. Ayetin sonunda da ya Muhammed yazılı değil mi?
1: Aferin.
0: Bunlar da dört halifenin isimleri. Peki bu kılıca benzeyen şey ne dede?
1: O Hazreti Ali'nin çift başlı kılıcı Zülfikar'dır evlat.
0: Evet. Kubbesi ne kadar güzel. Renkli pencereler de harika.
1: Ya.
0: Ahşap pencereler de çok şık. Mimar Sinan yapınca her yer saray gibi görünüyor dede.
1: Ay yaşa.

0: Kimikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: As da tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede?

0: aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş, sonra babasına, sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Doğa! Doğa!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya. Dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel.

Geri Dön Çufi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: çok iyi saklanmışsın ama. Acaba dolabın arkasına saklanmış olabilir misin? Dur, şuraya da bir bakayım. Aa, burada yoksun. Yoksa tülün arkasına mı saklandın sen? Aa, burada da yoksun.
1: İşte buradayım.
0: Sen güneş gibi parıldıyorsun.
1: Evet, çünkü ben bir güneşim.
0: Sen ne zaman güneş oldun?
1: Aslında ben şakacıktan güneş oldum. Okulda bir tiyatro oyunumuz var da.
0: Tamam, anladım. Sana da o oyunda güneş rolünü oynamak düştü. Peki nasıl oynayacaksın? Biraz gösterir misin?
1: Önce sahneye giriyorum. Seyirciyi selamlıyorum. Sonra da şöyle diyorum. Güler yüzlü bir gezegenim. Kendi etrafımda dönerim. Çok güldüğümde kızarır elmalar. Sonra top top olur dondurmalar. Bildiniz değil mi ben kimim? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.
0: Tebrikler! Çok güzel oynadın. Ayrıca şiirini de çok beğendim.
1: Beğendiğine sevindim. Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
0: Etrafını aydınlatamadığı için üzülen ateş böceği Işıl'ın hikayesini anlatacağım.
1: Işıl da güneş gibi mi olmak istiyormuş?
0: Hayır, o sadece diğer ateş böcekleri gibi yanıp sönüyor.

0: giymeyi çok istiyormuş.
1: Dur, hemen başlama. Şu kostümü çıkarıp geliyorum hemen.
0: Hazırsan başlayalım mı?
1: Ben hazırım zaten. Senin anlatmanı bekliyorum.
0: Ayşe, ateş böceklerinin kırıl bölgelerinin altında etrafa ışık yayan gözde, yani küçük bir oda olur. Işılın gözdesi olmadığı için etrafına ışık yayamıyormuş.
1: Ve bu yüzden akşam olduğunda önünü göremiyormuş.
0: Aslında önünü görüyormuş da Işıl. Başka bir şey yapamadığı için üzülüyormuş.
1: Arkadaşlarıyla ışık oyunu oynayamadığı için mi üzülüyormuş yoksa?
0: Ne? Işık oyunu mu? Ben bu oyunun ismini ilk defa duyuyorum.
1: Öyleyse sana bu oyunun nasıl oynandığını göstereyim.

0: tek kelimeyle harika bir gösteriydi. Fakat Işıl arkadaşlarıyla bu oyunu oynayamadığı için üzülmüyormuş ki.
1: Peki ya, niçin üzülüyormuş?
0: Hava karardığında yolunu şaşıran böceklere yardımcı olamadığı için üzülüyormuş ya.
1: Işıl üzülmesin.
0: Zaten Işıl'ın üzüntüsü çok uzun sürmemiş. Çünkü bir arkadaşı ona şöyle demiş. Diğer ateş böcekleri gibi etrafını aydınlatamadığın için üzülüyorsun ve sırf bu yüzden surat asıyorsun. Biliyor musun, sana somurtmak hiç yakışmıyor.
1: Işıl böyle mi yapıyormuş?
0: İşte hemen hemen onun yüzü de bu şekilde oluyormuş. Neyse, Işıl o arkadaşına ben de diğer ateş böcekleri gibi etrafımı aydınlatmak istiyorum ama demiş.
1: Anladım. Işıl el feneri gibi etrafını aydınlatmak istiyor.
0: Öyle de diyebiliriz. Arkadaşı Işıl'a bak demiş, eğer istersen sana etrafını aydınlatmanın başka bir yolunu da gösterebilirim. Işıl heyecanlanmış ve hadi söylesene etrafımı aydınlatmanın yolu nedir diye sormuş.
1: Ay, ben de çok heyecanlandım şimdi. Peki Işıl'ın arkadaşı ne cevap vermiş?
0: Işıl'ın arkadaşı sadece tebessüm demiş. Işıl şaşkın şaşkın arkadaşının yüzüne bakıp söylediğinden hiçbir şey anlamadım ki demiş.
1: Ben de bir şey anlamadım.
0: Ayşe, hani Işıl hep yüzü asık geziyordu ya.
1: Evet, bunu daha önce söylemiştin.
0: Aslında Işıl'ın arkadaşı ona tebessüm etmenin, yani gülümsemenin kendisine ve çevresindeki canlılara iyi geleceğini söylemek istemiş. Sonra arkadaşı ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Bir ayna getirip Işıl'a bu aynaya bakmasını söylemiş. Işıl da aynaya bakınca kendi somurtkan yüzünü görmüş. Arkadaşına dönüp şöyle demiş. Bu ayna beni çirkin gösteriyor.
1: Öyleyse arkadaşı başka ayna getirsin.
0: Arkadaşı başka ayna getirmemiş ve ona şimdi de aynaya gülümseyerek bakar mısın demiş. Işıl bu kez aynaya gülümseyip baktığında böylesi daha güzel diye teşekkür etmiş.
1: Yani Işıl sonunda gülümsemenin kendini daha da güzelleştirdiğini anlayıvermiş.
0: Hem de çok iyi anlamış. Işıl o günden sonra suratını hiç asmamış. Yaşadığı yerdeki canlılara güler yüzle selam vermiş. Yine onların selamını güler yüzle almış. Tıpkı güler yüzlü gezegen Güneş gibi etrafına neşe ve mutluluk saçmaya devam etmiş.
1: İğne mine yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemin.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

burada hiç ayna yok Rıkkımız. Nereye getirdin bizi? O tarafa baktık. Gel buraya, zaman tükeniyor. Yine ne oldu? Neyi gözden kaçırdığımı bir anlasam. Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Bilmecenin cevabı ayna. Gösterdiğin yerdeki aynaların hepsine baktık. Orada hiç ipucu yok. Ah, tamam tamam, sen kazandın. Önden buyur. Seni izliyorum.

0: başladığımız yerdeyiz. Bu aynayı kontrol ettik Rıkkıbız. Burada bir şey yok. Üzgünüm ama bu sefer yanılıyorsun.
1: Ali, az zamanın kaldı. Ali, duyuyor musun? Aa!
0: Bana mı seslendin?
1: Zaman daralıyor diyorum.
0: Biliyorum. Bilmeceyi çözdüm ama çok ayna var. Hangisi doğru olan bulamıyorum.
1: Öyle göz önüne koyacak değiliz ya. Biraz daha ara.
0: Aramaktan başım döndü.
1: Unutma, bulmaca için kum saati kadar zamanın var. Ve ancak son parçayı bulduğunda aşağı inebilirsin.
0: İyisi mi aramaya devam edeyim?
1: Kum saati akıyor.

0: Yine göz alıyorum. Her şey hazır. Öyleyse kayıt. Merhaba arkadaşlar. Caner ile Curcuna kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Yeni bir yayında rastgele gezip çat kapı yerler göreceğiz. Bakalım bugün durağımız neresi olacak? Dön dön dön. Hop. Kedi atikliği. Ve günün şanslı yeri arkamda gördüğünüz eski kitapçı. Bekle bizi Arifane Saf. Curcuna takipçileri sana geliyor. Eğlenceye hazır olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası tıka basa eski kitaplar ve eşyalarla dolu. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor.
1: Ha. İlk olarak bana bakabilirsin.
0: Hayırlı işler. Ben Caner, takipçilerim için çekim yapıyorum.
1: Takipçi mi?
0: İnternetten kanalımı izleyenler. Adı Caner'le Curcuna. Eğer izin verirseniz çok mutlu olurum.
1: Olur. Dilediğin gibi gezebilirsin.
0: Harika. Arkadaşlar, çok sıcakkanlı karşılandık. İznimizi aldık. Şimdi size bu gizemli yeri tanıtmaya başlıyorum.
1: Gizem arıyorsan üst kattan başlayabilirsin.
0: İçimden bir ses efsane bir yer keşfettiğimizi söylüyor.
2: Oh, aynadaki kendimi görmekten sıkıldım.
0: Bakalım üst katta bizi neler bekliyor. Bakın burada bir arkadaşımız var. Belki bize yardım eder. Ben Caner, nasılsın?
2: İyiyim. Ne yapıyorsun?
0: Kanalım için çekim yapıyorum. İzleyenlere el sallasana.
2: İzleyenler mi? Kim izliyor ki?
0: Şu an kimse izlemiyor. Neyse birazdan gelirler. Sen ne yapıyorsun burada?
2: Bulmaca çözüyorum.
0: Efsane bir gün olacağını biliyordum. Ben de yardım edeyim mi?
2: Olur. İlk bulmaca bu bilmece.
0: Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Fotoğraf yoksa gölge mi? Arkadaşlar siz de cevapları yorumlara yazabilirsiniz. Dur söyleyeceğim. Anı. Ama bakınca anıyı göremezsin.
2: Aslında ben ayna olduğunu düşünüyorum.
0: Ah, ayna. Doğru ya, ben de şimdi ayna diyecektim. Bilmeceyi bildik. Şimdi ne olacak?
2: Bizi bulmacanın ikinci adımına götürecek aynayı bulacağız.
0: Arkadaşlar, efsane bir başlangıç yaptık. Hemen bir ayna bulmaya gidiyoruz.
2: Bekle, herhangi bir ayna değil.
0: Aa, köpek, sen nereden çıktın? Biri bana yardım etsin.
2: Caner, Rıkkı Baz o. Kötü bir niyeti yok.
0: Biri polisi arasın. İtfaiye, ambulans.
2: Rıkkı Baz, dur.
0: Tamam, teslim oldum. Gelme artık. Ali.
2: Rıkkı Baz.
0: Sen bunu mu istiyorsun?
2: Rıkkı Baz, yine yaptın numaranı. Bunca zaman aynayı göstermeye çalışıyordun.
0: Beni iyi koşturdun. Arkadaşlar, sizi Rıkkı Baz'la tanıştırayım. Onun yardımıyla bulmacada ilerliyoruz.
2: İkinci ipucu burada.
0: Bakayım.
1: Bu aynanın 4 kardeşi daha var. Daha derine baktığında her kardeş sana bir hediye verecek. Hediyelerini al, kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirine kavuştur. Son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek. Bilge.
2: Ben bir şey anlamadım.
0: Arkadaşlar, aranızda bilmeceyi çözen olursa hemen yorumlara yazabilir.
2: Hani kimse izlemiyordu?
0: Şimdilik izlemiyor. Ne olur ne olmaz. Belki birileri yayını görür.
2: O zaman sadece ikimiz varız. Gidip aynanın diğer kardeşlerini bulalım. Ne yapıyorsun?

0: bakıyorsun öyle?
1: Derinlere bakmaya çalışıyorum. Notta derinlere bak demiyor muydu?
0: Hı? Diyordu.
1: İyi işte. Ben de aynadan bakıp altta yansıyan neymiş bulacağım.
0: Bilmecedeki derin altta demek mi?
1: Denizdeyken nereye derin diyoruz?
0: O denizde. Biz aynaya bakıyoruz.
1: Ha deniz ha ayna. Yaşasın. Biri yayına katıldı. Bilge diye biri. Merhaba Bilge. Yayınıma hoş geldin. Kum saati mi? Neden bahsediyor?
0: Ha? Bilge bu. Ha? Alt katta karşılaşmadın mı?
1: Aa, şu Bilge.
0: Zaman azalıyor. Doğru aynaları bulduğumuzda bize bir şey gösteriyor olmalı. Bir mesaj, not, harf, rakam.
1: Bunun gibi mi?
0: Aynen öyle. Bu ödül harfi. İyi yakaladın Caner. Şimdi sırada diğer kardeşler var.
1: Kartal bakışlarımdan hiçbir şey kurtulamaz. Arkadaşlar, bulmaca konusunda çıkmaz sokağa girdik.
0: Hisa, Sahi, Ahsi...
1: Ali bulduğumuz harflerle kelime oluşturmaya çalışıyor. Fakat daha gizemi çözmemize bir yardımı olmadı. Akşam oluyor ve ışık azaldığı için görüntü kötüleşti arkadaşlar.
0: Anlamıyorum. İpucunda hediyeleri al ve kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirlerine kavuştur diyordu.
1: Ali, şunu tutar mısın? Ben bir lamba ya da ışık bulayım.
0: Harfleri aldık ama harfler anlamlı şekilde birbirine bağlanmıyor.

0: Belki bu iş görür. Çalışıyor.
1: Elle tutulmaz bir bağ.
0: Bu çok yorucu. Burada hiç lamba yok mu?
1: Devam et Caner. İpucundaki elle tutulmaz bağ ışık.
0: Işık mı?
1: Fenerin ışığı aynaya yansıyor. Hadi daha hızlı çevir.

0: son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek.
1: Son harfi bulduk.
2: Nedir durum?
3: Galiba yetişemeyecekler dede.
2: Ler mi? Neden çoğul konuştun?
3: Ali'ye yeni bir arkadaş yardım ediyor.
2: Maşallah. Arkadaş berekettir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. İnşallah birlikte kalkarlar altından.
3: Allah söyletti. Geliyorlar.
0: Arif baba, bu arkadaşım Caner.
2: Hoş geldin Caner.
1: Hoş buldum.
0: Bulmacayı birlikte çözdük.
2: Maşallah, barekallah. Bugün güzel bir bulmaca çözdünüz. Hadis peygamberimiz Hazreti Muhammed'in söz ve davranışlarına ve bunları inceleyen bilime denir. Resulullah Efendimiz her çocuğun iyiyi kabullenmeye ve güzeli benimsemeye meyilli bir tabiatta yaratıldığını buyurur. Siz de onun gösterdiği yoldan şaşmayın, olur mu? Lakin beni hazırlıksız yakaladınız. Bu Caner'in olsun. Ali, sana da yarın bir tane alıp geleyim.
1: Sağ ol Arif baba. Allah razı olsun.
3: Caner, bugünün anısına birlikte bir fotoğrafımızı çekersin artık.
1: Çekiyorum. Evet.

0: Selamünaleyküm.
1: Sadakallahülazim.
0: Şey, Kur'an okuduğunu görmedim, kusura bakma. Estağfurullah Harun. Aleykümselam. Ne var ne yok dostum? Ne olsun işte, ezber tekrarı yapıyordum. Oku oku. Sen de okuyacaksın galiba.
2: Tabii ki. Memlekete okumuş adam lazım sonuçta.
3: Duydun mu?
0: Ben bir şey duymuyorum.
3: Öyle değil yahu. Konuşulanları duydun mu?
0: He. Yo, duymadım.
3: Dışarıda Hakkı Baba ve Selim Hoca konuşuyordu.
0: Ne diyorlardı?
3: Ulu camiye bir şey gelecekmiş.
0: Ne gelecekmiş?
3: Bir şey işte.
0: İyi de ne?
3: Uf, söyleyemiyorum onu. Zor bir kelime.
0: Neyle ilgili peki?
3: Sanki komikle başlıyordu. Müftülükten mi geleceklermiş neymiş? Neydi ya? Hah, buldum. Komik yosun gibi bir şeydi.
0: Komik yosun mu?
3: Değil.
0: Öyle dedin ama.
3: Onun gibi bir şey dedim.
0: Komik yosun, komik yosun. Ha, komisyon olabilir mi?
3: Ha, aynen dostum, tam olarak o.
0: Allah Allah, neden geleceklermiş ki?
3: Önemli değil dedi Hakkı Baba. Ulu camiyi ve medreseyi biraz gezeceklermiş.
0: Bu kadar mı?
3: Bu kadar. Ha, bir de sana Kur'an okutacaklarmış.
0: Ne? Bana Kur'an mı okutacaklar?
3: Evet, ne oldu ki?
0: Ama bana kimse bir şey demedi.
3: Şimdi diyecekler işte.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm, aleyküm selam, selam Hakkı, Hakkı Baba. Baba.
4: Emin?
0: Biliyorum Hakkı Baba.
4: Oo, haberciler çok hızlı maşallah. Değil mi?

0: Aynen Hakkı baba.
1: Neyse, konu bilindiğine göre bana müsaade.
2: Şey, ne zaman geleceklermiş Hakkı baba?
1: Aa, onu söylemediler mi? Aşk olsun.
0: O kısmı duymamışım.
1: Yarın gelecekler inşallah. Kur'an'dan bir yer seç de gönüller mest olsun.
2: İnşallah ama...
1: Hadi hadi, korkacak bir şey yok.
2: Sen öyle diyorsan öyledir Hakkı baba.
1: Ben sana güveniyorum.
0: Ben de güveniyorum.
2: Ben de güvensem keşke.
3: Aman, dert ettiğin şeye bak Beymin. En iyi bildiğin iş bu.
2: Ama hazırlıksız yakalandım Zehra abla.
0: Dostum, hazırlık dediğin ne ki? Sanki uzaya çıkacaksın da atmosfer koşullarına alışman zaman alacakmış gibi davranıyorsun. Ne?
3: Lütfen sen örnek verme Harun.
2: Bence de.
0: Ya arkadaşlar, Emin zaten aramızda en iyi Kur'an okuyan kişi. Biraz çalıştı mı tamamdır.
3: Aynen öyle.
4: Çocuklar.
3: Hoş geldin hocam. Çay getireyim mi?
4: Aman diyeyim Zehra. Zaten içe içe midem davul gibi oldu.
0: Ama seversin hocam.
4: Öyle de sen hiç Hakkı babayla çay bahçesinde bir saat oturdun mu?
2: Eyvah eyvah.
4: Sizde ne var ne yok?
0: Emin stresli hocam.
4: Neden?
3: Kur'an okuyacak diye.
4: Aman be çocuklar. Sıkıntıya bak. Sanki dünyaya uzaylılar saldırmış da Emin'den dünyaya koruma kalkanı yapmasını istemişiz gibi davranmayın.
0: Bakın.
2: Şey, ilginç bir örnek
3: gibi.
0: Yok ya. Bana gelince Harun sen örnek verme. Selim Hoca'ya gelince ay ne kadar da ilginç bir örnek.
4: Emin, hakikaten stres yapacak bir şey yok. Kendine bir aşır seç, birkaç kez oku, oldu bitti.
2: Öyle ama...
4: Aması falan yok. Halledersin sen. Neyse, hadi bana müsaade. İkindiye gecikmeyeyim.
2: Of ya!
5: Emin, kitap lazım mı diyorum, bir kilo alayım diyorsun. Nasılsın diyorum, güzel olmuş diyorsun. Selam verdim, ona bile nasıl ya diye cevap verdim.
2: Kafam yerinde değil Fatma abla ya.
5: İyi de böyle stres yapmaya devam edersen senin için gerçekten zor olacak.
2: Zor derken?
5: Herkesin önünde bir şey yapmak kolay değildir. Şaşırırsın Allah korusun.
2: Ne? Şaşırır mıyım? Yapma ya. Ne yapacağım ben şimdi?
5: Hayda. Sakinleştireyim derken daha da paniklettim seni.
2: Ama Fatma abla, ben orada yanlış okursam eğer sadece ben değil, Hakkı baba da mahcup olacak.
5: Selim hoca da.
2: Doğru valla. Bittim ben.
5: Ay, yine paniklettim seni ya.
2: Mahvoldum ben.
5: Ay, benim dilime eşek arısı soksun.
3: Demek heyecanı yenecek yöntem istiyorsun.
2: Evet Zehra abla.
3: Biraz temizlik işi yapmak iyi gelir diyorlar.
0: Akıllıya bak. Kendi işini yaptıracak adam arıyor.
3: Bol bol kahve iç.
2: Zaten dün heyecandan fazla uyuyamadım. Bir de bol bol kahve içersem bir hafta uykum kaçar.
0: Tabii tabii duyduk. Uykunda konuşmuşsun bile.
3: Kim dedi?
0: Hakkı baba.
3: Ne demiş uykusunda?
0: Komiksiyon demiş durmuş.
3: Ne? Komiksiyon mu?
0: Ya da öyle bir şey işte.
2: Aman çocuklar ya. Ciddi ciddi bir şeyler yapmam lazım.
3: Kabak çekirdeği iyi gelir diye duydum.
0: Kabak mı?
3: Ama çekirdeği. Kabağı tüm yemeyeceksin.
2: Tamam. Kabak çekirdeği alayım hemen ben.
0: Hepsini yedi ya.
2: Çocuklar.
0: Efendim.
2: Bende bir değişiklik yok. Hatta artık karnım da ağrıyor.
3: Hayda.
0: Ne yapacağız ya?
2: Bilmem.
6: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam.
2: Hoş geldin Hacer teyze.
6: Hoş bulduk Emin. Kur'an dinletisi yapacağınızı duydum. Sana zencefil, bal, limon karışımı yaptım.
0: Heyecanlı iyi mi geliyor?
6: Yok.

0: Emin?
1: Buyur hocam.
0: Öğle ezanı okudun, farkında mısın?
1: Evet hocam, ne oldu ki?
0: Emincim, öğle ezanı Rast makamında okunur. Sen Hicaz makamında okudun.
1: Gerçekten mi?
0: Çok önemli değil. Sonuçta kıraatinde bir hata yoktu. Ama sen bu kadar dalgın değildin.
1: Şey hocam...
0: Şu komisyona Kur'an okuma meselesi mi?
1: Evet hocam.
0: Anlaşıldı. Sen bayağı bir stres yapmışsın.
1: Yaptım vallahi hocam.
0: İyisi mi, sen biraz dışarıda takıl. Kafan dağılsın.
1: İnşallah.
0: Ama önce öğle namazı.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Ne o evlat? Bu şekilde durmak iyi mi geliyor?
1: Çok da iyi geldiği söylenemez. Ama Fatma abla iyi gelebileceğini söyledi.
2: Bütün gün buradaymışsın diye duydum.
1: Öyle vallahi. Biraz stres yaptım Kur'an tilaveti için.
2: İyi de böyle durmakla eline ne geçecek?
1: Bilmem. Belki heyecanım azalır. Heyecanlanır da okuyamazsam. Sen de Selim Hoca da benim yüzümden mahcup olursunuz.
2: Ne alakası var? İnsan bu. Hata yapacak tabii.
1: Sizi üzmek istemem.
2: Bak Emin, bizler hatasız değil, hatalarımızdan ders çıkaran ve hata yapmamaya gayret gösteren kullarız. Hata yapmak seni üzmemeli. Hatta bazen hata yapmak insanı güçlendirir.
1: Nasıl yani?
2: Bazen doğruyu bulmak için defalarca hata yaparız. Edison ampulü kaçıncı denemede çalıştırdı biliyor musun?
1: Kaçıncı?
2: 1000.
1: Bin mi?
2: Evet, 1000. Bu da demektir ki Edison Efendi tam 999 kez hata yapmış.
1: Bu konuşma bana çok iyi geldi Hakkı baba. Allah razı olsun.
2: Amin. Cümlemizden. Komisyon birazdan burada olur. Belirlediğin sayfayı bir kez daha tekrar et, sonra da oku.
1: Tamam, inşallah.

0: Demek 3 paket kabak çekirdeği yedin ha.
1: O da bir şey mi? Fatma abla bir hareket tarif etti. O hareketi yapabilmek için daha çok strese girdi.
2: Oturun çocuklar.
0: Hakkı baba, komisyonla konuştuğunu gördüm. Neler söylediler?
2: Medreseye bayıldılar. Ne e'si?
3: Emin'in Kur'an tilavetine bir şey demediler mi?
2: Dediler tabii.
1: Ne dediler?
2: Biz dediler. Hayatımızda dediler, böyle güzel bir Kur'an tilaveti dinlemedik dediler.
4: Hey!
2: Maşallah Emin.
0: İşte bu kadar Emin.
3: Evet, hamdolsun.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha? Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Hazreti Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki.

0: Yiyin için fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna. Nasıl da güzel sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri. Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya. Ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendimi aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi ben, kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım. Fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım. Nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de. Bak ben dersimi aldım.
2: Aferin. Herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak, yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Eskici.
1: Yatmadan önce yarın okulda kullanacaklarımı hazırlamak iyi oluyor. Puf zekası bu. Böylece geç kalmıyorum. İşte tamam. Bu kutuda fazlalıklar var. Annem yarın eskiciye verecekti.
2: Anne!
1: Fazla eşyalarımı ayırdım. Yarın eskiciye verebilirsin. Bütün görevler tamam olduğuna göre uyusun da büyüsün. Puf!
3: Eskici! Eskici! Eskileri alalım.
1: Eskici, eskici geldi. Kutuyu çıkarayım. Daha çok erken. Nasılsa eşyalarımı hazırladım.
4: Lilo, hadi okula.
5: Gözlerime inanamıyorum Kıpır. Nasıl oldu da bu sabah erken uyandın?
4: Bugün öğretmenimiz koleksiyonlarımızı istedi ya. Heyecandan erkenden kalktım. Araba koleksiyonum sergiye çıkacak.
5: Benim de kar kürelerim. Ne güzeller. Herkesin görmesini çok istiyorum. Ama kimsenin dokunmasını istemiyorum.
4: Aman, kimse dokunmaz, merak etme.
5: Kırılabilir Kıpır. Geçen hafta bir tanesini kırmıştın hatta.
4: Tamam, haklısın. Koleksiyonları çok zor hazırlarız. Bu nedenle değerlidir. Ve bu nedenle ellenmemesi gerekir. Bu nedenle...
5: Tamam, anladım. Bu nedenle okula geç kalmayalım.
6: İncilerim, maşallah ne güzel hazırlamışsınız burayı. Bugün özel bir gün. Herkes özenle biriktirdiği koleksiyonlarını getirdi mi?
0: Evet!
6: Harikasınız. Okulumuzda ilk kez koleksiyon sergisi yapmış olacağız. Ben birkaç kişiyi daha sergimize davet edeyim. Siz de eşyalarınızı güzelce dizin incilerim.
4: Güçlü, ne yani? Senin koleksiyonun sadece taşlar mı? Benimkine bak.
7: Oo, araba koleksiyonun var demek. Taşlar da benim için çok önemli. Onları biriktirdim. Bak bu taş mesela, kalp şeklinde.
5: Aa, şu taşın rengine bak. Renk değiştiriyor.
7: Evet, ışığa göre rengi bazen kırmızı, bazen mavi oluyor.
4: Gerçekten güzel bir koleksiyon olmuş dostum.
5: Ve benim kalem koleksiyonuma bakın. Bu kalem tam 10 tane farklı renkte yazabiliyor.
4: Güzel, güzel. Lila da kar küresi koleksiyonunu getirdi.
5: Kapı.

0: olamaz. Şapka koleksiyonum.
1: Aa, olamaz. Yine mi? Kırılamazsın.
2: Tutun. Hayır.
3: Çekile, çekile kırın. Yakaladım, merak etme.
1: Ben de yakaladım.
3: Evet, ben de yakaladım.
4: Aa, bunu mu arıyorsun?
1: Kürem buradaysa bu yuvarlak şey de ne?
0: Ah, benim arkadaşlar, benim başıma gelenler. Koleksiyonum yok. Şapka koleksiyonum.
5: Kutuda ne var ki? Eski eşyalar, gazeteler.
0: Karışmış. Sabah eskicinin sesini duydum. Çok uykuluydum. Geri dönüşüm için fazlalıklara ayırdığım kutuyu verecektim.
1: Yanlışlıkla koleksiyonunu mu verdin?
0: Evet.
1: Durun. Eskiciye ulaşırsak bize şapkalarını geri verir belki.
6: Veremez. Çünkü çoktan geri dönüşüm fabrikasına gitmiştir.
0: Hayır, olamaz. Şapkalarım atık değil.
1: Eskici nasıl biriydi?
0: Görmedim ki. Sadece sesini duydum.
6: Eskici. Yani böyle bağırıyor olabilir.
0: Evet. Aynen böyle bağırıyordu. Bir dakika. O ses yengeç. Eskici sendin.
6: Doğru ya, bendim. Sabah işe başladım. Balıkları eski eşyalarından kurtarıyorum. Ve onları geri dönüşüme kazandırıyorum.
0: Yo, şapkalarım atık değil.
6: Haklısın. Ortada bir yanlışlık var. Hemen gidersek koleksiyonunu geri dönüşüm makinesine girmeden kurtarabiliriz.
1: Hadi o zaman. Ne duruyoruz?
0: Hayır, burada değil. Bu da değil.
1: Bu ne işe yarıyor acaba?
0: Ah, işte orada.
6: Aha, tamam, anladım.
1: Ne oldu şimdi?
3: Makine durdu. Yengeç, hadi kutuyu al. Hayır, hızlandı.
0: Uzun zamandır en değişik şapkalar koleksiyonu biriktirmiştim.
6: Makineyi durdurmamız gerekiyor.
0: Olamaz. Kol sıkışmış. Acele edin.
6: Hadi hep birlikte.
1: Başardık.
0: Sonunda şapkalarım. Allah razı olsun arkadaşlar.
1: Hadi sergi başlamadan önce okula yetişelim.
7: Ne güzel koleksiyonlar yapmışsınız incilerim. Birazdan misafirlerimiz gelir. Sergimiz çok ilgi görecek.
8: Renk renk kalemlerim, yazar boyar çizerim.
1: Araba koleksiyonum var benim. Hepsini sıra sıra

0: Buradaki de benek benek.
1: Aferin incilerim. Harikasınız.
2: Buldurmaca Kulesi.
3: Ay. İşte oldu.
4: Sıra bende. 1, 2, 3, 4.
5: Gülmek de yasak değil mi?
4: Evet.
5: Ay, dayanamadım.
4: Ben kazandım. Hadi bir daha.
0: Of of. Bugün canım çok sıkılıyor.
4: Güçlü. Gel, don oyunu oynuyoruz.
0: Hayır, canım oyun oynamak istemiyor. 1, 2, 3.
3: Hadi, sakın yıkılma lütfen. Kule, güçlü. Oyun oynuyorduk.
0: Çok üzgünüm. Of, arkadaşlar canım çok sıkılıyor. İsteyerek yapmadım.
3: Neden canın sıkılıyor ki? Hadi gel, bizimle tahta kule oyununu oyna.
0: Hayır, canım istemiyor.
1: Hayırlı sabahlar incilerim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
1: Güçlü, neyin var?
0: Canım çok sıkılıyor öğretmenim. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum.
1: Aslında bugün farklı bir şeyler yapabiliriz. Ama ne?
6: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım.
1: Hayırlı sabahlar Kaju ve yengeç. Nereye gidiyorsunuz bakalım?
7: Mercan Yalı'nın en yüksek kulesi olan Buldurmaca Kulesi'ne gidiyoruz. Biraz manzaranın tadını çıkaracağız.

0: tekrar yıldız, güneş, ay.
1: Bu kez karışmış. Bu sefer yıldız, ay, güneş.
2: Bu çok kolay. Sırası bozulmuş.
3: Haklısın İncim. Bu bir örüntü. Örüntüde bazı şekiller, sayılar veya nesneler kullanılabilir. Bu gördüğümüz nesneler belirli bir sıraya göre dizilmiş ve örüntü oluşturulmuş.
4: O zaman son sırada bir karışıklık var. Örüntü yıldız, güneş ve ay şeklinde hazırlanmış. Ay ve güneşin yerini değiştirirsek doğru sıralanıyor.
5: Gözlerime inanamıyorum. Kapı açıldı.
0: Ah, bir kapı daha.
6: Üzerinde sayılar var. 1, 3, 5, 7. Ve bir görsel boş.
1: Bu bulmaca da belirli bir sıraya göre dizilmiş olmalı.
0: 1, 3, 5, 7. Sonra ne gelir ki?
2: Tek rakamlar. İşte bu kutuya da 9 gelecek.
3: Aa! Başardınız incilerim.
5: Bu yavru balıklar birer dahi dostum.
4: Aa, ben! Bir tane daha ben ve bir tane daha ben.
5: Sonra ben. Sonra bir tane daha güçlü, bir tane daha güçlü, bir güçlü daha ve boşluk.
0: Oo, güçlü! Baksana meşhur olmuşsunuz. Bulmacada senin resmini kullanmışlar.
6: Ve yeni bir örüntü.
0: Üç güçlü bir yengeç. Üç güçlü ve... bir yengeç lazım. Orası boş.
3: Örüntü çözüldü.
4: Ama yengecin başka fotoğrafı yok ki.
5: Kendisi burada.
7: Oldu mu?
4: Açıldı, açıldı.
5: Durun, beni bekleyin.
3: Canın hala sıkılıyor mu güçlü?
4: Hayır öğretmenim. Çok şükür geçti.
0: Bulmacaları çözdük, eğlendik, güldük. Manzara harika.
2: Canın sıkılırsa hemencecik geçer dostlarınla.

Bize bir araba lazım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

0: Bera.
1: Renkli Güvercin. Mahallede tatlı bir sabah telaşı vardı. Manav amca meyve sebze sandıklarını dizerken gökyüzüne baktı ve "Rahmet yağıyor, rahmet!" dedi. Yoldan geçen Sedat amca selam verdi. "Hayırlı işler, bol kazançlar!" Küçük bir kedicik yağmurdan korunmak için fırıncı Mehmet amcanın yaptığı yuvaya girmiş, meraklı gözlerle dışarıya bakıyordu. Yağmuru izlemek, Ayla ve Bera'nın en çok sevdiği şeylerdendi. Bir de kuşlar. Ve işte ikisi de tam karşılarındaydı şimdi. Gökyüzünden süzülen sayısız su damlası. Camın dışından onlara bakan bir çift minik göz. Uzun zamandır pencerelerinin müdavimi olan bu güvercini tanıyorlardı. Minik dostları gelip karnını doyursun diye her zaman yemek bırakıyorlardı. İsim bile bulmuşlardı ona. Renkli diyorlardı adına. Siyah beyaz, ayakları tüylü, gördükleri diğer gri olanlardan farklı, şirin bir kuştu. İncecik camın iki yanında büyüttükleri sevgi dolu arkadaşlık haftalardır böyle sürüp gidiyordu. Derken Ayla konuştu.
2: "Aa, hadi içeri alalım onu."
1: Düşüncelere dalmış olan Bera bu muhteşem fikirle kendine geldi.
3: "Evet, uslanmasın, yazık."
1: İkisinin de yüzünde kocaman bir gülümseme olmuştu. Heyecanla camı açtılar. Ama minik kuş ürküp kaçtı aniden. Kardeşler üzüldü. Güvercinleri uzaklara doğru süzüldü. Arkasından baka kaldılar öylece. Yağmur ikisinin de yüzünü ıslattı. Damlalar gözyaşı gibi aktı yanaklarından.
2: "Hadi kapat, daha fazla ıslanmayalım,"
1: dedi Ayla sonra. Küçüklüklerinden beri hayranlıkla karışık bir sevgi vardı içlerinde kuşlara karşı. Nasıl olur da uçabilirlerdi ki? Buna hiç akıl erdiremiyorlardı. Belki yağmuru da o yüzden seviyorlardı hatta. Uçan minik damlacıklar. Sonra Ayla kendi kendine
2: "Renkliye yuva yapmalıyız,"
1: dedi. Kardeşinin sözlerini duyan Bera'nın zihninde bir ışık parladı.
3: "Aslında biraz karton olsa bir kutu yapabiliriz. Renkli bu kutunun içine girebilir ve böylece yağmurdan korunabilir. Ne dersin?"
2: "Bu çok güzel bir fikir."

0: Berry'e yapıştırıcı.
1: Ayla ve Bera karton parçalarını dikkatlice yapıştırdılar. İşte renklinin şirin mi şirin kutusu hazırdı. Başardılar. Kuşları için bir yuva yaptılar. İki kardeş dışarıyı neşeyle izlediler. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Damlalar kartonu ıslattı. Rüzgar yuvayı yerinden söktü, bahçeye attı. Sevinçleri çok kısa sürmüştü. Ayla, "Belki babam yapar," diyebildi sadece. Yağmurun sesiyle uzaklara bakarak düşüncelere daldılar yeniden.
2: "Sahi o kadar çok su nasıl oluyor da yukarıda asılı duruyor? Ve sonra neden aşağıya iniyor tekrar?"
1: Bera'nın zihni bu sorularla doldu.
2: "Benim annemi bulmam lazım,"
1: dedi ve hızla kapıya yöneldi. Ayla,
2: "Hey, dur, nereye?"
1: diye seslense de cevap alamadı kardeşinden. O da koşarak çıktı peşinden. Salona vardıklarında annelerini camın önündeki koltuğa oturmuş kitap okurken gördüler. Gözlerini yavaşça kaldırıp sevgiyle baktı çocuklarına. Anlaşılan yine bir şeyleri merak etmişler diye düşündü içinden. Gülümsedi ve konuştu Bera.
2: "Anne, yağmur nasıl yağıyor? O kadar su yukarıda nasıl duruyor?"
0: "Aa evet, ben de bunu soracaktım,"
1: diye katıldı Ayla. Anneleri çayından bir yudum alıp ne kadar da büyüdüler şükürler olsun. Aklından geçen kelimeler bunlardı. Ardından bardağı sehpaya bırakıp "Hadi gelin bakalım mutfağa gidelim," dedi. Ayla ve Bera buna bir anlam veremedi. Halbuki yağmurun nasıl oluştuğunu duymayı bekliyorlardı. Birbirlerine baktılar. Sonra onlar da mutfağa vardılar. Anne ocakta duran çaydanlığın demliğini kaldırdı ve sordu. "Ne görüyorsunuz?" İkisi de durumu anlayamamıştı. Ayla,
0: "Çaydanlık,"
1: diye yanıtladı. Bera muzip bir tavırla,
2: "Ben ocağı da görüyorum anne,"
1: dedi. Gülüştüler. Sonra anneleri başladı anlatmaya. "Bakın çocuklar, ateşin sıcaklığı suyu ısıtıyor. O da buhar olup uçuyor. Görüyor musunuz?" İkisi de bir anda aydınlanmıştı bu cümleyle. Çaydanlıktan yükselen buharın aslında kaynayan su olduğunu ilk defa o an fark ettiler. "Su ne kadar çok ısınırsa o kadar fazla buharlaşır," dedi anneleri. "İşte böyle." Bunun gibi güneşin ısıttığı sular da buhar olup yükselir ve ilk gördüğü buluta tutunur. Sonra soğur, yeniden suya dönüşür. İşte bakın o da böyle. Gördüğünüz her bir damla önce buharlaşıp yükselen, sonra da soğuyup tekrar eski haline gelen sudur. Ve eğer bir bulut taşıyamayacağı kadar çok suyla dolarsa, Allah'ın izniyle yağmur olur ve tekrar aşağı iner. Yağmur, Rabbimizin bize verdiği büyük bir nimettir. Çiçekler, ağaçlar, toprak bu şekilde beslenir, temizlenir ve bereketlenir. Su ısınır, buhar olup yükselir, soğuyup tekrar suya dönüşür ve yere düşer. Ayla ve Bera yeni öğrendikleri bu müthiş bilgi karşısında şaşakalmışlardı. Hayranlıkla baktılar annelerine.
0: "Hadi gidip yağmuru izleyelim,"
1: dedi Ayla.

0: hep birlikte pencereye vardılar. Dışarıyı izlemeye koyuldular. Bir süre sonra durdu damlalar, dağıldı bulutlar. Anne camı açtı, içeriye yağmurla ıslanmış mis gibi toprak kokusu yayıldı. Derken kapının sesi duyuldu.
1: Babam geldi
0: diye sevinçle sıçradılar yerlerinden. Koşarak giden çocukların arkasından baktı anne önce. Sonra o da kalktı. İki kardeşin hep yaptıkları bir şeydi bu. Yürümeyi öğrendiklerinden beri kapının sesi alarmdı onlar için sanki. Her ne yapıyorlarsa bırakır, babalarına koşarlardı. Yine sanki haftalardır görüşmüyormuş gibi özlemle kucaklaştılar.
1: Baba biliyor musun biz yağmurun nasıl yağdığını öğrendik,
0: dedi Bera. Anne ve baba göz göze geldi. Birbirlerine gülümsediler. Ayla,
2: ayrıca bir kuş yuvası yaptık ama ıslanıp bahçeye düştü, diye ekledi.
0: Bu bilgi anneleri için de sürpriz olmuştu. O şaşırırken Ayla devam etti.
2: Bizim bir güvercinimiz var. Adı Renkli.
0: Hep birlikte odaya çıktılar, camı açtılar. Karton çimlerin arasında iyice ıslanmış, bozulmuştu.
1: Yapıştırmak için o kadar da uğraşmıştım,
0: dedi Bera.
1: Islanabileceği hiç aklıma gelmemişti.
0: Baba düşündü. Atölye için kullandığı küçük odada birkaç tahta parçası olduğu aklına geldi. Bu tahta parçalarını kullanarak dayanıklı bir yuva yapabilirlerdi.
3: Çocuklar, hadi şimdi atölyeye gidip Renkli için daha sağlam bir yuva yapalım. Ne dersiniz?
0: Babaları ahşaptan yuvayı yaparken çocuklar da heyecanla izliyorlardı. Evet, yuva bitmişti. Ayla ve Bera çok sevindiler. Renkli artık yağmurda ıslanmayacaktı.
3: Ahşap hem sağlamdır hem de içerideki ısıyı daha iyi muhafaza eder.
2: Ben gidip biraz ekmek getireyim,
0: dedi Ayla. Bugün hep evdeydik, hiç dışarı çıkmadık. Bazen yağmuru izledik, bazen oyun oynadık. Renkli güvercinimiz için bir ev yapalım dedik, denedik. Ama olmadı. Biz de babamızı bekledik. Uçan kuşlar, açan çiçekler, ağaçlar, yağmurun sesi. Doğada gördüğümüz her şey bize Allah'ın mucizesi.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı

renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Söyle bakalım Karagöz'üm, şimdi karşına bir teyze çıksa...
1: Evet.
0: Evladım, şu testileri taşımama yardım eder misin dese ne dersin?
1: Hay hay derim.
0: Aferin. Peki bir amca çıksa, evladım gözüm görmüyor, beni eve kadar götürür müsün dese ona ne dersin?
1: Ona da hay hay derim.
0: Harikasın. Peki bir hasta çıksa karşına, dese ki ilaçlarım bitti, bana hekimden ilaç getirir misin dese ne dersin?
1: Ona da hay hay derim de, bu ademler neden hep benim gittiğim yoldan gidiyorlar? Koca mahallede başka yol mu yokmuş?
0: Canım mesela dedik.
1: Mesela beni artık daratmasan Hacivat, yolumuza gitsek. Ahanda iki ihtiyaç sahibi geliyor Hacı Cavcav.
0: Hayırdır inşallah.
2: Selamun aleyküm ağalar.
0: Ve aleyküm selam.
2: Sizi gördüğümüz iyi oldu. Bir müşkülümüz var. Çözer misiniz?
1: Eyvah eyvah. Hacivat'ın hikayeleri gerçek oluyor.
3: Korkmayın yahu, zor değil.
0: Ne ola ki bizden istediğiniz?
2: Bir günlüğüne asker olup azılı bir kaçağı derdest etmemize, yani yakalamamıza yardım edeceksiniz.
0: Evet Karagöz. Mesela iki asker gelse, senden bir günlüğüne asker olmanı isteyip azılı bir kaçağı yakalamanı istese ne cevap verirsin?
1: Hay hay dışında her cevabı verirdim Hacivat.
0: Bana da mantıklı geldi Karagöz. Öyleyse bir, iki, üç. Olmaz.
3: Neden?
1: Ya kaçak bizi de kaçırırsa?
0: Ya döverse?
1: Ya bizi tutup savurursa?
0: Ya üstümüze çıkıp bizi tepelerse?
1: Ya...
2: Yahu amma abarttınız. Bunda korkacak ne var?
3: Hem para da vereceğiz.
0: Şey, tam olarak kaçakçı acaba?
2: Burada tamı tamına...
0: Kabul.
2: Yani bu kesede...
0: Yorulmayın efendim, kabul ettik.
1: Azılı kaçak yakalamak benim baba mesleğim zaten.
2: Öyle mi?
1: Tabii. Ben hep evden kaçardım. O da her seferinde beni daha kapıdayken yakalardı.
2: Hayırlı olsun o zaman. Ne diyelim?
0: Üniformaları verin de giyelim hemen. Yalnız ben rütbe de isterim. Karargah kumandanı falan da olur yani.
1: Ben rütbe falan istemem. Üniforma kalın olsun yeter. Üşürüm ben geceleri.
3: Üniforma yok ağalar.
0: Yok mu?
2: Yok. Bu görev gizli bir görev. Kaçak sizin asker olduğunuzu bilmemeli.
0: Vay!
1: En sevdiğim iş.

0: Benim de Karagöz, benim de. Gizli görevlere bayılırım.
1: Zaten gizli görev yapmak baba mesleğim benim.
2: Ya.
1: Tabii. Saklambaç oynardık babamla. O gizlenirdi, ben bulurdum.
3: Neyse ağalar, işimiz çok. Alın bu notu. İçinde kaçakla ilgili ipucu var.
0: İpucu mu? Yahu ne gerek var? Söyleyin kaçağın kim olduğunu, bitsin gitsin.
2: Olmaz. Görev gizli olduğu için sultan bizzat emir verdi. Kaçağın bilgilerini bu nota gizledik. Önce bu nottaki şifreyi çözüp sonra da kaçağı bulacaksınız.
1: İşler gittikçe karışıyor.
3: Korkma Karagöz. Siz akıllı adamlarsınız. Halledersiniz.
2: Siz bir yandan biz bir yandan buluveririz kaçağı. Hem ne demişler?
0: Siz bir yandan biz bir yandan?
2: Yok. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
1: İki elin nesi var, dört elin sesi var. Olmayacak mı?
0: Olur mu Karagöz? Doğru söyledi asker ağa.
1: Ama iki kişiydik, dört kişi olduk. Hatta herkeste ikişer el var. Ne yaptı?
3: Tamam ağa, uzatmayın. Başlayalım artık.
1: Ne oldu?
0: Allah Allah.
1: Ne oldu dedim?
0: Bak sen şu işe.
1: Yahu söylesene, ne oldu?
0: Notta üç kelime var ki sürekli tekrar ediyor.
1: Neymiş onlar?
0: Tozsuz, delik ve bakır.
1: Tozsuz. Delik. Bakır. Bilemedim acaba.
0: Sen bu kadar düşününce bırak şifreyi. Direkt kaçağı bulursun sandım.
1: Nerede? Bunu çözse çözse Çelebi çözer diyecektim ki geldi.
0: İyi adam lafın üstüne gelir derler.
4: Selamun aleyküm azizim.
0: Aleyküm selam.
5: Beni gördüğünüzde sevinmediniz galiba.
1: Sevinmez olur muyuz? Meşgul olmasak oynardık bile sevinçten.
4: Neymiş o çözülecek düğün?
1: Yok, düğün değil. Zaten düğün dernek düşünecek durumda da değiliz Çelebi.
4: Düğüm dedim, düğüm.
0: Düğüm değil de şifre diyelim. Ahan da burada.
4: Tozsuz dediğine göre toprak olmayan kayalık yerden bahsediyor. Delik dediğine göre bir oyuktan yahut mağaradan bahsediyor. Bakır dediğine göre de bir maden ocağından bahsediyor.
1: İşte bu.
4: Dur yahu dur. Düşüreceksin beni.
1: Dedim sana Hacivat. Bu adamın çözemeyeceği hiçbir şey yok. Varsa da çözer, çözemese de uğraşır. Yine de çözer.
0: Ne zaman dedin?
1: Az önce dedim işte. Karıştırma orasını.
5: Deyin bakalım hele. Neyin şifresi bu?
1: Kaçak.
0: Kaçak keçiyle beygiri arıyoruz.
4: İyi de not ne alaka?
0: Hiç işte. İşgüzarlık. Artık kim sakladıysa nota ipucu yazmış.
5: Öyleyse gidip bulalım zavallıları. Korkmasınlar.
0: Yok. Siz yorulmayın. Gerisini biz hallederiz. Değil mi Karagöz'üm?
1: Tabii canım. Ne gerek var?
4: Yo, hayatta olmaz. Anca beraber kanca beraber.
5: Hem muhakkak bir yardımımız dokunur size.
4: Yürüyün. Buralarda çok eskiden maden ocağı olarak kullanılan bir mağara vardı. Orası olabilir. Hem notta ne diyor? Tozsuz, delik ve bakır.
5: Bence de orası. Ama dikkat etmek lazım. Söylentilere göre o mağaraya giren geri çıkamıyormuş.
1: Ne? Çıkamıyor mu? O zaman girmeyelim.
4: Girmeden nasıl bulacağız hayvanları?
0: Canım, bulmayı verelim. Ne olacak sanki? Kendileri bizi bulsun. Değil mi?
5: Olmaz öyle şey. Yazık günah.
1: Bize yazık değil mi?
5: Efendim?
1: Yok bir şey. Bulalım tabii.
4: Geldik.
0: Gelmez olaydık.
1: Peki ya kaçak mağaraya girdiyse, geri çıkmazsa nasıl yakalayacağız?
5: Ne kaçağı, ne yakalaması?
0: Yani kaçan keçi ve beygir diyor.
4: Tabii ki girip biz getireceğiz.
1: Ne gereği var yahu? Sesleniriz gelirler. Kaçak bey. Yani

0: korktunuz ya.
1: Aslında sizin hiç korkmamanızdan anlamamız lazımdı hikayenin uydurma olduğunu.
2: Mağaraya giren geri dönmezse biz neden girelim azizim?
3: Doğru, bunu düşünemedik.
2: Neyse azizim, şifreye odaklanalım.
0: Tozsuz, delik, bakır. Tozsuz, delik, bakır. Bir dakika.
3: Ne oldu? Çözdün mü?
0: Çözdüm.
1: İyi de niye dövecek gibi bakıyorsun? Çözdüysen söyle.
3: Allah Allah.
2: Merak ettim azizim, neymiş şifre?
0: Tozsuz değil, tuzsuz. Delik değil, deli. Bakır değil, bekir. Yani...
3: Tozsuz deli bekir.
4: Hey arkadaş!
5: Buyur asker aga.
6: Tuzsuz deli bekiri arıyoruz da ormanda demişlerdi.
5: O zaman ormana gidin. Burada ne arıyorsunuz?
4: Orman yolunu bulamadık.
5: Ha, hemen tarif edeyim. Ama önce deyin bakalım hele. Neden ararsınız tuzsuzu?
6: Kaçaktır kendisi. Geçen gün yan mahallede bir kişinin evine zarar vermiş. Bir kişinin de tavuklarını izinsiz almış.
5: Tuzsuz.
4: Evet.
5: İyi de onu yapan tuzsuz deli bekir değil ki.
6: Nasıl yani? O yaptı demişlerdi.
5: Ben de oradaydım asker aga. Onu yapan tuzsuza çok benzeyen biriydi. Adı da Cambaz Efendi. İnanmazsanız yan mahalledekilere sorun.
4: Allah Allah. Boşuna mı aradık bütün gün?
5: Muhtemelen.
6: Öyleyse biz yan mahalleye gidip biraz soruşturalım. Bunları yapan tuzsuz mu yoksa cambaz mı?
5: Sorun tabii.
4: Allah razı olsun senden efendi. Az kalsın bir mazlumu kaçak diye yakalayacaktık.
6: Bir dakika. Bizim gizli hafiyeler yakalamamıştır inşallah.
4: Doğru ya. Hemen gidelim. Önce yan mahalleliyle konuşalım. Sonra da bizimkilere haber verelim.
6: Sizi gördüğümüze sevindik.
1: Biz hiç sevinmedik asker ağa.
4: Neden?
3: Yanlış adamı arıyorsunuz da ondan. Bizi de buna ortak edecektiniz az kalsın.
1: Biz tuzsuzdan her şeyi dinledik. İşin aslını öğrendik.
6: Canım biz de öğrendik. Heyecanlanmayın.
2: Öğrendiniz mi?
4: Evet. Sabun Nuri bize her şeyi anlattı. Biz de gerçek suçluyu bulup yakaladık bile.
6: Buraya da tuzsuzdan özür dilemeye geldik.
1: Desene be asker ağa. Korkuttun bizi.
0: Eyvallah dostlar. Her şey açığa kavuştu şükür.
3: Çok şükür. İyi ki tuzsuzu yakalamak zorunda kalmadık.
1: Yakalayamazdık da zaten. Şu heybete bak.

0: Fırtınanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalananmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.

0: gel vatandaş gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
1: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
2: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
3: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Oo! Önder, niye yaptın bunu?
4: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
5: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
5: Hadi o zaman.
7: Yumurcaklı!
5: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
5: Şaban amca Halil'e gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
5: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
5: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
5: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
4: Kerim, 1 kilo elma tart.
9: Hemen tartıyorum.
10: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
5: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
5: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
8: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
5: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
10: Eyvah!
11: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
10: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
0: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
11: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
5: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
11: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
12: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
11: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
5: Ben götürürüm anneme.
11: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
13: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
11: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber. 1 kilo domates.
3: Ben götürürüm.
11: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
14: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
11: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
0: Emin misin? Çilek olmasın o.
11: Eminim. Sen devam et.
0: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
10: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. Bir kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
5: Annem de sarımsak istememiş.
0: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
10: Ne?
0: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
10: Ay,
5: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
0: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
10: Olmaz Aziz.
4: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
5: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
4: Güçlerimizi birleştirelim.
5: Birlikte hareket edelim.
13: Nasıl?
4: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
0: Şimdi ne olacak?
4: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
0: Masa başı işlere bayılıyorum.
4: Önder sen de ürünleri tart.
10: Tartı işi benden sorulur.
4: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
7: Derhal.
4: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Robotik parmaklarım sayesinde kuleyi asla devirmem. Ciu. İşte bu.
1: Aha, esas benim ultra robotik muhteşem ve harika parmaklarım. Hadi şimdi sıra sizde.
0: Daha bekleyecek miyiz Robo Eren?
1: Robotik hislerime zarar veriyorsun Robo Ceren. Doğru çalışması için tamamen sessiz olmalısın. Hı?
0: Tamam hadi.
1: Şşş.
2: Elhamdülillah.
1: Çok yaşa baba.
0: Çok yaşa baba. Çok yaşa baba. Hı?
2: Hayırdır çocuklar?
1: Ama baba robot, çok kuvvetli hapşırdın. Kuleyi yıktın.
2: Vay, demek öyle kuvvetli ha? Duydun mu Emel?
3: Duymamak mümkün mü? İyi ki mutfak dolaplarını yıkmadın.
0: Bence seninle ilgisi yok baba robot. Robo Eren'in kabloları zarar görmüş olmalı. Bak, hepsi birbirine karışmış.
2: Haklısın Robo Ceren. Robo Eren'e mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Burada işler bir hayli karışmış.
1: Bir an önce laboratuvara gitmeliyiz baba robot.
2: Haklısın. Hadi.
0: Anne robot, sen gelmiyor musun?
3: Anne robot şu anda pasta bot moduna geçiyor.
0: Pasta bot mu? Yaşasın.
1: Pasta bot, bize elmalı pasta yapar mısın?
3: Tamamdır efendim. Çocukların ve halamızın en sevdiği elmalı pasta için bismillah. Ne lazımdı bakalım?
4: Yumurta, yağ, süt ve un. Elmasız olmaz.
3: Hemen kabuklarını soyayım.
2: Öncelikle kolunu tamir edeceğimiz malzemeleri masaya alalım.
1: Evet, yeni çekiç takımım. Hemen getiriyorum efendim.
2: Sakin ol şampiyon. Parmaklarını ezmek istemiyoruz. Çekiç takımını başka zaman kullanırız.
1: İşte bu işimizi görür. Çeliği bile delme gücüsü olan Maktap.
2: Robo Eren, Matkap takımı da işimize yaramaz.
0: Robo Eren'in beyin kabloları da zarar görmüş olmalı. İzin verirseniz araç gereçleri ben hemen getirebilirim baba robot.
2: Robo Eren, seni masaya alalım. Robo Ceren, iş başına.
0: Öncelikle eskiyen kablolar için pense, vidaları açmak için tornavida ve birkaç vida.
2: Hijyeni sağlamak için ıslak mendil ve yeni kablolar için boya kalemi. İşte hepsi bu.

0: Hadi bismillah.
1: Acımıyor değil mi?
2: Unuttun mu baba robot? Robotların canı yanmaz.
3: Robotlar sadece gıdıklanabilirler. Ama o da birazcık, çok azıcık yani.
1: Bazı bilgiler hafızamdan silinmiş olmalı. Hı? Veri bankamı gözden geçirtmeliyim. Eski kabloları kestim. Şimdi hepsini değiştireceğim.
3: Çok iyi bir iş çıkarıyorsun baba robot. Eski kablolardan eser kalmadı.
1: Küçük robotlarımız için hep en kaliteli malzemeyi seçeriz. Kalem lütfen.
2: Siyah, en sevdiğim.
1: Kırmızı lütfen.
3: Olumsuz, kırmızı bulunamıyor.
2: Nereye gitmiş olabilir?
4: Bunu mu aradınız?
3: Ha? Yaşasın, anne robot.
1: Tam zamanında yetiştin canım.
2: Sağ ol anne robot. Artık kalemlerimi hep toplayacağım.
4: Çok sağ ol Robo Eren. Bu iyiliğine çok sevineceğim.
1: İşte bitti.
2: Çok iyi.
3: Yine harika bir iş çıkarttın baba robot.
4: Baba robot, işin bittiyse bir de şunlara göz atmanı istiyorum.
1: Bunlar da ne? Ha?
4: Birinizin kabloları mı kısa devre yaptı?
2: Yanık gibi kokuyor.
4: Eyvah! Gitti pasta.
1: Yavru robotlarım, şimdi el birliğiyle yeşil kanatlarını bize bırakan robo kuşu arayacağız.
3: Tamam.
4: Daha fazla kanat dökmeden bulmamız lazım.
3: Tamam.
4: Her yere bakın. Hadi dağılın.
1: Anladığım kadarıyla evimize bir kuş girmiş. Yukarısı temiz.
3: Salon da temiz.
4: Banyo da temiz.
1: Çamaşır odasının sinekliği açıktı. Demek ki oradan girdi. Sonra da bahçe kapısından çıktı.
4: Çok ilginç, yeşil kanatlı bir kuş. Cins bir şey olmalı.
1: Haklısın. Bulduğumuz tüm kanatlar yeşil. Papağan cinsi bir şey olabilir.
4: Neyse ki sadece kanatları dökülmüş. Evi başka türlü kirletmediğine çok sevindim.
1: Ben tekrar dağılmadan şunları çöpe atayım.
3: Hayır.
4: Hey, ne oluyor?
3: Onlar bize lazım.
2: Kesinlikle atamayız.
1: Ama siz kanatsız robotsunuz. Bu kanatlar sizin ne işinize yarayacak ki?
3: Baba lütfen.
4: Ne dersin? Kurtarabilir miyiz?
5: Sanmam, maalesef.
4: Senin için o kadar da özenerek hazırlamıştım ama şu hale bak. Nasıl oldu anlamadım.
5: Olsun. Düşünmen yeter canım benim.
3: Tertemiz yıkanan kanatlarımız kurudu.
2: Hiç kurumayacak zannettim.
3: Küçük olduğun için sabretmekte zorlanıyorsun. Ama büyüdükçe alışırsın.
2: Şimdi ne yapacağız?
3: Tüyleri saçımıza takalım ve kızıl derilicilik oynayalım.
2: Harika fikir. Hadi hemen takalım.
3: İşte oldu.
2: Çok yakıştı Kızılderili ablacığım. Peki ya bunlar?
3: Harika bir fikrim var. Gıdıklamaç yapacağız.
2: Yaşasın. Gıdıklamaç ne?
3: Bak şimdi.
1: Hey, ne oluyor burada?
3: Yeni keşfimizi deniyoruz baba.
1: Neymiş o?
3: Gıdıklamaç.
1: Demek gıdıklamaç. Hani bana?
2: İşte burada.
1: Halanızda denemek için can atıyorum.
3: Hala.
5: Merhaba ve de hayrola.
2: Kızıl derili oldum.
3: Ve gıdıklamaç yaptık.
5: Kimi?
1: Sana, bana.
5: Saçmalama.
1: Hadi ama abla, çocuklarımın ilk icatları boşa mı gitsin? Mecbur seni gıdıklayacağız.
5: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.
2: Ama hala.
3: Azıcık gıdıklayacağız.
1: Doğal gıdıklamaç geldi hanım.
5: Hayır.
1: Kaçma, gel buraya.

0: Geçen günkü oyunda siz kazanmıştınız.
1: Aslında Ömer eve gitmek zorunda kalmasaydı biz oyunu çoktan almıştık ama.
2: Tamam o zaman. Tekrar oynayalım da görelim. Bu sefer kim kazanıyor?
0: Aa, düdük mü o? Yeni mi aldın?
3: Evet, yeni aldım.
2: Biz de alalım, biz de.
1: Çalsana bir.
0: Ben de bir tane istiyorum.

0: Baba, baba.
1: Sakin ol evlat, söyle bakalım nedir derdin?
0: Babacım, düdük, düdük alır mısın bana?
1: He, düdük mü? Eğer bir düdük istiyorsan...
0: Evet evet, çok istiyorum.
1: O halde çalışıp kazanmalısın.
0: Ha? Ben mi? Nasıl olacak ki o?
1: Pekala, gel ben sana göstereyim.
0: Limon. Limon.
1: Öyle değil evladım, güçlü bağıracaksın. Limon, limonlarım var. Sulu sulu, ekşi ekşi.
0: Ne?
1: Pazar bugün değilmiş.
0: Of.
1: Sen limonları satmaya devam et, ben hemen geliyorum.
0: Ama... Limon.

0: Kim onların kaçağı?
1: Tanesi beş akçe.
0: Al bakalım.

0: Oo, bütün limonları sattın demek.
1: Evet, bir anda hepsi bitti. Manava vereceğimiz limonların parasını çıkarınca da elimizde 3 akçe kalıyor. Düdük almak için yetmiyor.
0: O halde gel bakalım.
2: Uy! Hayrola hoca efendi.
0: Hayırdır, hayırdır Laz Cemal. Bizim oğlan iş ister. Balık tutsun diye getirdim buraya.
2: Hoca, benim sizle uğraşacak zamanım yoktur, da yoktur. Oltalar işte orada.